0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine hamden kethiren tayyiben mübareken fih ala külli halin ve fi külli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve senedina ve tacir ruusina ve üsvetinel haseneti Muhammedinil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadithi kitabullah ve efdalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnar ve bisenedil muttasır ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal ekrimul ulema fe innehum veresetül enbiya fe men ekremehum fakat ekremallaha ve resuleh sadaka resulullah fîmâ kal evkemâ kal kelimelerini okuduğumuz hadis-i şerifi Hatib-i Bağdadi ve Deylemi Cabir radıyallahu anh'ten rivayet eylemiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri buyuruyor ki ekrimul ulema fe innehum veresetül enbiya fe men ekremehum fakat ekremallaha ve resulehu. Alimlere hürmet ediniz, saygı gösteriniz, saygılı muamele ediniz, asaletli muamele ediniz, ikramlı muamele ediniz onlara karşı. Buradaki ikram yani maddeten bağışta bulunuz manasına değil de hürmet manasına, izzet ve itibar etmek manasına. İzzet ve itibar eyleyiniz alimlere. Efendim, çünkü diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, fe innehum veresetül enbiya. Çünkü onlar alimler peygamberlerin varisleridir. Femen ekremehum, kim onlara izzet ve hürmet ve itibar eyler ise fakat ekremallaha ve resulahu, Allah'a ve Resulullah'a izzet ve itibar ve hürmet göstermiş olurlar. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretleri insanları yarattığı zaman, dünya yüzüne gönderdiği zaman, bu alemde yaşamalarını başlattığı zaman onlara her türlü nimetlerini verdiği gibi onların yanlış yollara sapmaması için ta ilk insandan itibaren, hemen ilk insan neslinin var olduğu zamandan itibaren ilk peygamberi göndermiştir. İlk insan, ilk peygamber. Hemen, yani hiç peygambersiz bırakmamıştır insanları. Kur'an-ı Kerim'de de buyuruluyor ki ve in min ümmetin illa hala fiha nezir. Yani hiç peygamber ahiretin tehlikelerini ihbar ve ihtar edecek, insanları yanlış işler yaparlarsa azaba uğrayacaklarını söyleyerek korkutacak bir mübarek, vazifeli, görevli Allah elçisi gönderilmedik hiçbir ümmet yoktur. Ve in min karyetin illa hala fiha nezir. Her bir kariyeye, her bir yere de böyle bir efendim tarih boyunca vazifeli göndermiştir. Onların sayısını Allah bilir. Kimisinin ümmeti geniştir, çoktur. Kimisinin ümmeti azdır. Hatta bir tek ümmeti tek bir kişi olanlar dahi varmış diye kitaplar yazıyor. Yani illa sayısı ümmetinin çok olacak diye bir şey yok. Bu peygamberlerin evveli Hazreti Adem atamız aleyhisselam, ahiri de bizim peygamberimiz, başımızın tacı

başka peygamber gelmeyecek olan ahir zaman peygamberidir, peygamber efendimiz. Peki, ilk insana Allah peygamber göndermiş de, ilk insanlara, her kariyeye, her beldeye, her ümmete peygamber göndermiş de, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden sonra asırlar geçmiş, insanlar cihana yayılmış, onlar ne olacak? Yani her yere göndermiş de, bu peygamber efendimizden sonraki ülkelere, kariyelere, beldelere, gruplara, insan topluluklarına ne olacak? Onlara, peygamber efendimize bağlı alimler aynı vazifeyi devam ettirip göstermişlerdi. Peygamber efendimizin varisi demek, onun yapmış olduğu vazifeyi devam ettirmek demek. Peygamber efendimizin ilmine varis olup, ilmini alıp, insanlara peygamber efendimizin hayatında anlattığı şeyleri anlatan kimseler demek. Bakın biz burada ne okuyoruz? Kendi sözümüzü mü söylüyoruz? Hayır. Peygamber efendimizin hadislerini okuyoruz. Ne yapıyoruz? Size peygamber efendimizin sözlerini anlatıyoruz, açıklıyoruz, naklediyoruz. Peygamber efendimizin vazifesini yapıyoruz size. Alimlerin vazifesi budur. Peygamberlerin varisleri olarak, peygamber efendimizin varisi de olarak efendim, vazife aynı şekilde insanları Allah'ın yoluna çağırmaktır. Efendim ve Allah'ın sevgili kulu olmaları için ne yapmaları gerektiğini öğretmektir. Alimler bunlardır. Bunlara hürmet etmek onların Allah ehli olmasından dolayıdır. Allah yolunun görevlileri olmasından dolayıdır. Kur'an'a niçin hürmet ediyoruz? Allah'ın kelamı olduğu için. Peygamber Efendimiz'e niye hürmet ediyoruz? Allah'ın peygamberi olduğu için. Allah'ın olan her şeye, Allah'ın sevdiği her şeye sevgi ve hürmetimiz vardır. Allah'ın olduğu için. Yol Allah'ın yoludur, din Allah'ın yoludur. Onun için de efendim, bu dini öğreten vazifeli kimselere de aynı şekilde hürmet Allah'ın sevdiği, razı olduğu efendim iştir. O bakımdan Allah için, Allah'ın rızasını kazanmak için, doğru yolda yürümek için, doğruları öğrenmek için efendim peygamberlerin tebliğlerine aşina olmak için, dinin inceliklerini öğrenmek için insanların alimleri sevmesi lazım. Alimlere izzet ve itibar ve hürmet göstermesi lazım. Çünkü öğrettikleri şey önemlidir. Yaptıkları vazife önemlidir. Peygamber vazifesi yapıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sahabe-i kiram nasıl hürmet ederlerdi? Öyle hürmet ederler ki hürmetlerinden yüzüne bakamazlardı. Sahabeden birisi diyor ki Resulullah'a hürmetimden, saygımdan, izzet ve itibarımdan şöyle başımı kaldırıp da yüzüne doya doya bakamadım. Ömrümde. Yüzüne doya doya bakamadım diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mescidi saadetine namaz kıldırmak için geldiği zaman herkes başı önünde böyle hürmetinden tüyleri diken diken öyle beklerlerdi. Herkes bakamazdı yüzüne Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz bakarmış. Ömer Faruk Efendimiz bakarmış. Mütebessim. O da onlara tebessüm buyururmuş. Böyle anlatılıyor. Sahabe-i kiram Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek sözlerini dinlerken kıpırdamazlardı, çıt çıkartmazlardı. Öyle dururlardı ki şöyle anlatılıyor. Sanki başlarının üstüne bir kuş konmuş, kıpırdarlarsa kaçacak. Kıpırdamadan öyle hürmetle, öyle dikkatle dinlerlerdi. Tıraş olduğu zaman saçlarını kapışırlardı hatıra olarak. Abdest suyunun efendim artığını kapışırlardı. Hitap ederken fidâke ebi ve ümmi ya Resulallah derlerdi. Annem, babam, canım, varım, malım, mülküm sana feda olsun ey Allah'ın Resulü diye düşünürlerdi ve öyle söylerlerdi ve öyle yapmışlardı. Neden? Allah için. Allah'ın rızasını kazanmak için. Allah'ın efendim emri böyle olduğundan. Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde Resulullah'a itaat edin buyurduğundan, اَطِئُوا ve اَطِئُوا الرَّسُولَ ve اُلِلْ اَمْرِ مِنْكُمْ ve işin başındaki kimselere, اُلِلْ اَمْرِ اُلِلْ اَمْرِ, Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhümanın bildirdiğine göre, اُلِلْ

Emr, yani işin başında olan kim demek? Alimler demek. Ulul emre itaat edin. Allah'a itaat edin. Resulullah'a itaat edin. Niçin? Allah'ın Resulü olduğu için. Ulul emre itaat edin. Niçin? İş elinde olduğu için. Ümmetin işi kime havale edilmiştir? Alimlere havale edilmiştir. El ulema'u ümena'ül ümmeti. Alimler ümmetin kendisine emanet edildiği, efendim, koruyun ümmetimi diye, ümmetin teslim edildiği kimselerdir diyor Peygamber Efendimiz. Ümmetin teslim edildiği kimse, ümmetin işi elinde olan kimse. Onun için ulul emr alimlerdir. Bunu tefsir kitaplarında yazmışlardır. Efendim, tefsir kitaplarında da bu bilgi vardır. Bu ayetlerin izahlarında vardır. Binaenaleyh bütün ümmeti Muhammed'in alimlere ikram etmesi, izzet etmesi, itibar etmesi, sözünü dinlemesi, emrinde yürümesi lazımdır. İşin aslı, özü, esası budur. Kim alimlere izzet, itibar eder, saygı, sevgi gösterir, bağlılık gösterir, sözünü tutar, yolunda giderse ne yapmış olur? Allah'a ve Resulullah'a izzet, itibar etmiş olur. Çünkü alimler Allah'ın ve Resulullah'ın şeyidir. Emrettiği vazifeyi yapmaya devam ediyorlar. Şimdi alimleri İslam ümmeti eskiden beri sevmiştir. En büyük saygıyı göstermiştir. En büyük sevgiyi göstermiştir. Düşünün İmam-ı Azam Efendimizin sevgisini. Efendim, düşünün Abdülkadir Geylani Efendimiz, Bahaeddin Nakşibend Efendimiz vesaire. Mesela Şehabettin-i Sühreverdi Efendimiz, kitabını neşrettik. Şehabettin-i Sühreverdi Efendimiz öyle mübarek, öyle itibarlı kimseymiş ki halifeler elini öperlermiş. Hürmet gösterirlermiş. Abbasi halifeler kendisine hürmet gösterirlermiş. Öyle kimse. Efendim, şimdi tabii alimlere hürmet yine aynı şekilde edilmesi lazım. Fakat acı bir durum vardır ki çok kere alimler zalimler tarafından mazlum duruma düşürülmüşlerdir. Cevri cefaya uğratılmışlardır. Allah'ın imtihanı diyelim, kaderi diyelim. Ne diyelim? Bir şey diyemeyiz. Efendim, İmam-ı Azam Efendimizin hapislerde süründüğünü biliyorsunuz değil mi? Duymuşsunuzdur, menakıbini okumuşsunuzdur. İmam-ı Rabbani Efendimizin hapislerde efendim ne kadar eza cefa çektiğini, senelerce kaldığını biliyorsunuz. Neden? Hakkı söylediği için. Zalime yüz vermediği için. Zalimin karşısında hak sözü söylediği için. Çıkacaksın çatır çatır, haksızlık yapıyorsun, yanlışlık yapıyorsun, israf yapıyorsun, yaptığın doğru değildir, bu işi düzel. Söylenmezse olmaz. Onu söylediği için efendim alimler mağdur edilmiştir, alimler horlanmıştır vesaire vesaire. Bu da tabii zalimlerin efendim bir büyük yaygın hatasıdır. Tarih boyunca böyle olmuştur. İnsanların aslında alimlere tabi olması gerekirken hayret edilecek bir şeydir ki insanlar alimleri bırakmışlardır, zalimlere tabi olmuşlardır. Hayret edilecek şey. Ya ne zalime tabi oluyorsun? Neden tabi olmuşlardır? Zalimin mafyasını yenemiyor. Zincirini kıramıyor. Alim organize olmadığından, tek başına olduğundan, zalimin kavmi kabilesi, avenesi, haşemesi olduğundan, etrafında efendim güruhu olduğundan baş edemiyor. Hükümdarın komutanları var. Askerleri var, kılıçları var, silahları var, orduları var. Alimin boynu bükük. Allah'ı var. O kadar. Alimlerimizin bir kısmı hapislerde ölmüştür. Ama bu da ümmeti Muhammed'in ayıbıdır. Alimi zalimin eline bırakmak ümmeti Muhammed'in ayıbıdır. Alimi bırakıp da zalime tabi olmak ümmeti Muhammed'in ayıbıdır. Zalime bir şey yapmayıp da mazlumu korumamak mertliğe sığmaz. Mazlum da Allah'ın sevgili kuluysa, makbul kuluysa o da çok yanlış bir şey olur. Onun için zalime yüz vermemek lazımdır. Zalime prim vermemek lazımdır. Zalime teslim olmamak lazımdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz her zaman buyuruyor ki zulme al hakkı haysu zale. Her zaman hak neredeyse hakla beraber ol. Azınlıkta da olsa, az da olsa, yalnız da olsa
kenarda boynu bükük de olsa, çamurlar içine düşmüş cevher gibi de olsa haktan yana olacak Müslüman. Hakkı tutacak. Bakın Yasin suresini hepiniz okuyorsunuz.

0: İkinci sayfasındaki kıssadan ne hisse çıkarttınız? Mürselleri, gönderilmiş vazifeli mübarek insanları, devrin hükümdarı öldürmeye karar veriyor. Öldürecek. Niye öldürüyor? Kendisi putlara tapıyor. Bunlar da onlara putlara tapmayın, Allah'a tapın diyorlar. Efendim, ondan öldürüyorlar. Şimdi onlar öldürülecek. Mahkeme kurulmuş. Şehir, efendim, askerler, hükümdar aleyhinde. Sureleri okumuyor musunuz? Tefsirleri okumuyor musunuz? Okuyup ibret almıyor musunuz? Bismillahirrahmanirrahim. Ve ca'e racülün min aksal medineti. Şehrin ta öbür tarafına, Aksa'sından, uzağından bir adam koşa koşa geldi. Yes'a. Ve ca'e racülün min aksal medineti yes'a. Koşarak geldi. Ağır ağır değil. Hızlı hızlı koşarak geldi. Kale ya kavmittebi'ül mürselin. Ey kavmim, bu gönderilmiş vazifeli mübarek insanlara tabi olun. Bu mürsellere tabi olun. İttiba edin, bunların sözünü dinleyin. Bunlar Allah tarafından gönderilmiş. İttebi'ül mürselin. İttebi'ül mürselin. Bu mürsellere ittiba edin. İttebi'ü men la yeselüküm ecren ve hüm mühtedun. Kendileri hidayet üzere olan, doğru yolda olan, sizden de bir para pul istemeyen, menfaat beklemeyen bu insanlara tabi olun, dedi. Sonra ve maliye la abudullezi fatarani ve ileyhi turcaun. Mantık yürüttü onlara. Yani niye ben, dedi, kendisini öne atarak beni yaratan Rabbime ibadet etmeyeyim, ona dönüp gideceğim öldükten sonra, huzuruna varacağım, o Rabbime niye ben ibadet etmeyeyim, niye siz ibadet etmeyesiniz? Bunu böyle düşünsenize, putlara ne tapıyorsunuz? Mermerden, tahtadan, ağaçtan, şundan bundan yapılmış putlara ne tapıyorsunuz, dedi. اَتَّقِذُ مِنْ دُونِهَا آلِهَةً. Ben o Allah'ı, o alemleri yaratan Rabbul Alemini, beni halk eden Mevlamı bırakıp da onun dışında putlar, ilahlar edinir miyim? Yapmam böyle şey. اَتَّقِذُ مِنْ دُونِهَا آلِهَةً اِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَانِ بِالدُّرِّ لَا تُغْنُ عَنِّي شَفَاَتُمْ شَيْءٍ وَلَا يُنْقِذُونَ. Allah bana bir gazap etse, bir bela, ceza, musibet gönderse, bunların bir faydası olmaz ki bana. Bu tapınılan putların bir şefaati, bir faydası, bir hizmeti, bir kurtarması olmaz ki. İnni izelle fî dalâlim mübin. Eğer ben Allah'ı bırakıp da bu putlara tabi olursam, açıkça bir dalalete düşmüş olurum, yanlış bir iş yapmış olurum. Ben böyle şey yapmam, siz de yapmayın manasına konuştu orada. Kızgın kalabalığa karşı, hükümdara karşı, askere karşı, efendim orduya karşı, devlete karşı konuştu. Hakkı söyledi ama. Doğruyu söyledi. Doğru olan şeyi söyledi. Ne yaptılar? Onu da öldürdüler. Yapar mıydınız siz böyle bir şey? Yapıyor musunuz? Ölümü göze alıp da hakkı söyleyebiliyor musunuz? Bak, hakkı söyleyen bir tek insan yok orada. Üç tane mürsel var. Efendim, vazifeli insan var. Onlar vazifelerini yaptılar, kavim kabul etmedi, öldürmeye kalktı onları. Bizim dinimize karşı geliyor, putlarımıza hakaret ediyor, efendim filan diye. Kimse ses çıkartamıyor, halk susuyor. Belki anlıyor bunların haklılığını ama susuyor. Bu ne yaptı? وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ اَقْسَى الْمَد۪ينَةِ يَسْعَى. Koşarak geldi oraya. O zulüm meydanına koşarak geldi. Dedi ki, ey kavmim, yanlış yapıyorsunuz, yapmayın böyle, hatalısınız, fikriniz yanlış, söyledi, hakkı söyledi. Ne pahasına? Ölüm pahasına, hayatı pahasına hakkı söyledi. Müslümanın işi budur muhterem kardeşlerim. Müslümanın işi hakla beraber, haklıyla beraber olmaktır, haktan yana olmaktır. Ben kendim alim olduğum için söylemiyorum, Allah'ın emri böyle olduğu için söylüyorum. Size hizmet etmek benim için en büyük şereftir. Size malımla, canımla hizmet etmek benim için en büyük şereftir. Sizden bir şey istemiyorum ama Allah'ın emirlerini tutun, Allah'ın yolunun kıymetini bilin. Allah'ın size gönderdiği bilgiler garnitür olsun diye değildir, İttiba edilsin diyedir. Kur'an-ı Kerim ölülere okunsun diye değildir. Diriler hayatını tanzim etsin diyedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şerifleri masal değildir. İhbardır, ihtardır, tavsiyedir. Efendim, bunu yapmazsanız sonunuz iyi olmaz manasına önceden haber vermedir muhterem kardeşlerim. İlmi sevin, alim olmaya çalışın, çocuklarınıza alim yetiştirmeye çalışın. Cahillikten kurtulmaya çalışın, ilmi destekleyin, alimi destekleyin, zalimi desteklemeyin. Zulmediyor, bütün dünya susuyor. Yapma bu zulmü dese, yaptırtmaz. Müslümanlara saldırıyor. Allah bizi nevmi gafletten ikaz eylesin. Biliyorsunuz hadis-i şeriftir. İnsanlar uykudadır. Öldükleri zaman uyanacaklar diyor Peygamber Efendimiz. Gerçekleri o zaman görecekler. Biliyorsunuz Firavun ne diyordu hayatındayken? Ene rabbukümül a'la diyordu. Malikum min ilahin gayri diyordu. Ben sizin en yüce Rabbinizim. Benden başka size bir ilah tanımıyorum ben diyordu. Benim sizin ilahınız diyordu. Firavun. Kavmini kendine taptırtıyordu. Tanrıyım diyordu yani. Tanrılık iddiasındaydı Firavun. Şimdi bu adam zulüm yaptı. Bebekleri kesti. Efendim adamları yok etti. Kadınları bıraktı. Efendim yaşadı. Musa Aleyhisselam'la mücadele etti. Beni İsrail'i kovaladı. Kızıldeniz'in efendim deryanın kenarına geldiler. Sonra efendim kovaladıkları karşıya geçti. Bu ordusuyla beraber denizin içinde boğulma durumuna geldi. Ne dedi? Bismillahirrahmanirrahim. Hatta izâ edrekehul gâraku kâle la ilâhe illellezî âmenet bihi benû İsrail ve ne minel müslümin dedi. Ne demiş? Tam boğulacağı sırada ne demiş? La ilâhe illellezî yani Beni İsrail'in kabul ettiği âmenet bihi benû İsrail. Beni İsrail'in o Musa Aleyhisselam'ın söylediği o Beni İsrail'in ibadet ettiği alemlerin Rabbinden başka ilah olmadığına ben de inandım dedi. Hatta izâ edrekehul garaku boğulma anında ne dedi? Ben de Beni İsrail gibi inandım. Beni İsrail'in inandığı alemlerin Rabbine inandım. Musa Aleyhisselam'ın söylediği Rabbine inandım dedi. Neden? Ölüm geldiğinden gözden perdeler kalktığı için. İş ciddiyete bindiği için. O zaman uyanacaklar. Ama o zaman iş işten geçmiş olacak.
1: Allah-u Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın. Sevdiği kul eylesin. Marifetullah'a erdesin. Aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin. Sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin. Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti esrar suratil Fatiha.

Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

sığınırım cehennem azabından, kabir azabından, deccal fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden.

0: Fakra dinle, farkında ol.
1: Ey benim devletli sultanım Muhammed Mustafa, ta ezel mahbubi cananım Muhammed Mustafa, nura garg ettin semavat-ü zemini serteser, talatınla şems-i tabanım Muhammed Mustafa.

Zencil Kerem, Hafiyezdan ile Lerzan'ın Muhammed Mustafa.

çağlar boyu güncel haber kaynağınız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Biz onu, Kur'an'ı ancak hak olarak indirdik. O da hak ve hakikat olarak indi. Seni de ancak sevabımızın müjdeleyicisi ve azabımızı haber veren uyarıcı olarak gönderdik. Münafıklar kalplerinde olan şeyleri kendilerine haber verecek bir surenin tepelerine indirilmesinden çekinirler. Yine de Kur'an ve İslam'ı hafife alıp alay ederler. De ki, siz alay ede durun. Allah içinizdeki söylemekten çekindiğiniz şeyleri mutlaka ortaya çıkarandır. Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır.

0: Biz bu Kur'an'ı vahyederek kıssaların, geçmiş milletlere ait haberlerin en güzelini sana anlatacağız. Şu bir gerçek ki daha önce sen bunları bilmeyenlerdendin. Ey Muhammed! İşte bu sana vahyettiğimiz, senin görüp bilmediğin gayb haberlerindendir. Onlar Yusuf'a yaptıkları işlerde ittifak edip hile ve düzen kurarken sen onların yanında değildin. Doğruluğu kesin bir haber.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

0: Sevdiğimizi Allah için seveceğiz. Dünya menfaati için sevmeyeceğiz. Onu sömüreyim, ondan istifade edeyim diye arkadaşlık, ahbaplık etmek doğru olmaz. Efendim, Allah rızası için arkadaşlık, ahbaplık edecek. Onun için bizim büyüklerimiz tasavvufu tarif ederken diyorlar ki, tasavvuf yar olup bar olmamaktır. Yani tasavvuf arkadaşlarla arkadaş olacak, muhabbet edecek, birilerini sevecek, onlarla kardeş olacak ama yük olmayacak. Yani onları sömürmeyecek, onların maddi imkanlarından faydalanmayı düşünmeyecek. Efendim, aksine onlara bir şeyler kazandırmayı, hizmet etmeyi niyet edecek. Şuna hizmet edeyim de, tasavvuf hizmetten ibarettir. Hizmet edeyim de sevap kazanayım. Ona yanına yanaşayım da efendim bir şeyler öğreteyim. Yanına yanaşayım da onu doğru yola çekeyim filan diye. Yani alıcı sömürücü değil, verici, bahşedici, ihsan edici, ikram edici olması lazım. İslam'ın kökü böyle, tavsiyeler böyle. Bir kimse bir kimseyi sevdi mi ancak Allah için sevmesi lazım.
1: Farkında ol, Akra dinle.

0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Bedenin yorgunluğu dinlenerek düzelirken psikolojik yorgunluk ancak fiziksel hareketlilikle iyileşebilir. Şimdi neler yapılabilir? Bir yürüyüş. Aslında gündelik hayatımıza yürüyüşü oturtmak, hem işler birikirken ya da hayat üstümüze gelirken hem de gelmediği zaman da bize faydalı olan bir şey. Çünkü aslında işleyen demir paslanmaz, ışıldar. Atasözü aslında bize vermek istediği şey bu. Hareket et. Sen durursan her şey durur. Sen hareket edersen her şey hareket eder. Şimdi bir yürüyeceğiz. Şimdi bunu nereden, niye söylüyoruz? Yani böyle kendimiz mi uyduruyoruz? Hayır. Yapılan akademik araştırmalar bunu gösteriyor. Klinik anlamda depresyonda olan hastalarda bile günlük yürüyüş yapıyor olmak fayda veriyor. Yani nasıl bir fayda veriyor? Depresif belirtileri azaltıyor. Harvard'da yapılan çalışmalar şunu gösteriyor bize. İşte üçe bölüyorlar grubu, depresif grubu. Birinci grup işte yürüyüş veriyorlar. İkinci gruba bilişsel bir yöntem veriyorlar. Üçüncü gruba hiçbir şey vermiyorlar. Kontrol grubu. Birinci grup depresif belirtilerin en azaldığı grup oluyor. Yani yürüyüş grubu. Burada şey yok, süre yok. Yani onların araştırmasında en azından bir süre yok. Benim klinik anlamda gözlemlediğim, elde ettiğim veri ve benim tavsiye ettiğim minimum yarım saat 40 dakika günlük bir yürüyüş yapmak. Mümkünse 10 bin adım, hem işte diyetisyenlerin, fizyoterapistlerin önerdiği hem de bizim de aslında önerdiğimiz günlük neredeyse bir 10 bin adımı tamamlamak fayda veriyor. Yarım saat, niye böyle bir yarım saat söylüyorum? Çünkü yarım saatten sonra artık terlemeye başlıyoruz. Kalori yakmaya başlıyoruz. Terledikçe, çünkü diğer çalışmalar şunu gösteriyor. Terleyecek kadar spor yapmak vücutta dopamin, endorfin gibi mutluluk hormonları salgılatıyor. Bu da benim daha iyi hissetmeme sebep oluyor. Ki bu oran çikolatadan aldığımız oran aynı. Yürüyüş yaparsam hem çikolatadan aldığım oranda dopamin alacağım, endorfin alacağım, hem de kilo vereceğim. Zayıflayacağım ya da kilo almayacağım en kötü ihtimalle. O yüzden yürüyüş yapmak bu kadar kıymetli bizim için.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 10.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, imkanları sizden daha aşağıda olanlara bakın. Sizden iyi olanlara bakmayın. Allah'ın size verdiği nimeti hor görmemeniz için uygun olan davranış budur.

Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Yürük değirmenler gibi. Musiki tarihimizin önemli isimlerinden biri olan İsmail Dede Efendi'nin kutsal topraklarda haç farizasını yerine getirirken son tavafında bestelediği son eseridir.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere salat eder, övgü ve iltifatla anarlar. Ey iman edenler! Siz de ona salatu selam edin, onun şanını yüceltmeye ve ona tam bir teslimiyete özen gösterin.

insanın sevmesi ve sevilmesi ve dostlarının olması çok güzel bir şey. Önemli olan en kıymetli maddelerden birisi sevgi. Biz bunu da sağlamaya çalışıyoruz. Sevgi. Sevgi üretmeye çalışıyoruz. İnsanlar birbirlerini sevsin diye. Çünkü sevgi kanserli bir hastalığı kanserden kurtarıyor. Adam kanserli, seveni varsa sevgiden dolayı kanserli iyileşmeye başlıyor. Yüz tutuyor, iyiliğe yüz tutuyor. Sevgi ilaç gibi yarıyor insana. Sevgi iksir gibi tesir ediyor insana. Onu da yapmaya çalışıyoruz. Hem eğitim yapmaya çalışıyoruz, hem sevgi bağlarını kuvvetlendirmeye çalışıyoruz. Allah hepinizi sevdiği kullarından eylesin. Sevgili kullarından eylesin. Evliyasından eylesin. Hepinize sıhhat versin. Afiyet versin. Zenginlik versin. Hoşluk versin. Huzur versin. Esenlik versin. Hepinizin çoluk çocuğuyla, çevrenizle, eşiniz, dostunuz, akrabanızla hem dünyada hem ahirette mutlu olmanızı diliyorum.

0: Akra, sağduyunun sesi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Radîtu billahi rabbâ ve bil İslâmi dînâ ve bi Muhammedin nebiyyen ve rasûlâ.

Akra, 1448 Hicri yıla özel bir gündemle merhaba diyor. Sağduyulu akıl. Hızla akıp giden hayatta her gün onlarca karar veriyoruz. Peki aldığımız kararlarımız, eylemlerimiz akıl ve kalp süzgecinden geçiyor mu? Sağduyulu akıl, Allah rızasını ve sevgisini esas alıp, insanın iradesini, özgürlüğünü, bağımsızlığını, sağlıklı muhakeme yetisini merkeze alarak teknolojiyi hizmetkar kılan, yapılabilir olana değil, yapılması gerekene yönelen kararlı duruş. Sağduyulu akıl, sanal ve yapay zeka çağında insani olanı unutturmayan, sorumluluğu terk etmeyen ve teknolojiyi değerlerinin iradesine göre kullandırma gücü. Akra, sağduyulu aklı merkeze alan özel içerikleri yayına taşıyor. Belgeseller, söyleşiler ve daha pek çoğu 1448 Hicri yılı boyunca Akra'da. Akra, sağduyunun sesi.

0: hayır olur. Sıkılınca sabrederiz, hayır olur. Biz müminiz. Bize her halimiz hayır olur. Müminim, sıkıntıyla denenir şükrederim. Şükrederek hatalarımdan arınırım. Annemden doğduğum gün gibi uyanırım.
1: Akra.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Biz her ümmet için kurban kesmeyi meşru kıldık ki kendilerine Allah'ın rızık olarak verdiği dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine yalnız Allah'ın ismini ansınlar. Sizin ilahınız bir tek Allah'tır. O halde ona teslim olun. Resulüm, itaatkâr ve mütevazi olanları müjdele. Kurbanlık deve ve sığırlara gelince, onları da sizin için Allah'ın dininin alametlerinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. İşte böylece şükredesiniz diye onları sizin için fayda ve hizmete verdik. Sağmal hayvanlarda da sizin için elbette bir ibret vardır. Karınlarının içindekinden size süt içiririz. Onlarda sizin için nice faydalar vardır. Hem de onlardan yersiniz. Bizim kudretimizle meydana getirdiklerimiz arasından onlar için deve, sığır, koyun cinsi hayvanlar yarattığımızı hala görmediler mi? Onları kendilerine boyun eğdirip emirlerine verdik. Onlardan bir kısmını binek edinirler, bir kısmını da yiyorlar. Kendileri için onlardan nice faydalar ve içecekleri sütler vardır. Hala şükretmezler mi? Kimine binesiniz ve kiminden de yiyesiniz diye sizin için hayvanlar yaratan ancak Allah'tır. Onlarda sizin için süt, yün, deri gibi birçok faydaları da vardır. Gönüllerindeki bir ihtiyaca, arzuya ulaşmanız için karada onların üstünde, denizde de gemilerin üstünde taşınırsınız. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri, bitkileri çıkartmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecrin ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

Halim ve Kerim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın Rabbi olan Allah'ı tesbih ederim. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a özgüdür. Allah'ım, senin rahmetini kazandıracak, bağışlamanı sağlayacak işler

iyilikler yapmayı, bütün iyiliklerden kazanç elde etmeyi ve bütün günahlardan emin olmayı dilerim. Beni günahlarla baş başa bırakma. Ancak sen bağışlarsın. Beni kederle baş başa bırakma. Ancak sen kurtarırsın. Beni rızana uygun olan ihtiyaçlara muhtaç halde bırakma. Ancak sen giderirsin. Ey merhametlilerin en merhametlisi.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتي

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce, Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah her şeyin yaratanıdır. O her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدَوْ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدَوْ وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler, siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala ali Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim. İnneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyi ve ezvacihi ummahatil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema salleyte ala ali İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Estağfirullahal-azîm allazî lâ ilâhe illâhu el-hayyel kayyûm ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
1: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
0: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: اللهم sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
0: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: اللهم her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: اللهم cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد.
1: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt ve la mu'atiye lima mena'at ve la yenfe'u zel ceddi minkel cedd.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet, ahirette sahibine fayda vermez.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. O'ndan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir, bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar eden

0: eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah, her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada halqi. Subhanallahi adada halqi. Subhanallahi adada halqi.
0: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi rida nefsi. Subhanallahi rida nefsi. Subhanallahi rida nefsi.
0: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi zinata arşi. Subhanallahi zinata arşi. Subhanallahi zinata arşi.
0: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih.
0: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada ma halaka fissemâ ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zâlik ve subhanallahi adada ma huve hâlik ve allahu ekberu mislu zâlik velhamdülillahi mislu zâlik ve la ilahe illallahu mislu zâlik ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zâlik.
0: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi şey'un fil ardı ve la fis semâi ve huves semî'ul alîm. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi şey'un fil ardı ve la fis semâi ve huves semî'ul alîm. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi şey'un fil ardı ve la fis semâi ve huves semî'ul alîm.
0: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü o her şeyi işitir, her şeyi bilir.
1: Radiyetu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyya. Radiyetu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyya. Radiyetu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyya.
0: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
1: Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim.
0: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
1: Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar.
0: Allah'ım beni cehennemden kurtar.
1: Subhanakallahumma ve bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت.

0: Estağfiruke ve etubu ileyk.
1: Allah'ım, senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
0: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ ح۪ينَ تُمْسُونَ وَح۪ينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَح۪ينَ تُظْهِرُونَ يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.
1: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu, sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
0: El esmaul husna. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lillahi'l esmaul husna fed'uhu biha.
1: El esmaul husna. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın 99 ismi vardır ki bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu'llezî lâ ilâhe illâ hu. Errahmanurrahîmul melikul kuddûsus selâm. El mu'minul muheyminul azîzul cebbârul mutekebbir. El hâliqul bâri'ul musavvir. الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
1: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
0: Allahumma bika asbahna ve bika emseyna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nuşur.
1: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
0: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alemin. Allahümme inni es'aluke khayra hazel yevm, fethahu ve nasrahu ve nurahu ve bereketahu ve hudah, ve a'udhu bike min şerri ma fihi ve şerri ma ba'dah.
1: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
0: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekena ve şemse vel kamara husbâna iqdi anniddeyn ve agnini minel fakr ve emti'ni bisem'i ve basari ve kuvveti fî sebilik.
1: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım, borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
0: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükür.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
0: Allahümme inni asbahtu uşhiduke ve uşhidu hamalata arşik ve melaiketeke ve cemi'a halkik enneke entallahu la ilahe illa ent ve enne Muhammeden abduke ve rasuluk.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
0: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
1: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
0: Allahumma rabbana atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar.
1: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
0: Ya mukallibel kulub, sabbit kalbi ala dinik.
1: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl, dininden ayırma.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
1: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
0: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh. Eşhedü en la ilahe illa ent. Eûzu bike min şerri nefsî ve şerri'ş-şeytânî ve şirkih.
1: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
0: Allahümme inni es'aluke l'afiyete fi'd-dunya ve'l-âhireh. Allahümme inni es'aluke l'afve ve'l-âfiyete fi dini ve dunyaya ve ehli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin ravati. Allahümme ihfazni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an şimali ve min fawqi ve a'udhu bi'azametike en ugtale min tahti.
1: Allahım, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
0: Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, Allahümme afini fi basari, la ilahe illa ent.
1: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme rahmeteke arju, fela tekilni ila nefsi tarfete ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
1: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
1: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
0: Allahümme a'udhu bi ridâke min sakhatik ve bi muafâtike min ukûbetik. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
1: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
0: Allahümme Rabbena ve Rabb kulli şey. Ana şehidun enneke entel Rabb vahdek. لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر.
1: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
0: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizkan tayyiba. وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا
1: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
0: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
1: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
0: اللهم اجعلني أعظم شكرك وأكثر ذكرك وَأَتَّبِعُ نَصِيحَتَكْ وَأَحْفَظُ وَصِيَّتَكْ
1: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

Rahim, Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp, her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet, Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: hasad.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.
2: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

0: İnsan niçin kötülük yapıyor diye tasavvuf bunun derin derin düşünmüş, kaynağını İslam dini söylemiş. Kötülüklerin kaynağı iki tane, birisi şeytan, insanın dışında bir varlık ama içine de girebiliyor, aklını çelebiliyor, vesvese veriyor, ters fikirler veriyor. Birisi de nefsi, yani kendisinin beni, benliği, egosu, nefsi. Bunlar, yani insanın kendisi kendisine kötülük yapabiliyor diye bu erdemi yakalamış, bu gerçeği kavramış İslam. Ve kendi kendisinin yanlış karar almaması için, kendisini yanlış yollara sürüklememesi için, diyelim ki yani misali nedir? Mesela Ayyaş içkiyi bırakamıyor. O kadar nasihat ediyorsunuz, yine içiyor. Neden? Nefsini yenemiyor onun için. Kumarbaz efendim kazandığı maaşı o gün götürüyor, kumarda kaybediyor, eve gene perişan geliyor, karısı perişan, çocukları perişan. Niye yaptın? Nefsini yenemedi. Tabi bu nefsi yenmek lazım. Yani bunun esaretinden, insanı böyle sımsıkı bağlayıp istediği yere böyle çekip sürükleyip götürmesinden kurtulmak lazım. Bu da bir terbiyeyle oluyor. Yani asıl hürriyet bu. İşte bunları tabi okutulmayınca, söylenmeyince, anlatılmayınca bilmiyorlar bu güzellikleri insanlar. Onun için İslam'ın güzelliklerini anlamayınca İslam'a karşı çıkıyorlar. Allah'a kulluk etmenin ne kadar büyük bir hürriyet olduğunu. Evet, insan Allah'a kulluk ediyor ama bütün başka şeylerin esaretinden kurtuluyor.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

0: insanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Çocuğun 3 ebeveyni vardır. Annesi, babası ve anne babasının arasındaki ilişki. Çocuk çünkü hayatı işte onların arasındaki ilişkisinden tanıyor. Anne babam bir problemle karşılaştıkta nasıl hallediyorlar? Bağırarak, çağırarak mı? Oturup konuşarak mı? Birbirlerini öperek sarılırlar mı? Hani oturup konuşurlar mı? Bir çay kahve içerken mi? Yoksa evde terlikler mi uçuşur? Yani bu o kadar önemli ki problem çözme yeteneği ya da duyguyu ifade etme yeteneği işte anne babayı modelleyerek oluyor. Bir. İkincisi çocuğumu hani nasıl yetiştiriyorum derken kendimize sormamız gereken sorular var. Bunların başında da ilk önce çocuğumu ne kadar iyi tanıyorum çok önemli. Yani çocuk neyi sever, neyi sevmez, ne onu sinirlendirir, ne onu üzer. Bunlar çok önemli. Kendini tanımak nasılsa çocuğunu tanımak da çok önemli. Sonrasında çocuğum hani beni kızdıran davranışını yaparken benim aklımdan ne geçiyor? Bu da çok önemli. Çocuk beni kızdırıyor ama benim aklımdan ne geçiyor? Yani bazı çocuklar mesela anne baba gelip diyor ki hocam bile isteye yapıyor. Beni acıtmak istiyor. Bakın bu bizim şablonumuz. Çocuğun şablonu değil. Orada o sadece kendisini ifade ediyor. Ama biz oraya etiket yapıştırıyoruz. Bile isteye yapıyor. Yani orada bir hani kendimizle dönüp bakmak lazım. Oradaki davranış benim hangi duygumu tetikledi? Buna bakmak gerekiyor. Yani çocuğum bu davranışı yapınca eline ne geçiyor? Ben burada ona ne kadar yardımcı olabilirim? Ve bir de yine bu davranış yaptığında neden ben bu kadar öfkeleniyorum? Bu çok önemli. Bunlara baksınlar ve yerinde zamanında sınır koysunlar. Hayır demeyi öğrensin çocuk. Duyguyu reddetmeyelim. Temel noktalar bunlar. Yani çünkü ilişki travması sadece ilişkisel olarak iyileşiyor. İlişkimiz varsa iyileşir o çocuk. Yani iletişimi koparmamak gerekiyor.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra dinliyorsunuz.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, İtidal orta yol üzere olmak, teennili davranmak, hal ve gidişi iyi olmak, peygamberliğin 24 cüzünden bir cüzdür.

Mahmut Esat Coşan hocamız Hicri 91. doğum gününde hazırlanan özel programlarla anılıyor. Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rablerine saygı duyup emrine uygun yaşayanlarsa bölük bölük cennete sevk edilecekler. Nihayet oraya gelip de kapıları açılınca cennetin bekçileri onlara, "Size Allah'tan selam olsun, tertemizsiniz, artık ebedi olarak buraya girin," diyecek. Cennetlikler, "Bize verdiği cennet sözünü yerine getiren ve bizi dilediğimiz kısmında oturacağımız cennet yurduna mirasçı yapan Allah'a hamdolsun. Allah için çalışanların mükafatı ne güzelmiş," diyecekler.

0: Ne yapacak Müslüman? Haram olan şeye bakmayacak. Namahreme bakmayacak. Günaha bakmayacak. Bakmaması gereken yere gözünü tutacak, bakmayacak. Gözünü örtecek. Yani gözün biliyorsunuz bir kendisi var, bir de kapağı var. Allah ne güzel yaratmış. O da bir ibretli yaratılış yani. Allah'ın gözü yaratma şekli bizde. Bir göz var, görücü alet. Bir de onun kapağı var alttan üstten. İkide bir de kapanıyor. Hatta saniyede bilmem kaç sefer otomatik kapanıyor. Gözün üstünü sulandırıyor. Efendim şey yapıyor, ıslatıyor. Gözün sıhhatini sağlıyor, görüşü sağlıyor ama bir taraftan da koruyor. Sinek gelse hemen kendiliğinden kapanıyor. Bir şey gözüne doğru, yüzüne doğru insanın uçsa hemen göz otomatik olarak kapanıyor. Refleks dediğimiz şeyle kapanıyor. Ne kadar güzel yaratmış Allah. Her şeyimizi ne kadar mükemmel yaratmış, ne kadar konfor var. Hani bir Amerikan arabası, bir efendim şey böyle lüks otomobile biniyorsunuz, efendim full aksesuar diyorlar. Aman şusu var, aman busu var, şu düğmeye basıyorsun, şöyle oluyor. Efendim şurada şu ışık var, şurada şu gösterge var, aman ne konfor. Asıl insanoğlunun vücudunda ne kadar konfor var. Allah ne güzel yaratmış. Evet, işte Allah'ın haram kıldığı şeylere o göz bakmazsa, kapağını kapatırsa, başını o taraftan çevirirse, efendim gözünü yumarsa, o zaman nedir? İşte böyle bir göze, yani böyle bir gözün sahibine de cehennem haramdır. Yani o kimse de cehenneme girmeyecek. Bu da bizler için çok güzel bir cümle, hadisin bir cümlesi, bir parçası. Çünkü bu devirde bizim bunu çok yapmamız lazım. Yani göz yummak, haram olan şeye bakmamak, namahreme bakmamak, günaha bakmamak çok önemli. Onun için biz de ne yapacağız? Hani gözün kapağı var. Demek ki bakılmak yasağı var bazı şeylere. Zamanı gelince kapanacak. Lazım ki kapak yaratmış Allah. O bakımdan haram olan şeylere bakmamak zihniyetine sahip olmalıyız.
1: Akradaşım, yoldaşım.

En büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Andolsun ki Allah'ın rızasını ve ahiret gününün saadetini umanlar ve Allah'ı çokça ananlar için Allah'ın Resulü'nde sizin için pek güzel bir örnek vardır.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi'llezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول السيد السن العظيم ذي القلب الرحيم سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين
2: اتقوا الله فيما ملك الأيمان elinizin altında olan hizmetkarlarınız, çocuklarınız, hatta herkes, ailelerinizden, onlar hakkında da Allah'tan korkunuz, onların da hukuklarına riayet ediniz. Hizmetkardır diyerekten onu efendim atıvermeyiniz. Yediğinizden yediriniz, giydiğinizden de giydiriniz tabiri de var. Binaenaleyh o fakir senin eline düşmüş, sen onun sayesinde işlerini görüyorsun, rahat ediyorsun. Binaenaleyh ona bakmamak da haksızlık oluyor. Bazı İttekullah zayıfeyn. İki zayıf mahluk var. Bazı bunlar hakkında Allah'tan çok korkuyor. Birisi elmer'ül ermile. Dul kadınlar. Kocası yok. Ölmüştür. Dul kalmıştır. Bunlar hakkında bir. Ve sabiyyil yetim. Bir de yetim çocuktur ki hamisi yoktur. Bakacak kimse yoktur. Bunlar cemiyete malidir. İttekullah. Yine Cenab-ı Peygamber'e bak. Ne güzel. İttekullah. Allah'tan korkunuz. Ve sallu hamse gün. Beş vakit namazını doğru, dürüst kılınız. Şimdi Ramazan'da hep müsalli alhamdülillah. Fakat Ramazan bitince ne hikmetse, Ramazan bitince namaz bitiyor. Bu sene değil. Senelerden beri, bu görüle göre artık bellenmiş bir şey. Ramazan biter, namazlar da bitiyor bakıyor. Yahu sen namazı kılıyordun Ramazan'da, efendim niçin gelmiyordun? Yeter şu kadar. وَصَلُّوا خَمْسِكُمْ وَسُومُوا شَهْرٍ Ramazan ayında orucunu tutunuz. وَاَدُّوا زِكَاةَ اَنْبَالِكُمْ Bak ne kadar. Allah'a olan vazifelerimizi yaptık, orucumuzu tuttuk, namazımızı kıldık. Fakat وَاَدُّوا زِكَاةَ اَنْبَالِكُمْ Mallarınızı, zekatını da verin ama. Yani mahlukuna da Allah'ın şefkatini unutmayın. Buna da şefkatini merhamet edin. Merhamet edin, acıyın. وَاَدُّوا زِكَاةَ اَنْبَالِكُمْ وَاَطِيعُوا زَعْنِكُمْ Soruyor. Hoca efendi, ben sordum. Dedim ki, ben zekat nasıl vereceğim? Dedi ki, tarlan ne kadarsa hesap et, evin ne kadarsa hesap et, ne kadar bundan para tutuyorsa onların parasını, zekatını vereceğim. Öyle şey yok ya. İnsan soracağı şeyi de yerinden öğrenmiyor. Öyle herkese sorarsan olmaz. Tarlanın zekatı çıkan mahsulundandır. İşte ölçünü verirsin, ne olur? Ya adı vergisini veriyorsun. Vergisini hesap edebilirsin, ne kadar zekatını verir. Mahsul ne kadar? Evinin zekatı yoktur. Evin olursa ona zekat düşmez. Bunun zekatı misafirhanedir. Evine misafir götürürsün, gidirirsin işlerini. Evin zekatı öyledir. Zekat birikmiş para bir senelik üzerinden geçmiş, onun parasını vereceksin. Kırkta birisini vereceksin. Yoksa benim evim, 10 tane evim olur da şu kadar milyon eder, onların zekatı çok paradırlar. Burada bir ilave alardan demiş ki وَهُجُّ بَيْتَ رَبِّكُمْ Rabbinizin beytini de ziyaret ederseniz. Bir de ve ettiği zekatı günü tayyip eden bir amir. Zekatı verirken de sevinç ve sururla, sevgiyle şu kardeşime Allah'ın bana vermiş olduğu servetinden şu kardeşime ben bunu veriyorum candan verecekken seve seve tayyip eden bir amir. İçiniz sevinç içinde, sürür içerisinde olur değil. Öyle vereceksin. O zaman kendi tarafını dinleyin.

0: kafirler gelsin duyurmuş. İttekû ezel mücahidîne fî sebilillah. Allah yolunda çalışanlara eza etmekten de korkunuz. Allah yolunda çalışanlara eza etmekten de korkunuz. Bu geniş bir manaya sahip. Allah yolunda çalışan herkes var işte. Herkes Allah yolunda ne kadar çalışıyorsa çalışsın. Yine buyurun. İttekû zelletel âlim. Hepimiz hatadan salim olamayız. Evliya da olsak kurtulamayız. Ne de olsak peygamberler müstesna. Herkes bugün pek iyi, bakarsın bir restoran bir bozulmuştur. Yaramazlık yapar, elinden, dilinden, bir şeyden fenalık sadır olur. Beşeriz. Beşeriyet itibariyle insanlarda kusur olmadan olsa olmaz. Kusur olur. Fakat bu kusur hacıda da olur, hocada da olur. Herkes olur. İttekû zelletel âlim. Âlimde de bir kusur olduğu vakitte onu ifşa etmekten Allah'tan korkun. İfşa etmeyiniz o âlimin hatasını. Korkun. Söylemeyiniz onu, yaymayınız etrafa. Çünkü ben tazru feyet. Bu derhal bakacaksın, tövbe edecek. Bu hatasına tövbe edeceğini bekleyin. Tövbe ederse ne âlâ. Kurtarı yıkayın. Binaenaleyh bir hata etti diyerekten bunun hatası üzerinde durmayın, tövbesine bakın. Yine buyuruyor, اِتَّقُوا فَرَازِتَ الْمُؤْمِنِ Müminde bir feraset vardır. O müminin ruhu bir idrak sahibidir ki ona feraset diyorlar. Bundan korkunuz. Çünkü فَاِنَّهُ يَنْزُرُ بِنُورِ اللّٰهِ Allah'ın nuru ona sirayet etmiştir. Bu nur ile bakar o. Bu nur ile baktığı için karşısındakinin içine vakıf olur. İçine vakıf olunca onun karşısındaki terbiyesizliğinden dolayı mesul olur. Binaenaleyh müminlerin ferasetinden korkunuz, onların yanında edeplerinizi muhafaza ediniz demektir. Yine Hazreti Fatıma radıyallahu anh'a hitaben yine peygamber buyurdu. İttekillah ya Fatıma. Ey kızım Fatıma. Bakın değil mi? Kızına söyle hocana peygamber. Ey kızım Fatıma. İttekillah. Allah'tan kork. İttekillah. Allah'tan kork kızım. Fatıma. Şimdi yeni yeni kitaplar çıkıyor. Hazreti Fatıma'nın hakkında, Hazreti Ayşe'nin hakkında, Hazreti Hatice'nin hakkında birçok kitaplar var. Bunları okumanızı da tavsiye ederim. Her ne kadar kim yazarsa yazsın. Bunlarda faydalar çoktur. Hazreti Fatıma'yı biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in biricik kızıdır. Bunu çok isteyenler oldu. Hiçbirisine verdi. En nihayet Hazreti Ali Efendimiz amcasının çocuğuna verdi. Amcasının çocuğuna verdi ama ne Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de bir şey var. Çeniz denilen şeyi yapacak. Ne de damat olan Hazreti Ali Efendimiz'de kızla çenizlik verecek bir şey. Hiçbir şey. İki tarafta darlık içerisinde. Hazreti Ali Efendimiz'in bir oku varmış. İşte harplerde kullandıkları o şeyin eskiyse. Bunu götürmüş yahut kılıncı oku galiba. Mezada vermiş. Düğün şeyi hazırlayacak. Hazreti Osman görmüş. Almış onu. Ne kadar bir para verdiyse vermiş. Okunu da kendisine iade etmiş. Al bundan düğünün masrafını yapmış. Cenab-ı Peygamber ona işte bir sofra tertip ettirmiş. Ekmek, işte o zamanki çorba neyse ben. Onunla Hazreti Fatıma gelin oluyor. Neleri var Hazreti Fatıma'nın? Şöyle entarisi, böyle entarisi, şöyle çenizlik. Yok yok hiç şey. Altına yiyecek bir film parçası, bir destesi, bir bardağı. Buna benzer birkaç parçadan ibaret. Şimdi bugün bizim en fakir bir ailenin kızına bak. En fakir. Ne sandıklar dolusu eşyalar. Ne sandıklar doldu çenizler. Bunu komşuya yardım edelim ya filan kızı kızı gelin oluyormuş diyerekten fakir fukara yardım edilir. Şura saltanattan gider kocasının evine. Kocası da birçok masraflara girer. Adamın hali tükenir. Birçok borçlara da girer. Ne o düğün yaptı ondan sonra da belini bir türlü düzeltemez zavallı. Allah affetsin kızlarımızı. Biz Müslümanız ama Müslümanlığa uyamıyoruz. Her akşam okuyoruz Mezun Efendi. Rabbena amenne bime enzelte ve tebe'ne Resul diyor. Allah'ın indirdiğine iman ettik ve Resul'e de uyduk diyor. Hangisi de uyduk ki? Yine Hazreti Fatıma radıyallahu anh'a hitaben yine peygamber buyurdu. Ey kızım! Ve etti farayadata Rabbik. Rabbinin emrettiklerini tut kızım. Bize ehasti meddu'yaki. Yatacak zamanın geldi. Uyuyacaksın. Fesebbihi selaten ve selasin. 33 kere Cenab-ı Hakk'ı tesbih et de öyle yat. Öyle hemen uygun geldi de yatırın. 33 defa bak. Fesebbihi selaten ve selasin. 33 kere Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah.
1: Cenab-ı Hak cümlemize tevfik buyursun, ihsan buyursun, inan buyursun. Sübhanallah, Rabbi Rabbim, Rabbim, Rabbim, Rabbim, Rabbim, Rabbim, Rabbim, Rabbim, Rabbim, Rabbim, Rabbim, Rabbim, Rabbim, Rabbim, Rabbim, Rabbim, Rabbim, Rabbim, Rabbim, Rabbim, Rabbim, Rabbim, Rabbim, Rabbim, Rabbim, Rabbim, Rabbim, Rabbim, Rabbim, Rabbim, Rabbim, Rabbim, Rabbim, Rabbim, Rabbim, Rabbim, Rabbim, Rabbim, Rabbim, Rabbim, Rabbim, Rabbim, Rabbim, Rabbim, Rabbim, Rabbim, Rabbim, Rabbim, Rabbim, Rabbim, Rabbim, Rabbim, Rabbim, Rabbim, Rabbim, Rabbim, Rabbim, Rabbim, Rabbim, Rabbim

Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

Allah'ım, verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, beni doğru yola ilet ve o yolda başarılı kıl.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah'ın yolu İslam, tek doğru yoldur. Biz alemlerin Rabbine teslim olmakla emredildik.

Eğer bir insan ahirete inanmıyor ve ahirete hazırlanmıyor ve ahiretini kaybedecek şekilde çalışıyorsa, bu dünya hayatı rüzgar gibi geçiyor. Rüzgar gibi geçiyor diyeyim ben. Yani kendim de tatmış bir insan olarak söyleyeyim. Bir göz yumup açıncaya kadar bir bakıyorsun büyümüşsün, bir bakıyorsun baba olmuşsun, bir bakıyorsun dede olmuşsun, bir bakıyorsun ihtiyarlamışsın. Hop birkaç göz yumup açıncaya kadar bitiveriyor. O dünya mühim. Biz asıl ahireti kazanmaya çalışalım. Asıl ahirette zarar etmemeye, cennete girmeye çalışalım, cehenneme düşmemeye çalışalım. Ve ona çalışıyoruz. İşte en doğru olan budur. Bütün insanların da böyle yapması lazım.

Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım, affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın öncülük ettiği projeler. Bulunduğu yerden onlarca yıl sonrasını görebilen Kemal Erler'inden Mahmut Esat Coşan hocamız, bir zaman yöneticisi olarak çağının içinden ve ilerisinden hedefler ve hizmetler ortaya koymuştur. Çok başarılı sosyal ve ekonomik müesseseler kurup geliştirmiştir. Hak Yol, Eğitim, Yardımlaşma ve Dostluk Vakfı. Nice insan bu muazzam kurum sayesinde ideali olan ve ona sahip çıkan şuurlu bireylere dönüşmüştür. İKSAV, İlim, Kültür ve Sanat Vakfı, kulluk ve sanat arasındaki ilişkiyi kuracak erdeme ulaşmalarında yol gösterici olmuştur. Sağlık Vakfı, sağlıklı beslenme ve yaşam kültürü

0: henüz gündemde yokken farkındalık sağlayacak çalışmalarıyla dikkat çekmiştir. Çevre dernekleri henüz Çevre Bakanlığı ortada yokken kurulmuş, günümüzün en etkin kurumlarından birinin temeli sağlamca inşa edilmiştir. Kadın ve aile dernekleri, çıkardığı dergiler, kitaplar, yayınları, okullar, kurslar, şirketler, eşine az rastlanır ve bütün camialara örneklik eden faaliyetlerle tasavvufu ve mutasavvufları kitabi ve geleneksel tanımlar arasından çıkarmıştır. Tasavvufun, dervişlerin nefesleri adedince tarifi vardır tanımındaki değişkenliğe uygun olarak, yaşanılır bir hayat tarzını, onu tanımlamaya ehil ve yetkin bir önder olarak, her çağda ve durumda farklılık arz edecek biçimde yaşayarak göstermiştir.
1: Çeşitlilik bakımından bizim de Türkiye'nin dışındaki halklara İslam'ı nasıl tanıtırız, nasıl anlatırız diye çalışmalar yapmamız gerekiyor. Allah-u Teala Hazretleri hepinize bu hususta gayret versin. Gençler mesleklerini bunlara göre ayarlasınlar. Yabancı diller öğrensinler. Orta Asya lehçelerini öğrensinler. Çekim öğrensinler. Video kullanmayı öğrensinler. Program hazırlamayı öğrensinler. Efendim yazarlığa, öğretmenliğe, efendim gazeteciliğe yönelsinler. Efendim başka maddi imkanları olanlar bu sahaları desteklesin. Çünkü camiyi yaparsınız ama içinde namaz kılmayan insan yetiştirmezseniz satılır veya değiştirilir veya başka amacının dışında başka amaçlarla kullanılır. Bugün İngiltere'nin, Amerika'nın, Avustralya'nın pek çok yerinde kiliseler satılıyor. İçinde şey olmadığı için, yani o orada ibadet edecek insanlar kalmadığı için onlar satılıyor. Bunların bazılarını mesela İngiltere'de Müslüman gruplar almışlar, camiye çevirmişler ve orada yani o ibadethanelerde vahid ve ehad olan Allah-u Teala Hazretlerine efendim Allah'ın razı olacağı tarzda ibadet meydana gelmiş oluyor. Onun için taşa toprağa yatırım yapıyoruz. Bu yaygın bir şeyimiz, bizim zevkimiz, cami yaptırmak efendim ve minare yaptırmak, şadırvan yaptırmak, ikinci minareyi yaptırmak vesaire filan. Ama bunların hepsinden yekreği bir gönüle girmektir dediği gibi Yunus Emre'nin, hepsinden önemlisi insanların irşadına, imana gelmesine, hidayete ermesine vesile olma çalışmalarıdır.

0: Çevre Dernekleri. Mahmut Esat Coşan hocamız, İslam fıtrat dinidir. Hayat şartlarına uygundur. Ona inanmadan, sımsıkı sarılmadan hayatın manası tam anlaşılamaz. Çevre, tabiat ve kainata uyum sağlanamaz demektedir. Dünya ve içindekileri İslam'ın belirlediği bir çerçeveden gören ve tanımlayan hocamız, çevre diye bir kavramın henüz gündem olmadığı dönemlerde ona olan sevgisini şöyle dile getirmiştir.
1: Evimizin güzel olması lazım, efendim bahçemizin güzel olması lazım, beldemizin güzel olması lazım. Emin olun, böyle mesela elimdeki bir paketi açıyorum, efendim kağıt veya iplik veya küçük bir şey, onu camdan savurup atmaya çekiniyorum, istemiyorum. Niye? Bu belde benim beldem, bu şehir benim şehrim. Ben bunu attığım zaman bir çöpçünün bunu temizlemesi lazım gelecek. İstemiyorum, atmıyorum. Siz de atmayın. Yani kimse atmazsa o zaman tertemiz olur. Hepimiz temizliğe dikkat edersek, kirletmemeye dikkat edersek temiz kalır. Bir de herkes kendi evinin önünü temizlerse diye biliyorsunuz hadis-i şeriflerde. Şimdi o zaman belde pırıl pırıl olur. Sokaklarımız muntazam olur. Her şeyimiz efendim güzel olur. Bu güzellik Allah tarafından seviliyor. Allah güzelliği sevdiği için her şeyimizin güzel olmasına dikkat etmeliyiz ve onun için biz çevre dernekleri kuruyoruz. Tarih, kültür, dostluk, çevre efendim dernekleri kuruyoruz. Niçin? Yani çevremizin de güzel olması lazım.
0: Çevreyle ilgili işler henüz bakanlık seviyesinde bir kuruluş değilken 1994 yılında ormanları ve çevreyi koruma işini kendisine ve sevenlerine bir görev olarak kabul ettiğini şöyle açıklamaktadır.
2: Bizim birkaç yıldan beri başlattığımız çok güzel çevre ve kültür çalışmalarımız vardı. Bunları hızlandırmalı ve genişletmeliyiz. Her il, ilçe, belde ve köydeki değerli kardeşlerimden rica ediyorum. Muhitinizde bir çevre ve kültür derneğiniz yoksa hemen kurun. İmkan varsa devletin ormanlarını kiralayın, koruyun, işletin. Bölgenizdeki değerlendirilmemiş alanları, ucuz arazileri satın alarak şahsi mülkünüz olarak ağaçlandırın.
0: Var olan ormanlık alanları yangından, erozyondan korumanın yanında, hocamızın henüz ağaçlandırılmamış alanları dahi aşk ve şevk ile ağaçlandırma işine giriştiğini görüyoruz.
2: Bir kısım tasarruflarımızı arazi alımına kaydırarak şahsen veya aile, grup, dernek, vakıf olarak o araziyi ihyaya çalışın. Mera, mezra, kavaklık, fidanlık, spor sahası, meyvelik, koruluk, sosyal alan, park, bahçe yapın. Bataklık, çoraklık, taşlık, çöl, bayır, dağ demeyin, sondaj vurun, su çıkarın, yoksa tankerle, traktörle, kovayla su taşıyın, küfeyle toprak getirin, yüzlerce, binlerce ağaç dikin. Özellikle fıstık çamı teşviklidir, ceviz güzel ve kıymetlidir. 10 sene, 20 sene, 100 sene sonrasını, çocuklarınızı, torunlarınızı düşünün. Var gücünüzle ve tüm aile olarak çalışın. Tatili, bayramı, emekliliği, mesai haricini hep bu yolda değerlendirin.
0: Tıpkı kendisinin ifade ettiği gibi, 10 sene, 20 sene, 100 sene sonra olabilecekleri görmüş ve tehlikeyi sezmiş biri olarak, şahsi yatırımların bile bu sahaya yönlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor. Bu denli şiddetli bir ihtiyaç henüz vuku bulmadı belki ama insanların kovayla bir ağaca su taşıyacağı günlerin çok uzak olduğu söylenemez. Çevre anlayışını, bence İslam ahlakı budur, tasavvuf adabı budur, insanlık icabı budur, yeryüzünde halifetullah olmak böyle olur, marifetullah böyle oluşur, muhabbetullah böyle gelişir diye tarif eden Mahmut Esat Coşan hocamız, bu şuuru hem halka hem de hakka karşı bir mesuliyet olarak değerlendiriyor.
3: Bir şey atmayacaksınız sokağa. Kibrit çöpü atmayacaksınız. Ne olacak kibri çöpünden demeyeceksin. Eviniz de temiz olacak, sokağınız da temiz olacak, üstünüz de temiz olacak, şehriniz de temiz olacak. Temizlik timsali olacağız. Temizlikte numune-i imtisal olacağız. Parmakla gösterilen şehir olacağız. Müşarun ileyhi bil benan. Parmakla gösterilen şehir olmamız lazım temizlikte. Parmakla gösterilen ülke olmamız lazım. Pırıl pırıl, şıkır şıkır, şırıl şırıl, ışıl ışıl. Böyle olması lazım.
0: İmanla ve kullukla özdeşleştirilmiş bu çevre anlayışıyla hocamız günümüz sorunlarını sayıp dökerek adeta söz verir.
2: Ülkemizin çoraklaşmış, kuraklaşmış, çıplaklaşmış yerlerini yemyeşil ağaçlandıracağız. Dallardan meyveler sarkacak. Gölgelerinde insanlar oturup kır sefaları yapacak. Neşeyle Kur'an okuyup ilahi söyleyecek. Zikredip ibadet edecek. Dallarda kuşlar ötüşüp bize refakat eyleyecek. Şaşırmış, İslam'dan uzaklaşmış, aslını, harsını, örfünü, adetini unutmuş zavallı insanları güzel tabiatla, temiz havayla, zümrüt dekorlarla, engin çayırlar, ulu dağlarla yeniden tanıştıracağız. Gençleri sigaradan, uyuşturucudan, nefsine, zevkine esir olmaktan, şeytana uymaktan kurtaracağız. İnşallahü Teala.

0: birliği etmiş bir bütündür. Onun bu yaklaşımında belki de birlikte öğrenmeyi bırakan, ebeveynlerden sadece birinin üstlendiği ancak o bir kişinin yürütmesiyle tamamlanamayacak olan öğrenme-öğretme işinin ailenin müşterek çabasına dönüştürme gayreti vardır.
1: Vakıflarımızın çevre, kültür, ahlak ve kadın aile derneklerimizin çalışkan ve fedakar idarecilerine, gayur ve faal ihvanımıza rica ediyorum. Aman, yaz tatillerini iyi değerlendirsinler. Güzel eğitim, öğretim ve dinlenme programları tertip etsinler. Çocuklar için temiz havalı yerlerde eğlendirerek öğretmeyi amaçlayan yaz okulları açsınlar. Aileler için grup tatil çalışmaları yapsınlar. Yaylalarda veya deniz kenarlarında İslami şartlara uygun, tesettürlü eğitim ve öğretim programları hazırlasınlar. Oralarda hem hanımlar hem beyler hem de çocuklar eğlensinler, dinlensin, tanışsın, dostluklarını pekiştirsin, sevap ve ecir kazansınlar.
0: Boş zaman, modern zihniyetin yeni bir tüketim kapısı açmak için ürettiği bir kavramdır. Zira Müslüman zamanı boş kalacak kadar boş değildir. Vakti ibadetleriyle planlanmış, yorulunca başka bir işle dinlenen insanın neden ve nasıl boş bir zamanı olsun ki? Mahkeme-i Kübra'da hesabını rahat verebilmeli dediği yazlar ve tatiller hocamızın dünyasında fırsatlar zamanıdır.
1: Tatil tembellik demek değil, boş durma değil, zaman israfı değil. Çalışmanın şeklini, dozajını ayarlama, yenilik yaparak tazelenme, tebdili mekanla ferahlama, sabit işi dolayısıyla gezip göremediği yerleri görme, gerekli ziyaretleri yapma demek olmalı. İnsan tatilden de bilgisi, görgüsü, sağlığı, dinçliği yönünden bir şeyler, pek çok şeyler kazanmış, enerji depolamış, gençleşmiş, dinçleşmiş, azmini artırmış olarak dönmeli.
0: Ve bu orijinal çalışmanın ilk uygulayıcısı olarak ekliyor.
1: Biz geçtiğimiz yıllarda çeşitli, başarılı, mükemmel tatil çalışmaları yaptık. Çocuklar için yaz okulları kurduk, gençler için deniz kenarları ve dağ yaylalarında eğitim kampları düzenledik. Aileler için otel eğitim programları düzenledik. Bu tür kamplar katılacak ailelerin iş, zaman ve tatil durumlarına göre senenin muhtelif aylarında muhtelif coğrafi bölgelerimizde hatta yurt dışında yapılabilir, münasip bir gemi kiralayarak deniz seyahat türü tarzında da düzenlenebilir.
0: Aile eğitim kamplarının yorucu olmayan hafif bir eğitim, daha ziyade aile, kadın ve çocukları doğaya alıştırma, açık hava hayatını tüm fertlere sevdirme, ruhen ve bedenen, streslenen, yorulan bedenleri dinlendirme, her yaştan herkese sağlık ve sağlamlık kazandırma, ihvan arasındaki dostluk ve kardeşliği geliştirme gibi amaçları olduğunu ifade eden hocamız, aile eğitim kampı çalışmalarını yurt dışında da gerçekleştirmiştir. Biri İngiltere, diğeri Amerika'da yapılan iki kamptan yazılarında memnuniyetle bahsediyor.
1: İki güzel, zevkli, ilmi ve faydalı kamp yaptık. Konferanslar verdik. Katılan kardeşlerimiz de, bendeniz de çok çok memnunuz. Gelecek yıllarda da daha geniş organizasyonlar halinde tekrarını dilerim. Bu tür toplantılara civar ülkelerdeki kardeşlerden de katılımlar oluyor. Karşılıklı bilgi ve görgü aktarımı sağlanıyor, teşkilatlanma ve çalışma hedefleri de müzakere olunuyor, çok güzel sonuçlar alınıyor.
0: Aile eğitim kampları sayesinde hocamız birden fazla faydayı bir araya getirmeyi hedeflemiş ve bunu başarmıştır.
1: Kah deniz sahili, kah dağ tepesi, kah orman içi, kah göl kenarı,

0: nikah pınarbaşı derken hem Allah'ın bize bahşettiği sonsuz güzellikleri temaşa etmek, hem sayısız nimetleriyle mütenayim olmak, hem dinlenmek, hem çoluk çocuğu yurdun en şahane yerlerinde gezdirmek, hem ev hanımlarına, çalışan kadınlara rahat rahat nefes aldırmak, hem aileleri birbirleriyle tanıştırmak, ahbaplıkları pekiştirmek, hem beyleri birbirleriyle buluşturmak, konuşturmak, memleket meseleleri üzerinde düşündürmek, hayırlı işlerde işbirliğine yöneltmek, hem çocukların görgü ve bilgilerini artırmak, sosyal ve kültürel eğitim seviyelerini yükseltmek gibi birkaç amaç ve faydayı, sonuç ve meyveyi devşiriyoruz bu güzel programlarda.
1: Yurt dışında da adeta gelenekleşen bu aile kampları, Müslümanlar arası faydalar getirdiği gibi, zaman zaman farklı milliyetlerden, hatta gayrimüslimlerden kimseler de misafirler arasında bulunabilmektedir. Anlaşılan, çok yönlü faydalar umulmuş ve bunlara ulaşılmıştır.
0: Buradaki ikametimizde halen faaliyette bulundukları kiralık binada toplantılar, konuşmalar, ziyafetler, merasimler tertipledik. Yeni ihtidalar, yani İslam'a girişler, tevbeler, tasavvufa katılanlar, intisaplar oldu. Çok değerli yeni dostlar kazandık. Çok mutlu, sevinçli, neşeli anlar yaşadık. Çok hoş günler geçirdik. Tatlı intibalar, zevkli hatıralar edindik. Gezme ve ziyaret çok önemli ve çok gerekli. Buradaki Türkler çoğunlukla İngiliz eşler edinmişler. Çoluk çocuğa karışmışlar. İslam'ı hem kendilerinin hem de aile fertlerinin tanıması, öğrenmesi, sevmesi lazım. Bunun için bizlerin uygun, sıcak, sevimli bir ortam oluşturmamız ve çok çalışmamız gerekir.

0: Toplumsal Çalışmalar, Vakıf, Dernek, Kadınlar.
1: Sen ben çalışmazsak Allah-u Teala Hazretleri kadri kıymeti bilinmeyen nimeti çekip alıyor insana. Sen kıymetini bilmedin mi? Ver. Ben sana bir nimet verdim, onun kıymetini bilemedin. Mahrum bırakıyorum seni. Arkasından felaketler yağıyor. Her çeşit felaket. Allah'ın dinine çalışmak hepimizin boynumuzun borcudur. Memuriyetten de önce, işçilikten de önce, kazançtan da önce, her şeyden önce Allah'a kul olmak, Allah'ın dinine hizmet etmek vazifesi var üstümüzde. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Başka bir şey için yaratılmış değiliz. Vazifemiz Allah'a kulluk etmek. O Allah'a kulluk etmeyi yaparken arada dosta düşmana muhtaç olmayayım diye çalışırsın, kazancını sağlarsın. Kazanırken, çalışırken de gene dilinle Allah'ın dinine şey yaparsın. Dalmışız dünyaya, unutmuşuz ahireti. Olmaz. Ahiret bizim asıl işimiz. Asıl kazanç, kazanç için koşacağımız yer ahiret. Kimse çalışmıyor. Herkes, hadi gel çalış. Benim işim var, bürom var. Hadi sen çalış, benim dükkanım var. Hadi sen çalış, benim memuriyetim var. Bu hayır işlerini kim götürecek? Hepiniz bir derneğe gireceksiniz, bir yerde çalışacaksınız. Vazifeniz. Mahallenizdeki bir hayır derneğine, efendim semtinizdeki bir hayır derneğine. Allah rızası için çalışacaksınız. Öyle ben kendim çalışayım, çabalayayım, namazı kılayım, tesbihi çekeyim, cennete hop kapağı atayım. Atamazsınız ki. Allah engeller. Sen niye kendi kendine böyle şey yaptın? Niye öteki Müslümanlara düşmanı? Dön geri der. Rabbimizi bilmeden, yolunda çalışmadan ne yüzle gideceğiz? Hepiniz çalışacaksınız. Hocalar çalışsın, tamam. Böyle şey olur mu? Hocalar çalışırsa, ateş olsa 20 kadar yer yakar. Ne yapabilir hoca? Camiden dışarıya zaten gidemez. Gitse kahveye giremez, piyasaya şey yapamaz. Kaç milyon nüfusu var şu şehrin? Kaç tane hoca var? Her birine taksim etsen, şu kadar hoca, şu kadar milyon, böyle o kadar hocaya başa çıkmak mümkün değil. Adlarını şey yapamaz, okuyamaz. Hepimiz çalışacağız. Hepiniz çalışacaksınız. Hepiniz bugün hemen gidin, sorun bizim bu civarımızda hangi dernek var? Girin bir derneğe, girin bir çalışın. Bir hayır derneğine, bir hayırlı bir işe. Allah'ın rızası.

razı geleceği bir iş. Sevki eğlenceye, sofaya değil. Biraz sıkıntıya, meşakkate. Gününüzün biraz vaktini ayırın bakalım. Sabahtan çıkıyorsun evden. Nereye gittin? Hocam kabahatli bir yere gitmedim. Dükkanıma gittim, işime gittim. Peki sabahtan akşama kadar dünya işini çalışın. Ahirete ne zaman çalışacaksın? Senin kabahatin ahirete çalışmamak. Evet kabahatli bir iş yapmıyorsun ama ahirete çalışmıyorsun. Herkes yan çiziyor, kaytarıyor. Nereden kaytarıyorsun? Allah'ın vazifesinden kaytarıyorsun. Allah'ın yolundan kaytarıyorsun. Allah'a hizmetten geri kalıyorsun. Lokmasını yiyorsun. Dua, elini açıyorsun, dua istiyorsun. Hayır istiyorsun, sıhhat istiyorsun, afiyet istiyorsun. Hizmete gelince kaçıyorsun. Böyle erkeklik olur mu? Böyle vefa olur mu? Böyle Müslümanlık olur mu? Cahillik işte. Allah indinde itibarı var Müslümanın. Cahil. Cibrilik ediyor, korkaklık ediyor, cahillik ediyor. Öyle mi olur?

0: Mahmut Esat Coşan hocamız Hicri 91. doğum gününde hazırlanan özel programlarla anılıyor.
1: Güne başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel gündemiyle güne merhaba, az sonra Farkındalığın Sesi Akra'da. Akra, reklam.
0: Server yayınlarından Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma sohbetleri Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayıyla başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com. Ayrıca 27 Temmuz 2026'da Doğuş Elazığ programına has indirimli alışveriş için Server Yayınları standlarını ziyaret edebilirsiniz.
1: Akra, reklam.

0: sana sığınırım cehennem azabından, kabir azabından, deccal fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden.
1: Akra.

0: Akra.
1: Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

Akre stüdyolarında merhabalar, hayırlı günler, hayırlı sabahlar değerli dinleyenlerimiz. Yeni bir Güne Merhaba programıyla sizlerle birlikteyiz ve programımıza başlıyoruz. Efendim takvimler 13 Safer 1448 ve 27 Temmuz Pazartesi sabahını gösteriyor. Hayırlı, bereketli bir gün ve hafta olması temennisiyle başlayalım bugün de programımıza. Güne merhaba, Akra'da sizlerle. Efendim heyecanla beklenen gün geldi ve o büyük buluşma gerçekleşti. Nereden bahsediyoruz? Elazığ'da düzenlenen Doğuş İşrak İbadeti buluşmasından yoğun bir katılımla gerçekleşti. Sabahın ilk saatlerinden itibaren yaşanan hareketlilik programın coşkusunu şehrin dört bir yanına taşıdı. Uzunca bir dönemdir hazırlıkları yapılıyordu ve biz de bu hazırlık sürecine ilişkin tüm heyecanı, bilgileri sizlerle paylaşıyorduk. Hem haberlerimizde, yayınlarımızda hem de Akra Medya ve Meç Server sosyal medya hesaplarındaki özel paylaşımlarda da bu heyecana tanıklık etmek mümkündü ki biz de şimdi programımızda programla alakalı bu buluşma ile ilgili bilgileri sizlerle paylaşacağız ve alandan bağlantılarla da bu heyecanı aktarmayı sürdüreceğiz. Yayınımızın başında Akra Mobil hattımızı da hatırlatacağız. 0501-630-3030'a mesajlarınızı yazabilirsiniz kıymetli dinleyenlerimiz. Nerelerden bizlere kulak veriyorsanız yazın lütfen diye her sabah iletiyoruz ama özellikle bu sabah Elazığ'dan mesajlar bir yandan gelirken beklemeye devam ediyoruz. Sizlerden gelecek olan mesajları da paylaşacağız programımızın içerisinde. Elazığ'daki o büyük buluşmaya katılan dinleyenlerimizin de coşkusunu, heyecanını ve katılıma ilişkin tecrübelerini paylaşacağı mesajları bekliyoruz. Programa katılan, iştirak eden dinleyenlerimizden, arkadaşlarımızdan da mesajlar bekliyoruz. Program onlar için nasıldı? Nasıl bir program gerçekleşti? İzlenimlerini merak ediyoruz ve Akra Mobil hattına mesajlarını bekliyoruz değerli dinleyenlerimiz. Hemen Akra Medya'daki haberimize dönelim. Mahmut Esat Yoşan Vakfı tarafından düzenlenen program gece boyunca devam eden manevi atmosferle sabah namazı ve ardından eda edilen işrak ibadetiyle zirveye ulaştı. Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından gelen binlerce katılımcı Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda aynı safta buluşarak anlamlı bir sabaha şahitlik etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kuvvetli sünnetlerinden biri olarak tavsiye edilen işrak ibadeti, Doğuş Elazığ programı vesilesiyle binlerce kişi tarafından birlikte eda edildi. Gece saat 01'den itibaren misafirlerin alana alınmasıyla başlayan program, sabah saat 03.45'te gerçekleştirilen 1000 dronluk gösteriyle başladı. Elazığ semalarını aydınlatan gösteride Doğuş Elazığ logosu, Mec imzası, hoş geldiniz ifadesi, Allah Celle Celaluhu, Kelime-i Tevhid, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Kabe'nin tevafı, İlahi ente maksudi ve ridâke matlubi ifadesiyle sever logosu gökyüzüne yansıtıldı. Alana erken gelen katılımcılarsa sabah namazını beklerken vakitlerini ibadet, zikir ve tefekkürle değerlendirdi. Program kapsamında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifi de hatırlatıldı. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Bu müjdeye nail olabilmek amacıyla binlerce kişi sabahın ilk ışıklarına kadar meydandaki manevi atmosferi birlikte yaşadı. Programın manevi atmosferine birbirinden kıymetli isimler de katkı sundu. Sabah namazı ise Mescid-i Kıbleteyn imamlarından Abdülkerem Hasan Annan tarafından kıldırıldı. Peygamber Efendimizin kuvvetli sünnetlerinden biri olarak tavsiye edilen işrak ibadeti de Doğuş Elazığ programı vesilesiyle binlerce kişi tarafından eda edildi. Programın dikkat çeken yeniliklerinden biri de katılımcılar için hazırlanan deneyim tüneliydi. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Yoşan'ın hayatının anlatıldığı deneyim tüneli ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Ve sosyal medyadaki paylaşımda da stand alanında sizler için özel olarak tasarlanan Mahmut Esat Yoşan deneyim tünelini pazartesi

bugün saat 20'ye kadar ziyaret edebilirsiniz şeklinde bir açıklamada yapıldı. Bu notu da paylaşalım. Halen orada bulunan ve gün boyunca burayı ziyaret edecek olan Elazığ ve diğer şehirlerden katılımcılar için de bu hatırlatmayı paylaşalım değerli dinleyenlerimiz.

0: okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da. Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım, affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra.
1: Güne merhaba programı devam ediyor.
2: Değerli dinleyenlerimiz, Güne Merhaba programındayız. Elazığ'dan izlenimleri paylaşmayı sürdürüyoruz ve şimdi bir bağlantımız olacak. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması Organizasyon ekibinden Sayın Levent Saygılı Bey telefon attığımızda. Levent Bey merhaba, hayırlı sabahlar diliyoruz.
3: Hayırlı sabahlar, buyurun.
2: Hoş geldiniz yayınımıza, nasılsınız efendim?
3: Çok teşekkür ederim. Çok iyi. Sizler nasılsınız?
2: Bizler de hamdolsun. Uzunca bir dönemdir hazırlıkları, telaşı, heyecanı süren o büyük gün geldi ve nihayet program büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleşmiş oldu. Biz sahadan izlenimleri ve fotoğrafları hem Akra Medya'da hem de yayınımızda paylaşıyoruz ama ilk ağızdan sizden dinlemek isteriz. Bu sabah nasıl bir heyecan vardı Elazığ'da?
3: Elhamdülillah beklediğimiz gibi Elazığ Cumhuriyet Meydanı tıklım tıklım doldu. Alanın dışında da hanımefendiler ve beyefendiler namaz kılarak programa katıldılar. Birbirinden güzel etkinlikler vardı bu seneye özel. Belki de dünyada ilk defa Ezan-ı Muhammediye drone gösterileriyle gökyüzünde Allah Celle Celaluhu lafzı, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Ravza görüntüsü ve mübarek isimleri ve aynı zamanda Kabe-i Muazzama ve tavaf görüntüleri drone görüntüleriyle gökyüzüne yansımış oldu. Video gösterileri vardı. Ahmetli Esat Çoşan hocamızın bizlere tavsiyeleri, hayatımıza yön veren tavsiyelerinden oluşan ve özellikle bu sene temamız işrak ibadetiydi. İşrak ibadetinin önemini anlatan çok güzel sohbetlerini dinledik. Bu anlamda tüm katılımcılara çok güzel işrak ibadetinin nimetlerini, bereketini, faydalarını anlatan güzel bir risale ve hediye kitaplarda dağıtıldı.
2: Hı hı. Pekala, tabii bunlar bu senenin yenilikleri oldu. Evet. Gelen fotoğraflardan da görüyoruz ki videolardan da epeyce bir katılım var. Pek çok şehirden katılım gerçekleşti değil mi? Alana gelenlerin heyecanına dair neler paylaşmak istersiniz?
3: Açıkçası daha çok taze. Yine geçen yılda olduğu gibi ciddi bir kalabalık olmasına rağmen bizi en çok sevindiren ve gerçekten dikkat çekici olan müthiş bir uyum içerisinde kontrol noktalarından geçerek ibadet hassasiyetiyle tüm misafirlerimizin alana gelmesi ve orada ibadete eşlik etmesi, yapılan zikirlere eşlik etmesi ve sonrasında da yine aynı suhulet içerisinde ikramlarını alarak program sonunda alandan ayrılmaları gerçekten etkileyici bir görüntü oluşturuyor. Normal şartlar altında bu kadar sayıda herhangi bir organizasyonda bu düzeni, bu tertibi, bu uyumluluğu göremezsiniz. Tabii tamamen şehir dışından 10 binin üzerinde ziyaretçinin gelmesiyle 3 gündür Elazığ ve bölgesindeki iller gerçekten müstesna bir yoğunluk yaşıyorlar. Her anlamda şehrin ziyaret yerlerine, yeme içme yerlerine ve her türlü turizm yerlerine etkisi olan çok müstesna günler yaşadı Elazığ ve civarı.
2: Pekala, tabii dediğiniz gibi çok daha taze bir durum ama yankıları epeyce sürecek muhakkak. Elazığlılar bu programı nasıl karşıladı, deneyimleriniz nasıl oldu? Birkaç bilgi paylaşabilir misiniz bu
3: tabii
2: anlamda?
3: Tabii ki Elazığ gerçekten Ali Cenap bir şekilde, çok misafirperver bir şekilde bizi karşıladı. Tabii ki biz günlerdir alanda hazırlık yapıyoruz. Alanda neyin hazırlığı olduğunu, ne bir konser mi var yoksa bir festival mi var diye şehirde fısıltı gazetesiyle çokça bilgi dolaştı. Ama günün sonunda bir sabah namazı ve dua programı, bir işrak ibadeti buluşması olduğuna başta çok inanmak istemediler. Ama yerel kanallarda ve sair sosyal medya ve haber kanallarından biz neler yapacağımızı duyurduk ve Elazığ halkı da çok mutlu oldu ve ciddi oranda da programa iştirak etmiş oldular. Eminim neticeleri uzunca bir süre tartışılacak, konuşulacak ve her yıl böyle bir etkinliğin olmasını arzu edeceklerdir diye düşünüyorum.
2: Muhakkak. Son bir not Levent Bey, epey de tabii sizler de yoruldunuz, çalışmalar devam ediyor bir yandan da. Bu yılki yeniliklerden biri de bahsetmiştiniz ama Mahmut Esak Türşan Deneyim Tüneli bugün de halen ziyarete açık olacak şeklinde bir paylaşım vardı, onu da aktarır mısınız?
3: Çok teşekkür ediyorum hatırlattığınız için. Alandaki yer sorunu nedeniyle daha fazla misafiri alana almak niyetiyle alanın hemen kenarında valilik önündeki boş alana deneyim tüneli kurulmuştu. Misafirlerimiz yoğun bir şekilde alana ibadete yetişme niyetiyle yöneldikleri için deneyim tünelini kaçıranlar, görmeyenler, duymayanlar olabilir diye program sonrasında da oranın anonsunu yaptık. Şu anda sizin hatırlatmanız da çok iyi oldu. Bugün saat 20'ye kadar Elazığ'da bulunan tüm vatandaşlarımız bu deneyim tünelini ziyaret edebilirler. Orada rahmetli Esat Coşan hocamıza gönül verenleri derinden etkileyecek, onun hayatından çok kıymetli, çok güzel kesitler dijital bir müze eşliğinde kendilerine sunuluyor.
2: Pekala. Çok teşekkür ediyoruz. Bir yayınımıza bağlandınız. Oradaki heyecanı, coşkuyu bizlerle paylaştınız. Bu büyük organizasyonda emeği geçen tüm gönülleri, herkesi canı gönülden tebrik ediyoruz. İnşallah nice böylesi güzel programlarda buluşmak nasip olsun diyelim.
3: Çok teşekkür ederim. Ben de sizin vesilenizle aylardır buraya emek veren tüm server gönüllülerini, maddi manevi katkı veren ve buraya gelen, gelmeyi çok istediği halde gelemeyen dostlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun.
2: İnşallah. Çok sağ olun. Hayırlı çalışmalar. Allah'a emanet olun.
3: Teşekkürler. İyi günler.
2: Değerli dinleyenlerimiz, bu sabah Elazığ'da gerçekleşen Doğuş

İşrak ibadeti buluşması ile ilgili heyecanı, coşkuyu, bugün yaşananları özet halinde organizasyon ekibinden Levent Saygılı Bey bizlerle paylaştı. Kendisiyle oradan bir bağlantı kurduk. Şehirden, Elazığ'dan canlı yayında bağlantılarımız sürecek değerli dinleyenlerimiz. Mesajlarınız da ulaşıyor bir yandan. Bakalım kimler, nerelerden yazmışlar bizlere. Isparta'dan selamlar diyor dinleyicimiz. İşrak ibadetini sizlerden öğrenmiş olduk diyor. Teşekkür ediyoruz. Bir başka dinleyicimiz, Rabbimize hamdü senalar olsun ki bizi böyle bir mürşide ulaştırdı. Makamı Aile Asun hocamız, Kırıkkale'den Haydar Bey yazmış mesajı. Efendim başka kimler var bakalım. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar, Akra ailesine selam ve dualarımızla diyor. Nevşehir'den Oruç Avcı, devam edelim mesajları aktarmaya. Mevla Mübarek hocamızın 91. velayet yıl dönümünü hayırlı eylesin. Her sene olduğu gibi bu sene de tasarruflarıyla Ümit Muhammed'i Elazığ'da buluşturdu. Katılmak nasip olmadı bu sene ama gönlüm oradaydı. Rabbim rızasına razı kılsın. Firdevs Ala Cennetinde Resulü Efendimizle beraber Nivail Hamd sancağı altında cem eylesin inşallah diyor. Bu güzel dualarla katılmış programımıza Firdevs Hanım. Çok güzel bir programdı, İşrak ibadeti buluşması, çok duygulandım, tebrik ediyorum diyor. Betül Hanım Erzurum'dan diyerek de iletmiş mesajını. Elazığ'daki dostlarımızın, arkadaşlarımızın mesajlarını da bekliyoruz. Tabii şu anda program tamamlandı. Burada bulunanlar, vakti müsait olanlar Elazığ, Harput ve çevre illerde çeşitli seyahatlerle Elazığ'ın tarihi dokusunu yakından hissetme fırsatı bulacaklar ki biz de zaten bu manada hazırladığımız pek çok içeriği günler öncesinden sizlerle paylaşmayı sürdürdük. Özellikle Şehri Elazığ programımız farklı bölümler halinde yayına geldi. Elazığ'ın tarihi, kültürü, öne çıkan isimleri, tarihi şahsiyetleri, tasavvufi şahsiyetleri ve Elazığ tarihine ilişkin gezilebilecek, ziyaret edilebilecek mekanlara ilişkin bilgileri de özel programlarla Akra'da sizlerle buluşturmuştuk. Bugün de program vesilesiyle Elaziz'de bulunan dinleyenlerimiz de muhakkak bu ziyaretleri gerçekleştirecekler. Programa katılma fırsatı bulan arkadaşlarımızdan da izlenimlerini, heyecanlarını yansıtan mesajları bekliyoruz. 0501-630-3030'a yazabilirsiniz. Yine programla ilgili tüm ayrıntıları, fotoğraf ve videoları, paylaşımları Akra Medya sosyal medya hesaplarında bulabilirsiniz değerli dinleyenlerimiz. Ve Akra Medya sayfamızda da yine sahadan özel fotoğraflarla programa ilişkin ayrıntılar programımız sayfamızda yer buluyor. Haberlerimizde de paylaşacağız. Yine bir süredir bu program vesilesiyle gerçekleşen önemli bir çağrı vardı. Çekut tarafından Dikili Ağacım Var platformu üzerinden Elazığ'da 20 bin badem fidanının toprakla buluşturulmasının hedeflendiği bir kampanya vardı. Ve yoğun bir talep gördü ve hedeflenen rakamda aşılmış oldu. Bu vesileyle Elazığ'ın toprakları da yeni badem fidanlarıyla buluşmuş olacak. Bağışlar tamamlandı, hedef aşıldı ve fidan dikim sezonu zamanı geldiğinde de yıl içerisinde bu dikimler sonbahar mevsiminde özellikle özel bir programla toprakla buluşturulmuş olacak. Bu güzel notu da paylaşalım sizlerle. Bu arada tabii bugün aynı zamanda 13 Zafer tarihini gösterirken takvimler doğumlarının 91. yıl dönümünde Elazığ'da olduğu gibi gün boyunca da Akra'da özel programlar yayına gelecek. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Yoşan'ı yad edeceğiz. Onun hayatıyla ilgili ve çalışmaları ile ilgili pek çok özel içerik muhtelif zamanlarda Akra'da sizlerle buluşuyor. Çeşitli belgeseller, sohbetler yayına geliyor, gelmeye devam ediyor. Akra Medya paylaşımlarımızda da, sosyal medya hesaplarımızda da yer buluyor bu içerikler. Bugün gün boyunca değerli dinleyenlerimiz Yat özel yayın akışı sizlerle olacak. Yine sohbetler, belgeseller, söyleşiler gün boyunca Akra'da yayına gelmeye devam edecek. Yayın akışı ile ilgili ayrıntıları Akra Medya sayfamızda bulabileceğiniz gibi program sonunda birazdan aktaracağımızı da hatırlatalım.

20. yüzyılın önde gelen ilim, fikir ve gönül önderlerinden Mahmut Esat Yuşan hocamızı doğumlarının hicri yıl dönümünde hürmet ve muhabbetle yad ediyoruz. Hocamızın 63 yıllık hayatında yapmış olduğu sohbetlerin videolu ve sesli içeriklerini, yazmış olduğu makalelere, kitaplara, akademik çalışmalarına çeşitli mecralarda rastlayabilirsiniz. Biz şimdi kaynağından bu bilgileri paylaşalım. Akramedya'dan söz edelim. Akramedya web sayfamız ve mobil uygulamamızda yer alan sohbetler bölümünden hem sesli hem metinsel olarak istifade edebilirsiniz. Kur'an ve sünnet, iman, ibadet, ahlak, tasavvuf, aile hayatı, eğitim, insan ilişkileri ve günlük hayata dair pek çok konuda hazırlanan sohbetler hem bilgi edinmek hem de manevi dünyasını güçlendirmek isteyenler için güvenilir bir başvuru kaynağı niteliği taşıyor. Akramedya'nın sohbetler bölümünde günün sohbeti, cuma sohbetleri, tasavvuf, tefsir sohbetleri, hadisler deryası, konferanslar, gurbet sohbetleri, Mahmut Esat Yuşan'dan hatırlatmalar ve daha pek çok özel içerik yer alıyor. Bir diğer platform Server Kürsü, Mahmut Esat Yuşan hocamızın görüntülü, sesli sohbetlerinden oluşan zengin bir arşiv. Server Kürsü başta Profesör Doktor Mahmut Esat Yuşan hocamızın sohbetleri, dersleri ve konferansları olmak üzere yıllar boyunca gerçekleştirilen ilmi programlarının dijital ortamda bir araya getirildiği kapsamlı bir içerik platformu olarak öne çıkıyor. Binlerce ses kaydı ve video içeriğiyle zengin bir arşive sahip olan Server Kürsü, gelişmiş arama sistemiyle kullanıcıların konuşmacıya, konuya veya programa göre istedikleri içeriğe kolayca ulaşmalarını sağlıyor. serverkursu.com sayfasından erişebilirsiniz bu özel arşive. Diğer yandan Server Yayınlarından söz edebiliriz ki kurulduğu günden bu yana İlmi titizliği ve yayın kalitesinin ön planda tutulduğu Server Yayınları, Kur'an-ı Kerim, hadis, tefsir, fıkıh, siyer, tasavvuf, aile, çocuk, eğitim ve kişisel gelişim gibi birçok alanda zengin bir eser yelpazesi sunuyor. Mahmut Esat Yuşan hocamızın eserlerini yeni nesillere ulaştırma noktasında da çalışmalarını sürdürüyor. serveryayinları.com sayfasından da bu eserlerle ilgili ayrıntılara ulaşabilirsiniz. Yanı sıra özelleştirilmiş ismiyle Mahmut Esat Yuşan sosyal medya hesapları takip edebilecekleriniz arasında ayrıca Mahmut Esat Yuşan WhatsApp kanalı da aktif durumda. Server platformu, Mahmut Esat Yuşan Vakfı web sayfaları ve sosyal medyaların hesaplarından da tüm bu özel paylaşımlara erişebilirsiniz. Takip edebileceğiniz linkler, hatta farklı dillerde hazırlanan içeriklerle bu özel linklerde Akramedya sayfamızdaki haberde Mahmut Esat Yuşan'ın tüm ilmi mirası dijital ortamda başlıklı haberle sayfamızda yer buluyor. Adıyaman'dan Yusuf Bey, Elazığ İşrak ibadetine gidemedik ama gönlümüz oradaydı. Rabbim vesile olanlardan razı olsun. Tumakra ailesine selam ve dualarla hayırlı günler demiş. Hocamızın doğum yıl dönümü için bu geceden sabaha kadar Cumhuriyet Meydanı'ndaydık. Elazığlılar olarak misafirlerimizi de ağırladık ve tanıştık. Böylesine önemli bir programın bizim şehrimizde yapılması da bizim için çok büyük bir nimet oldu. Hepinizden Allah razı olsun diyor. Mehmet Ali Ateş yazmış bu mesajı kendisine ve misafirperverlikleri için tüm Elazığlılara. Tabii biz de teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunalım. Merhabalar arkadaşlarımıza. İyi ki varsınız. Akra en güzel dost. Akra varken canımız hiç sıkılmıyor. Sanki bir üniversite gibi programlarıyla aydınlatıyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Ankara'dan Sema Çekiç hanımefendi yazmış. Teşekkür ediyoruz. Elazığ'dan dostlarımızın mesajları ulaşıyor. Paylaşmayı sürdüreceğiz. 0501-630-3030'a bekliyoruz mesajlarınızı. Özel ve güzel bir eser dinleyelim. Birazdan yeniden buradayız.

0: Akra, sağduyunun sesi.
1: Güne merhaba programı devam ediyor. Yol durumu.
2: Değerli dinleyenlerimiz, programımız devam ediyor. 9.01 olduğu saatlerimiz bu sabah özel bir yayınla Güne Merhaba programıyla sizlerle birlikteliğimiz devam ederken şu dakikalarda İstanbul için %44 olayında bir trafik olduğunu söyleyelim ama biz şimdi mikrofonlarımızı Elazığ'a uzatmaya devam edeceğiz. Bu sabah Elazığ'da anlamlı bir buluşma gerçekleşti. İşrak ibadeti buluşması günlerdir. Hatırlatmaları, daveti süren büyük organizasyon bu sabah tamamlandı.

0: Bölgeyle bağlantılarımız devam ediyor. Az önce Levent Bey programla ilgili ayrıntıları bizlerle paylaştı. O büyük heyecanı aktardı. Şimdi sahadaki arkadaşlarımıza uzanmaya devam edelim. Muhabirimiz Büşra Pişkin hattımızda. Büşra Hanım merhaba, hayırlı sabahlar diliyoruz.
1: Merhaba, hayırlı sabahlar Yekta Bey.
0: Her sabah yol durumunu öğreniyorduk ama bu sabah İstanbul'un dışında epey daha uzak bir noktadan, Elazığ'dan kulak vereceğiz size. Elazığ İşrak İbadeti buluşması için sen de sahadaydın diğer arkadaşlarımız gibi. Oradaki heyecanı ve izlenimleri bizlerle paylaşır mısınız?
1: Evet, tabii ki severek diyebiliriz buna. Kentte sabahın ilk saatlerinden itibaren yaşanan bir yoğunluk vardı. İşrak İbadeti buluşmasının coşkusunu adeta şehrin dört bir yanına taşıdık diyebiliriz yani. Bu yıl Mahmut Esat Coşan Vakfı tarafından düzenlenen programın ana teması İşrak İbadeti oldu direkt olarak. Gece boyunca devam eden manevi bir atmosfer vardı. Sabah namazı ve ardından eda edilen İşrak İbadetiyle zirveye ulaştı bu tabi. Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından gelen binlerce katılımcı Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda aynı safta buluşarak unutulmaz bir sabaha şahitlik etti diyebiliriz. Peygamber Efendimiz'in kuvvetli sünnetlerinden olan ve sıklıkla tavsiye ettiği işrak ibadetini binlerce kişi Doğuş Elazığ programı vesilesiyle yerine getirdi. Elhamdülillah. Gece saat 1'den itibaren misafirlerin alana alınmasıyla başladı etkinlik. Program 3.45-3.50 civarı gerçekleştirilen bir drone gösterisiyle başladı. Elazığ semalarını aydınlatan gösteride Doğuş Elazığ logosu başta olmak üzere Mahmut Esat Coşan imzası, hoş geldiniz yazısı, Allah yazısı, bu Arapça şekliyle tabii ki kelime-i tevhid, Hazreti Muhammed Peygamber Efendimiz'in ismini, yine Kabe'nin tavaf edilişi, İlahi Ente Maksudi ve Rıza Kemal'lı bir yazısının ifadesi ve server logosu ile gökyüzünü bayağı ışıl ışıl donatlar diyebiliriz. Katılımcılara unutulmaz anlar yaşatıldı bu şekilde. Alana erken gelen katılımcılar ise vakitlerini ibadet, zikir ve tefekkürle değerlendirerek sabah namazını bekledi. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekatta namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. İşte biz de bu müzeye nail olabilmek için binlerce kişi sabahın ilk ışıklarına kadar meydandaki manevi atmosferi birlikte yaşadık. Programın manevi atmosferine birbirinden kıymetli isimler katkıda bulundu tabii. Sabah namazını Mescid-i Kıbleteyn imamlarından Abdülkerem Hasan Adnan kıldırdı. Bu tabii misafirlerimiz için güzel bir sürprizdi yine. Peygamber Efendimiz'in kuvvetli sünnetlerinden olan ve sıklıkla tavsiye ettiği işrak ibadetini binlerce kişi Doğuş Elazığ programı vesilesiyle yerine getirmenin huzurunu yaşadı böylelikle. Bu yılın dikkat çeken yeniliklerinden biri de katılımcılar için hazırlanan deneyim tüneli oldu. Mahmut Esat Coşan hocamızın doğumundan itibaren vefatına kadar olan hayat sürecini gösterdiği bir hayat tüneli ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü. Tabii bu alanda standlar da yer alıyordu. Başta Akre standı olmak üzere Server Yayınları standı ve Dikili Ağacım Var standı da yer alıyordu. Program boyunca katılımcılara işrak ibadetinin faziletini anlatan hadisi şeriflerden derlenerek hazırlanan özel kitaplar hediye edildi. Bu vesileyle bir kez daha Peygamber Efendimiz'in şu müjdesi hatırlatıldı diyebiliriz. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler, İki rekat namaz kılarsa hacının sevabı kazanır. Program kapsamında çevreye yönelik anlamlı bir gelişme de paylaşılmıştı. Biz bunun haberlerini epey bir paylaşmıştık bültenlerimizde de. Evet. Çekut tarafından Dikili Ağacım Var platformu üzerinden yürütülen bir proje vardı. Elazığ'da 20 bin badem fidanını toprakta buluşturmayı hedefleyen bir bağış kampanyasıydı bu. Katılımcıların yoğun desteğiyle 20 bin hedefini aştı, aşarak tamamladı. Çiftçiye Hayat Olsun projesi kapsamında yürütülen çalışma sayesinde kuraklığa dayanıklı yerli ve aşılı bademli fidanları Elazığ'da toprakta buluşturularak hem bölgenin yeşil varlığının artırılmasını hem de ilerleyen yıllarda üreticilere ekonomik katkı sağlanmasını amaçlıyordu. İlk dikimleri sonbahar mevsiminde geniş katılımlı bir programla gerçekleştirilmesi planlanıyor yine bunun da. İşrak İbadeti buluşması bu yılda birlik, kardeşlik ve maneviyatın en güzel örneklerinden birine sahne olurken tabii Elazığ sabah binlerce gönlün aynı dua ve aynı niyet etrafında buluştuğu anlamlı bir atmosferle uyanmış oldu. Peygamber Efendimiz'in tekrar kuvvetli sünnetini hatırlatacak olursak sıklıkla tavsiye ettiği

0: Yüksek İbadeti Doğuş Elazığ programı sayesinde binlerce kişinin aynı anda eda ettiği büyük bir manevi buluşmaya dönüştü. Bizim Akra'dan da aktaracaklarımız bu kadar ama programla ilgili içerikler sosyal medya hesaplarımızda paylaşılmaya devam edilecek. Bunları tabii takip edebilirler. Başta Akra Medya olmak üzere Mezle Server platformlarını takip ederek içeriklere ulaşabilirler.
1: Evet, bir de tabii Akra standı da vardı değil mi alanda? Biraz da buradan bahsedebilir miyiz?
0: Evet tabii. Biz hani Akra standı olarak arkadaşlarımızla hani temasa geçmek, onlarla iletişim kurabilmek için yer alıyorduk. Dinleyicilerimizle birebir etkileşimde bulunmak hem bizleri hem onları hem bizi çok memnun etti. Onları da umarız memnun etmiştir diyebiliriz. Yoğun bir katılım olmuştu Akra standına da diyebilirim.
1: Pekala, çok teşekkür ediyoruz Büşra Hanım. Orada bulunan tüm dostlarımıza, arkadaşlarımıza bizler de selamlarımızı iletmiş olalım. Sizler sahada bulunmaya devam ediyorsunuz. İzlenimleri evet. Paylaşsınız. Çok teşekkürler. Gün boyunca biz de dinleyenlerimizde haberleri aktarmayı sürdüreceğiz. Sizlere de kolaylıklar diliyoruz.
0: Ben de sizlere hayırlı yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler, kolaylıklar. Değerli dinleyenlerimiz, Elazığ ile bağlantılarımız devam ediyor. Bir başka bağlantımızda muhabirimiz Büşra Hanım'la gerçekleşti. İlk bölümde de organizasyon ekibinden Levent Bey programla ilgili ayrıntıları paylaşmıştı. Ayrıntılarıyla haberi Akra Medya sayfamızda da bulabileceğinizi hatırlatalım. Sosyal medya hesaplarımızdan da özel içeriklere erişebilirsiniz. Mesajınız ulaşıyor bir yandan. Sabahın hayrı, bereketi, Allah'ın ihsanı, ikramı tüm arkadaşlarımızın üzerine olsun. Yağmurdan sonra açan güneşli bir tertemiz Kırıkkale sabahından selamlar. Hayırlı çalışmalar diyor Hilmi Akgün Bey mesajında. Hayırlı sabahlar, Afyon Sandıklı'dan herkese hayırlı günler dilerim demiş Cennet Atalay Hanımefendi de. Teşekkür ediyoruz kendilerine de. Programımızın başında da bahsettiğimiz üzere gün boyunca Akra'da Mahmut Esen Gürsen hocamız Ziyaat Özel programları yayına gelecek. Bu manada hazırladığımız çeşitli dosya haberlerde sayfamızda yer alıyor. Dostluk ve kardeşlikle iletişim bu başlıklardan biri. Muslih ve ıslah edici olmak yine bu içeriklerden biri olarak sayfamızda yer buluyor değerli dinleyenlerimiz. Ne demek muslih? Bundan biraz bahsedelim, habere göz atalım. Muslih, iyi ve yararlı olma anlamındaki salah ve düzeltmek, daha iyi hale getirmek. Islah kökünden türemiş bir sözcük. Muslih toplumsal anlamda düzelticiyi ifade ediyor. Bazen bozguncu toplumlara karşı düzeltici toplumu anlatıyor, bazen de kendi içindeki düzenlemeleri ifade ediyor. Bir topluluğun düzelticiliği ve ıslah ediciliği de bu mana içinde ele alınmalı. Pek çok ayet-i kerimede kendisini veya insanlar arasındaki ilişkileri düzeltmek, barıştırmak, barışmak, barıştırmak anlamlarında da kullanılmış ıslah ifadesi. Muslih de kötülüğe, düzensizliğe ve bozgunculuğa karşı barıştan, dirlik, düzenlik ve esenlikten yana bir tutum takınan müttaki insanları ifade etmek üzere pek çok ayet-i kerimede yer almakta. Bütün görüşlerini Kur'an-ı Kerim ve sünnete uygun ve uyumlu biçimde inşa eden Mahmut Esat Döşen hocamız bu kavramı dünya ve ahiret hayatı bağlamında izah eder. İki parçalı da olsa hayat daimidir ve sadece dünya etabında huzuru hedeflemek yeterli değildir. İnsan ömrünün felahı için çalışmak da gereklidir diyor ve şu ifadelerle anlatıyorlar. Hem kendimiz Rabbimizin rızasını kazanmak için iyi, temiz, tam, olgun, salih, kamil bir kul olmalıyız. Hem de gafil, cahil, muhtaç, mazlum, masum diğer insanları kurtarmak şevkiyle çalışan eğitici, öğretici, yönetici, yardım edici, muslih, mükemmel, mükemmel bir has eleman. Hem tüm Müslümanların dünyada huzur, sürur, rahat, nusret, emniyet, izzet, saadet ve selameti için koşturacağız. Hem kendimizin ahirette necata, felaha, cennette derecat-ı aliyata, Rıdvanullah-ı Ekber'e ermesi için elimizden geldiğince var gücümüzle çalışacağız diyor. Bir kısmını paylaştığımız bu dosyanın tamamını Akra Medya'da Mahmut Esat Köşan'a göre

0: Akra. Güne Merhaba programı devam ediyor.
1: Esat Çoçan hocamızı iade ediyoruz. Akrem Medya sayfamızdan bir başka içeriği hatırlatalım. Dostluk, kardeşlikte iletişim başlığını taşıyor. Muhterem Mahmut Esat Çoçan hocamızın belki de kendisiyle, üslubuyla, hayatı anlama ve yaşama biçimiyle en uyumlu, onunla neredeyse bütünleşmiş olan sözü aslında sadece insanlar arasında değil, bütün varlıklarla iletişim ve ilişki içinde olmanın anahtarı gibi. Sevmek çok güzel, çok tatlı, çok faydalı bir duygudur. Dermansızı ihya kılar, huzursuzu müsterih ve bahtiyar eder. İnsana iksir gibi, vitamin gibi yarar. Muazzam bir gayret ve şevk verir, içine enerji doldurur. Zor şartlara sabır ve tahammül ettirir. Azmi arttırır, gayeye varmada sebatkâr eyler. Hayatta her işinde üstün başarılı olmasını sağlar. Sevgi olmadan ne bir dostla, ne bir hasımla, ne de herhangi bir yaratılışla bir bağ kurmanın ihtimali yoktur. İnsanımızın damarlarında kan gibi dolaşan, tasavvuf erbabını çiçeklerle konuşturan o sevgidir. Dağlarda dolaştıran, cümle cihana ve yaratılmışa dost, ahbap, yaran kılan o sevgidir. Hocamızın daimi surette dile getirdiği sevgi bir kabiliyettir ve geliştirilmeye müsaittir. Sevme kabiliyeti geliştirilmeli, dostluk yaygınlaştırılmalıdır. Bu bağ kuvvetlendirebilmekse ancak güzel huyla mümkündür. Ve yine şöyle der: malum olsun ki dostluk iyi huyun, ayrılık ve geçimsizlikse kötü huyun meyvesidir. İyi huy sevmeyi, anlaşmayı, uyuşmayı gerektirir. Kötü huysa kızma, haset ve sırt çevirme hasıl eder. Tıpkı ağaç iyi olunca mahsulünde iyi ve tatlı olması gibi. Dostluğun kaynağı, kökü durumunda olan güzel huyun, İslam dini nazarındaki üstünlüğü ise kimsenin meçhulü değildir. Dostluk hayatın en tatlı, en güzel, en olumlu işidir. Kişiler dostlukla mutlu olur, başarı dostlukla sağlanır. İslam dostlukla gelişir, iman dostlukla pekişir. Hayırlar dostlukla

0: ile yapılır. Sevgi, dostluk ve kardeşlik bize Kur'an-ı Kerim'in emridir. Müslümanlar birbirlerini sevip dost olduğu zaman galip, mansur, muzaffer olacaklardır, diyor Mahmut Esat Türkan hocamız. Bu dosyanın tamamını da Dostluk Kardeşlikte iletişim başlığıyla Akrem Medya'da bulabilirsiniz. Mesajlarınızı paylaşmayı sürdürelim. Hayırlı bereketli günler diyor Fatma Hanım mesajında. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar dileriz. Devamlı bir Akra dinleyicisi olarak programa katılmayı çok istemiştim ama nasip olmadı. Her ne kadar biz burada olsak da ruhumuz oradaydı. Bu güzel etkinliği organize eden, destek veren tüm ekipten ayrı Allah razı olsun. Allah'a emanet olunuz diyor Kahramanmaraş Afşin'den Mustafa Kuş beyefendi de. Katılan katılamayan dostlarımızın, arkadaşlarımızın güzel mesajlarını aldık ve paylaştık yayınımızda. Gün boyunca tüm programlarla ilgili görüş önerilerinizi yine bizlere ulaştırabilirsiniz değerli dinleyenlerimiz. Ve aynı zamanda bizleri Akra Medya sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.
1: Akra'da bugün.
0: Değerli dinleyenlerimiz, programımızın başında da hatırlattığımız üzere bugün Akra'da gün boyunca Yiğit özel programları yayına gelecek. Neler var bu programlar arasında? Birazdan günün sohbetini dinleyebilirsiniz. Mahmut Esat Gürşen hocamız kendisine yöneltilen bir soru üzerine kendi hayatını anlatıyorlar. 9.30'da bu sohbet yayına gelecek. Yine hayatının anlatıldığı bir belgeseli saat 10'da Akra'da dinleyebilirsiniz. Günün ilk söyleşisi 11.15'te yayında olacak. Mahmut Esat Gürşen hocamızın düşüncesinde insan ve eğitimi anlatılacak. Hocamızın hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'in emsalsiz bir hazine oluşunu anlattığı sohbetlerden derlemelerin yer aldığı ilk bölüm 12.10'daki belgeselde yayına geliyor. 13.15'te hocamızın ilmi eğitimi ve uzman olduğu ilim dallarındaki yetkinliğinin anlatılacağı özel bölüm yayında olacak. İlim Adamları Anlatıyor başlığıyla. Yine bir başka söyleşimiz bugün 14.15'te Evdeki Huzur programıyla yayına gelecek. Saat 15'te Hadisler Deryası var. Alimlerin vazifeleri bugünkü sohbetin konusu değerli dinleyenlerimiz. Saat 16.15'te Mahmut Esat Göçen hocamızın öncüsü olduğu sosyal çalışmalardan örneklerin paylaşıldığı belgeselimizi dinleyebilirsiniz. 17'de yine Yiğit özel söyleşimiz. 18'de gönül dostu alim Mehmet Said Kotku hocamızın anlatımıyla Umman'dan İnciler yayında olacak. Saat 20'de ise Hatim programı yayına geliyor. Programda Yasin-i Şerif tilavetinin ardından Mahmut Esat Gürşen hocamız için dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanında okunan hatimlerin duası yapılacak. Sizler de okuduğunuz dua ve hatimlerle ilgili bilgileri akra.medya posta adresine gönderebilirsiniz. 21'de konferanslar yayında olacak ve gün boyunca pek çok özel sohbet, belgesel ve söyleşi yayına gelecek. Yayın akışı ile ilgili ayrıntıları da Akra Medya'dan takip edebilirsiniz. Ve böylelikle bu sabah için geldik programımızın sonuna. Bir başka programda yeniden birlikte olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler diliyoruz.
1: Güne Merhaba programı sona erdi.

uçmadan ömrün kuşu.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Birisi demiş ki, sizi daha yakından tanımak için uygun görürseniz biraz kendinizden, gençliğinizden, tahsilinizden, Mehmet Efendi Hazretleri ile tanışmanız gibi hususlardan bahsedebilir misiniz? Bir garip kul işte. Hocamızın benden sonra bu vazifeyi sen yap evladım dediği bir hizmetçi bendeniz. Emrolunduğumuz için el emru fevkal edep diye bu vazifeyi yapıyoruz. Hocamız uygun gördüğü için ayrılıp da gidemiyoruz da, redde etmek mümkün değil. Zaten teklif ettiği zamanların birisinde red etmiştim. Yani bizim hakkımız, haddimiz, liyakatımız, kâbımız değildir diye. O zaman yardım ederler buyurmuştu. Çok yardım görüyoruz. Efendim, gençliğimiz elden gitti. Tahsilimiz İstanbul Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı, İran Dili ve Edebiyatı bölümü. Yani Arapça, Arap Filolojisi ve Fars Filolojisi bölümünde ana kaydım vardı. Orta Çağ Tarihi ve Türk İslam Sanatları sertifikalarını da alarak mezun olmuştum. Yani sanat tarihi, normal İslam tarihi, Arap dili ve edebiyatı, İran dili ve edebiyatı tahsili gördüm. Ondan sonra Ankara İlahiyat Fakültesi'nde hocamızın emriyle ve dönerin böyle dönerek ateşin karşısında yavaş yavaş pişirilmesine benzetiyorum kendi halimi. Efendim, Ankara'ya gittik. Orada bize İlahiyat Fakültesi'nde bu dini ilimleri öğrenme fırsatı çıkmış oldu. Sonra zorla bizi çeşitli müesseselerde hocalık yapmaya çektiler yaka paça. Bir tanesi şeydir, Yükseliş Mimarlık Mühendislik Özel Yüksek Okulu. Mimarlara, mühendislere efendim Türkçe ve Hümanitel Bilgiler dersi hocalığı zorla. Yani ben reddettim. Geldiler müdürler vesaireler, biz dediler reddini falan kabul etmiyoruz, sen bu vazifeyi yapacaksın, bunun sebebi var falan dediler. Anlıyorum ki sebebinin arkasındaki sebep de hocamızın himmeti ve şeyiymiş, bizi böyle bu vazifeyi yapacağız diye demek ki biraz kompozisyon öğren, hitabet öğren falan diye başkasına öğretmek bahanesiyle öğrenelim diye demek o tarafa sevk etmiş hocamız. Ben öyle hissediyorum, yani işin aslı öyle gibi geliyor bana. Efendim, sonra Sakarya Mühendislik'te aynı konularda Türk dili ve kültürü hocalığımız oldu senelerce. Doktora, doçentlik, profesörlük çalışmalarımız oldu. Fars dili ve edebiyatı derslerine fakültede girdiğim oldu. Arap dili ve edebiyatıyla ilgili dersleri, efendim Türkçe ve kompozisyon derslerini yaptığım oldu. 27 senelik bir üniversite hizmetinden sonra vazifemizin başına istifa ederek, kendimizi istifa edip ayrılarak, emekliliğimizi isteyerek, istifa değil, emekliliğimizi isteyerek geldik. Hocamızla tanışmamız ortaokul talebesiykendir. Tabi hocamız Abdülaziz Efendi'den sonra makama oturmuştu. Abdülaziz Hoca Efendi Hazretleri ahirete irtihal edince Mehmet Said Efendimiz zaten Abdülaziz Hoca Efendi'yi tekkiye getirip onu derviş yapan kimsedir. Yani bir kimse bir kimseyi tekkiye getirirse onun ağabeyisi gibi olur. Yani Doğu Anadolu'da kirve filan diyorlar, hani sünnet merasiminde filan onun gibi bir durum olur. Hem Hasip Efendi'yi hem Aziz Efendi'yi Gümüşhane'nin dergahına getiren hocamızmış. Ama çok mütevazi bir insandı hocamız. Çok büyük manevi makamı olduğunu herkes söylüyor. Yani bu işin erbabı olan kimseler söylüyorlar. Tevazu böyle lafla değil, ömründeki jestleriyle de bize öğretmiş bir kimsedir. Örnek alınacak halleri vardır. Yani kendisinin getirdiği insanları öne sürmüştür. Benim yine yorumum bu, kendi yorumum. Onlara vazife yaptırmıştır. Ondan sonra onlar gittikten sonra artık tekkenin başında vazife yapmıştır. Aslında

0: da onlardan kıdemlidir. Hocasına bağlılığı hakkında yani çok tariflerin üstünde sitayişkar sözler söylerler. Yani hocasının meclisine gelip bir diz çöktüğü zaman kıpırdamazmış, çivi çakılmış gibi dururmuş. Ben kendimi bu fıkrayı bildiğim için öyle yapmaya çalışırdım. Mümkün değil, dizlerim dayanamazdı. Efendim, o kılıktan o kılığa döner dururdum yani. Yapamazdım. Çok dervişliğinde böyle sağlam, çivi gibi sağlam halleri vardır. Vardır rahmetullahi aleyh hocamızın. Ben ortaokuldayken kendisinin meclislerine babamın peşinde, babamın elini tutup, eteğini tutup onun yanında giderdim. O zaman Zeyrek'te Ümmü Külsüm Camii'nde imamlık yapmaktaydı. Cumartesi günleri caminin arkasındaki yüksek odada şey olurdu, sohbetler olurdu. Sen hazırlan, sen konuş filan diye şey yapardı hocamız. Bize de arada iltifat buyururdu. Sen de hadi bakalım, efendim filanca hadisteki şu mana nedir, ona hazırlan gibi böyle işaretleri olurdu. Hakkını ödememiz mümkün değil. Bizi efendim kendisine damat olarak seçmiş. Evliliğimin ilk yıllarından itibaren bana, benden sonra evladım bu vazifeyi sen yaparsın derdi. Oradan biliyorum ki yani bizi böyle küçükten alıp terbiye etmeye çalışmış yani. Hazırlamak istemiş. Çalışmış diyorum çünkü ben yani o hazırlamaya çalışmış ya ben ne kadar oldum. O bakımdan kendimden şikayetim olduğundan öyle diyorum. Tabii o hazırladı bizi. Böyle ben yanına gelmek isterdim. Baba müsaade edersen fakülteden ayrılayım artık, doktora bitti, yanınızda hizmet edeyim. Yok, kal orada. Yani Ankara'da kal. Kalırdım. İşte doçentlik bitti artık geleyim. Yok, kal orada. Profesörlük ne zaman derdi. Mümkün değil profesör yapmazlar diye düşünürdüm ama profesörlük ne zaman? İşte doçentlikten sonra 4 sene, 5 sene. Profesör oldu öyle. Anladım ki profesör olacağım. O gönderdi. Ankara'daki asistanlık imtihanlarına giderken cebime harçlığımı koyan bir hocamızdır. Profesör ol da öyle demiştir. Yani ben buraya gelmek istedikçe. Tabii ben hocamızın sağlığında profesör olmadım. Hocamız 1980'de vefat ettikten sonra profesör oldum. 81'de efendim, 82'de ondan sonra geldim. Profesör ol da öyle geldiği için profesör olduktan sonra İstanbul'a gelmiş oldum. Evliliğimin ilk yıllarından itibaren söylerdi. Ankara'ya gelirdi yazın. Hadi bakalım. Çoluk çocuğumuz var. Yaramaz çocuklarımız, ağlar, hasta olur vesaire. Rahatsız etmeyelim baba, yok derdi. Bizi alırdı. Konya'ya giderdik. Muhtelif illeri, kasabaları yanında dolaştırırdı bizi. Yani ileride böyle yaparsın diye herhalde, yetişmemiz için olsa gerek. Camide veyahut herhangi bir toplantıda biraz da sen konuş diyecek diye ödüm patlardı, kaçardım. Yani öyle der şimdi, gözümün içine bakar diye arka taraflarda, safların arkasında, direğin arkasında falan saklanırdım. Çok çekingen bir insandım çünkü konuşmak bana çok zor gelirdi. İşte o çekingenliğimizi himmetleriyle işte şimdiki bu halimize döndürecek çalışmaları yaptılar. Onu hissediyorum yani, öyle oldu. Sonra vefatından 2 sene kadar önce olabilir, o bizim şeydeki İskenderpaşa'daki kapıya yakın köşe odada bir gün yatıyordu, güneşli bir gün Somya'da. Daha önce bize böyle şey deyince, evladım benden sonra bu vazifeyi sen yapacaksın deyince ben utanırdım, cevap veremezdim, kaçardım biraz da. O gün valide hanım yoktu, yatmış uzanmış, hasta değil ama öyle dinlenmesi gibi öğle üzeri uzanmıştı. Bize bir emriniz var mı filan diye odanın kapısı açık, şöyle o bir Somya'da yatıyor, biz de karşı tarafında durunca şöyle bize baktı, dedi evladım bundan sonra, benden sonra bu vazifeyi sen yapacaksın, sen yaparsın dedi. Ben de tabii oradan tam bu söz söyleyince fırt diye kaçmak olmaz, kapı dışarı kaçamadım yani, kapı açık ama biraz kızardım, bozardım, dedim baba yani bu bizim kâbımız, takatimiz, hakkımız, haddimiz olan bir şey değil, nasıl yapalım bu vazifeyi, yapamayız dedim. Kızı da, o da bana destekçi oldu, dedi baba bu çok zor bir iş, biz yapamayız dedi. O da şeyi düşünüyor yani, efendim gelene gidene hizmet vesaire. Valide hanım mutfakta şey yapıyor, böyle kollarını dayar da böyle yaslanır tezgaha, patatesi filan öyle soyardı yani, ayakları şişerdi yani sabahtan akşama, geceden gündüze böyle devamlı içeriye tepsi hazırla, çayı hazırla, meyve gönder, al gelenleri, bulaşıkları yıka vesaire filan. Tabii bizim Hacı Hanım da o tarafını düşündüğü için işin, baba biz bu yükün altından kalkamayız diye o da o tarafından tutturdu. Öyle söylemişti. Yani yapamam, takatimiz değildir filan deyince o zaman yardım ederler size buyurdu. Yani benim sözüm üzerine o zaman size yardım ederler dedi. Ben o hava içinde, yani bunun bir manevi yardım, yani Evliya Allah tarafından himmet yoluyla, Allah'ın lütfuyla şeyle bazı yardımlar olacak diye aldım. Yani her ne kadar liyakatsız da olsa büyüklerin himmetiyle bu işler olur gibi bir şey. Hakikaten de öyle oldu. Yani bizim bu görevin altına, hizmetçiliğine başlamamızdan itibaren çok büyük şeyler oldu. Efendim, gelişmeler elhamdülillah kardeşlerimizin arasında çok atılımlar oldu. Yani hocamız bizi kendisi aldı, seçti, terbiye etti, yetiştirdi. Ondan sonra otur buraya, bu işi yap dedi. Sorumluluk omuzlarımızda ama yardım hem ihvanımız olarak, kardeşlerimiz olarak sizlerden, hem de himmet olarak, manevi şey olarak onlardan oldu. Allah yardımcımız olsun, dua edin.
1: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
3: Bir Nakşibendi alem Seyyid ömür sürerken, eyvah ecel erişti, ayrıldı ruh bedenden. Alim idi kerim hem, ram oldu irciviye, ağlaştı cümle ihvan, matem giyindi her şey. Almıştı Şeyh-i Zahid Kutku Efendi'den feyz, ol mürşidi kemal, hem ol ruhi pâk-ü duşen. Cevami-ül Kelim-i sahip Kıran-ı Devran, evrad idi Sinan-ı eskârı idi Cevşen. Tarihte bir gider bir dev sıçra böyle bülbül, olur makamı Mahmud Esat Coşan'a gülşen.
2: Ömür boyu sağlık. Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası. Peki sağlıkla yaşalmak ve sosyal kalabilmek için rotamız ne olmalı? Sağlıklı yaşamdan sosyal ilişkilere, aktif ve üretken bir hayattan ruhsal iyilik haline kadar, ileri yaş dönemine dair merak edilenleri uzman konuklarımızla konuşuyoruz. Ömür Boyu Sağlık, Pazartesi 16.30 ve Cumartesi 13'te Akra'da.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Mü'min, Gafir Suresi. Hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde nazil olan surelerinden Mü'min Suresi, insanı Allah'ın rahmeti, affı ve adaleti üzerine düşünmeye davet eder. Mekke döneminde inmiştir, 85 ayettir. Adını 28. ayette geçen ve Firavun'un ailesine mensup olup imanını gizleyen mü'min bir kişiden alır. Mü'min suresinde Allah'ın tövbeleri kabul edici olduğu, meleklerin mü'minler için dua ettiği, hesap gününün adaleti, geçmiş kavimlerin kıssalarından ibret alınması, hakkı korkmadan söylemenin gerekliliği, Allah'ın peygamberlerine yardım edeceği ve Allah'ın ayetleri hakkında tartışanların akıbeti anlatılmaktadır.
0: Gerçek huzur ve mutluluk için en güzel rehber.
1: Mü'min suresini okumanın faziletine dair Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadisi şerifte Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Ayetel Kürsi ile Mü'min suresinin ilk üç ayetini sabah okuyan kimse akşama kadar, akşam okuyan kimse ise sabaha kadar korunmuş olur.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak

0: yürüyen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: İnfak Allah'ın vermek lütfunda bulunduğu nimetlerden yerli yerinde yine Allah Teala'nın peygamberimizin infak edilmesi gerektiğini söyledikleri yerlerde harcamaktır.
2: Evet.
1: Demek ki bir kelimenin yahut da bir harcamanın infak olabilmesi için önce ibadet niyetiyle, yani Allah rızası için verilmesi lazım. Eğer Allah rızasını düşünmeden verecek olursanız bunun adına infak denmez, harcama denir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de de var. Kimi insanlar insanlara gösteriş için, riya için verirler. Bunun hiçbir ibadet değeri, kıymeti yoktur. Zaten onun karşılığını da dünyada alıyor, itibar görüyor vesaire diyor, falan diyor, filan diyor. Onun için de Allah Teala onlara bir ecir vermiyor. Hatta gösteriş, riya yaptıkları için de cezayı gerektiren bir fiil işledikleri için de cezalandırılacaklar tabiatıyla. Şimdi evet, asıl olan Allah rızası için yapılmasıdır. Yoksa insanlar için yapılıyorsa evet, verilen insanlar istifade ederler ondan. Ama veren dünyalık da kendisi itibar kazanır. Fakat ahirette bir sevap kazanamaz. O bakımdan da bunun adına infak denmez. Demek ki infaktan maksat Allah rızasını düşünerek, ibadet niyetiyle, sevabını da Allah'tan umarak, insanlardan karşılık beklemeden ve de karşılıksız verilendir.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
3: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan doğumlarının 91. yılında Hicri 13 Safer 1448, Miladi 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü özel programlarla yad ediliyor.

0: bir insanın rızkı, eceli, nerede öleceği, bu Allah'ın hep bildiği, yazdığı kader, kadderat, alnının yazısı yani. Hindistan'da ölmeyi murad etmişse, Hindistan'dan bir davet çıkar, oraya gider. Şimdi ben coğrafya kitaplarında görüyordum Avustralya'yı. Ne param yeter, ne aklımın köşesinden geçer Avustralya'ya gitmek. Bize oradaki arkadaşlarımız çağırdılar. Aman hocam, konferans var, üniversitede eğitim var, seminer var, bilmem ne. Gelemem, edemem. Kalkıyor gidiyor insan oraya. Yani eceli oradaysa diyecekler ki Esat Hoca Avustralya'ya gitti. İşte vefatı oradaymış mesela diyecekler. Öyle olacak. Allah cümlemizi sevdiği bir kul olarak, sevdiği bir kul olarak, sevdiği bir işi yaparken hayır üzerinde canımızı alsın.
1: Bir süredir Avustralya'da yaşayan Esat Coşan, Dubbo şehri yakınlarında içinde bulunduğu özel araca bir tırın çarpması sonucu ağır yaralandı. Coşan kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada Esat Coşan'ın damadı Ali Yücel Uyarel de hayatını kaybetti.
2: Son bir yıldır Queensland eyaletine bağlı Brisbane'de yaşayan Esat Coşan zaman zaman başka ülkelerde de konferanslar veriyordu.
3: Dünyayı kucaklayan vizyonu ve sınır tanımayan hizmet aşkının son olarak Avustralya'ya yönlendirdiği Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan dünyanın bu öteki yüzünde 4 Şubat 2001 günü vefat etti. Son 4 yılını diğer ülkelerin yanı sıra özellikle bu topraklarda bakir hizmet alanları diye nitelediği Avustralya'da geçirmişti. İlk defa 1984 yılında geldiği ve geçen süre içinde çölleri de dahil olmak üzere ayak basmadık bir yer bırakmadığı bu uzak topraklarda hem gurbette yaşayan vatandaşlarının hem de yerli halkın gönüllerini imar edecek hizmetler peşindeydi. Konferanslar, sohbetler, kültür merkezleri, mescitler. Son hedeflerinden biri her ay bir cami açılışıydı. Çok amaçlı yapılar olmasını arzu ettiği camilerin mimarileriyle de yakından ilgiliydi. Brisbane Eagleby Kotku Camii'nin minberinin tasarım ve yapımını da bizzat gerçekleştirmişti. Ve bir nükteyle bitirmişti sözlerini. Vefatından tam 3 gün önceydi. Hocamızın eseridir diye ziyaret edilebilir. Dört Şubat günü de Dabo'dan Griffith'taki Kotku Camii'nin çalışmalarını yerinde incelemek için çıkmıştı yola. Avustralya saatiyle 11, Türkiye saatiyle 04 sıralarında gurbette vuslata erdi. Cenaze namazı

0: Ney Gelibolu Camii'nde kılındı. Naaşı 7 Şubat'ta Türkiye'ye uğurlandığında yüz binler hazırlanmıştı kendisini karşılamaya. 9 Şubat Cuma günü Fatih Camii'nin avlusu saatler öncesinden dolmuş, cemaat Fevzi Paşa ve Malta Caddesi'ne kadar uzanmış, Haliç tarafında ara sokaklara taşmıştı. Benzer bir kalabalık da Eyüp Sultan Camii'nde toplanmıştı cenazeyi karşılamak için. İnsan seli eşliğinde 3 saatin sonunda ulaşılabildi Eyüp Sultan'a. Medine'den İstanbul'a taşınan heyecanı dünyanın öteki yüzüne götürmüştü. İslam kültür ve medeniyetinin çağdaş temsilcisi kimliğiyle Eyüp Sultan'ın komşuluğuna tevdi edildi. Türkiye'nin geniş bir özeti olarak her kesimden insan sevginin, dostluğun ve kardeşliğin gücünü gösterdi. Bu kaybın sızısını yüreğinde hisseden milyonların temsilcisi olarak yedi iklim dört bucaktan gelen yüz binler buluştu cenazesinde. Bu manzara kuşatıcılığının, birleştiriciliğinin, fikirlerinin benimsendiğinin ifadesiydi. Diktiği fidanların meyveye, ektiği tohumların ürüne dönüştüğünün göstergesiydi. Mevlana coşkusunu, Yunus sevgisini, Yesevi öncülüğünü hayatımızın gerçeğine dönüştüren Mahmut Esat Coşan hocamızın bu dünyadaki yolculuğu 63 yıl önce başlamıştı.
1: ...1938 yılında Çanakkale'de doğdum. Ailemiz Çanakkale'ye Buhara'dan gelmiş. Annem ve babam birbiriyle akraba çocuklarıdır. Bizim ailemiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin soyundan imiş. Buhara'ya Hicaz'dan gitmişler demek ki. Oradan da Osmanlıların devleti esnasında Çanakkale'ye gelmişler. Öyle bir aileleniz biz. Ben 3 yaşındayken babam Hafız Necati bizi okutmayı çok istediği için Çanakkale'den aldı, İstanbul'a getirdi. Ve ben bütün tahsilimi İstanbul'da yaptım.
0: Küçük yaşından itibaren ahlaken ve ilmen saygın bir çevrede büyüyen Mahmut Esat Coşan Eminönü ve Zeciler İlkokulu'ndan 1950'de mezun oldu. Refa Lisesi orta kısmına kaydının yapıldığı o yıllarda babasıyla birlikte Abdülaziz Efendi'nin meclislerine devam etti. 1952'de Abdülaziz Efendi'nin vefatından sonra İstanbul'a gelen Mehmet Said Efendi'nin İrfan Meclislerinde başlayan yeni dönem bir ömür boyu baba evlat halef selef olarak sürdü.
1: Ben ortaokuldayken kendisinin meclislerine babamın peşinde, babamın elini tutup, eteğini tutup onun yanında giderdim. O zaman Zeyrek'te Ümmü Külsüm Camii'nde imamlık yapmaktaydı. Cumartesi günleri caminin arkasındaki yüksek odada sohbetler olurdu. Sen hazırlan, sen konuş filan diye şey yapardı hocamız. Bize de arada iltifat buyururdu. Sen de hadi bakalım filanca hadisteki şu mana nedir ona hazırlan gibi böyle işaretleri olurdu.
0: Vefa Lisesi'nin orta kısmını 1953'te, lise kısmı fen kolunu da 1956'da bitirdi. Üniversite son sınıfta kendisini damatlığa seçen Mehmet Zahit Efendi'nin isteğiyle zamanında geçerliliği olmayan geleceği de meçhul bir bölüme 1956'da kayıt yaptırdı.
1: Üniversite İstanbul Edebiyat Fakültesi benim mezun olduğum bölümü Arap Dili ve Edebiyatı, efendim İran Dili ve Edebiyatı bölümüdür. Tabii İslam Tarihi, Sanat Tarihi bölümlerini de bitirdim.
2: Ben de öyle bir mühendis olayım diye düşünüyordum. Hatta kendim tayyare mühendisi olmayı istiyordum.

0: Profesörümüz Ahmet Ateş Bey beni ısrarla üniversitede kalmaya teşvik etti. Yanımda benim kadrom yok ama senin mutlaka üniversitede kalman lazım dedi. Annemden, babamdan ve İstanbul'daki muhitimden kopmuş olarak gitmek istemiyordum. Ankara İlahiyat Fakültesi'nde hocamızın emriyle ve dönerin böyle dönerek ateşin karşısında yavaş yavaş pişirilmesine benzetiyorum kendi halimi. Hocamız bizi savurdu Ankara'ya. Ankara'ya gittik. Orada bize İlahiyat Fakültesi'nde bu dini ilimleri öğrenme fırsatı çıkmış oldu onların himmetiyle.
1: 1960-1962 yıllarında Fakülte Yayın Kurulu'nda sekreterlik görevinde bulundu. 1965'te 15. yüzyıl şairlerinden Hatipoğlu Muhammed ve eserleri konulu teziyle ilahiyat doktoru oldu. İlahiyat Fakültesi'nin yanında 1967-68 yıllarında Ankara Yükseliş Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksekokulu'nda, 1977-80'de Sakarya Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi'nde Türk Dili ve Hümaniter Bilgiler dersini okuttu.
0: Çeşitli müesseselerde hocalık yapmaya çektiler yaka paça. Bir tanesi şeydir, Yükseliş Mimarlık Mühendislik Özel Yüksekokulu. Yani mimarlara, mühendislere Türkçe ve Hümaniter Bilgiler dersi hocalığı zorla. Yani ben reddettim. Geldiler müdürler vesaireler, biz dediler reddini falan kabul etmiyoruz, sen bu vazifeyi yapacaksın, bunun sebebi var falan dediler. Anlıyorum ki sebebinin arkasındaki sebep de hocamızın himmeti ve şeyiymiş, bizi böyle bu vazifeyi yapacağız diye demek ki biraz kompozisyon öğren, hitabet öğren falan diye başkasına öğretmek bahanesiyle öğrenelim diye demek o tarafa sevk etmiş hocamız. Ben öyle hissediyorum, yani işin aslı öyle gibi geliyor bana. Sonra Sakarya Mühendislik'te aynı konularda Türk Dili ve Kültürü hocalığımız oldu senelerce.
1: Askerliğini 1971-72 yıllarında İstanbul Tuzla ve Ağrı Patnos'ta yedek subay olarak tamamladı. Askerlik görevi devam ederken 27 ve 30 Kasım 1972'de doçentlik imtihanına girdi.
0: Fakültedeki konum Türk-İslam Edebiyatı'ydı ve Hacı Bektaş Veli Efendimiz'in makalatı da Anadolu'daki dini Türk Edebiyatı'nın ilk çağlarına ait nadir ve çok önemli misallerinden birisiydi. Dil bakımından çok önemliydi. Ayrıca muhteva bakımından, yani içerdiği konular bakımından önemliydi. Ayrıca yazarı yönünden çok sevilen bir kimsenin eseri olması bakımından önemliydi. Ben de bu kadar büyük kitleleri ilgilendiren bir şahsın hayatını kendim doçentlik tezi olarak almıştım. Ondan önceki çalışmalarımda da, doktora çalışmalarımda da konunun içine girmiştim. Konu benim önüme Allah tarafından getirilmişti. Çünkü doktora tezimin mevzuu içinde karşıma çıkmıştı. Oradan dikkatim ona çekilmişti. Demek ki Allah tarafından bu konu üzerinde çalışmak kaderde varmış diye düşünüyorum. Kendi şahsi düşüncem böyle. Bendeniz Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin Kaddesallahu Sırrı Aziz hayatını araştırmak için o kadar gayret ettim ki, yani mezar taşlarını bile aradım. Bir o devirden kalma ah bir kitabe bulsam, ah bir yeni şey çıkartsam ortaya, yepyeni bir şey. Hiçbir alimin sözünü o öyle söyledi diye almadım kendime. Köprülü öyle demiş, İsmail Hikmet Erkaylan böyle demiş, Ordinalis Profesör falanca şöyle demiş, efendim İngiliz müsteşrik şöyle demiş. Hepsinin neden acaba böyle dedi, doğru mu yanlış mı diye hepsinin araştırmasını yaptım. Kabirlerde araştırma yaptım, mezar taşlarında araştırma yaptım, kütüphanelerde araştırma yaptım. Hacı Bektaş Veli kasabasına da gittim.
1: Hacı Bektaş Veli, Makalat isimli çalışmasıyla asırlık problemlerin

0: kalıplaşmış fikirlerle değil, ilmin hakemliğine müracaat edilerek çözülebileceğini ortaya koydu. 31 Aralık 1972'de askerliğini tamamladı. 1973'te Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk İslam Edebiyatı Kürsü Başkanlığına atandı. İbrahim-i Müteferrika ve Risale-i İslamiye isimli takdim tezi ve diğer çalışmalarıyla 20 Ekim 1983'te profesörlük unvanını aldı. Bu çalışmasıyla 20. yüzyılın bitiminde ilan edeceği tevhid asrı ve dinler tarihi açısından önemli bir eserle meşhur bir meçhulü daha gerçek yönü ve hakiki fikirleriyle tanıttı.
1: Ben profesörlük çalışması olarak şu bizim meşhur matbaacı, Türkiye'ye matbaayı getiren İbrahim-i Müteferrika'nın Risale-i İslamiye diye bir eseri olduğunu görmüştüm. Deniliyordu ki Risale-i İslamiye Müslümanlığı anlatan bir kitaptır. Böyle geçiştiriliyor. Ben de dini edebiyat kürsüsü başkanı olduğum için bakalım bu Risale-i İslamiye nedir diye inceledim. Ve sonunda onu bir kitap halinde de neşrettim. İbrahim-i Müteferrika bir Romanyalı papaz. O bize Türkiye'ye matbaayı getiren şahıs, Romanya'da Kolozsvár şehrinde yaşamış bir papaz kendisi. Ve çok yüksek bir, güzel bir tahsil görmüş. Yunanca'yı, Latince'yi öğrenmiş. Eski metinleri ve kilisenin kitaplığındaki diyor ki üstadı bir mürüvvetlerin okumasını yasak ettiği kitapları okudum diyor. Yani üstad ama Müslüman olmadığı için, hakikati sakladığı için üstadı bir mürüvvet diyor. Yani mürüvvetsiz üstadlarımın okumayayım diye sakladığı kitapları okudum diyor. Ve oradan Hristiyan literatürünün Peygamber Efendimiz'i müjdeleyen malzemesine aşina olduğunu ve onun için Müslüman olduğunu söylüyor. Ve bu Risale-i İslamiye isimli kitap, İslam'ı anlatan bir kitap değil. Saklanıyor bu mesele. Yani halk bilmesin diye bazı gerçekleri saklıyorlar araştırıcılar. Kim yapmış bu şahsın üzerinde araştırmayı? Bir Katolik papaz yapmış. İbrahim Müteferrika üzerindeki en bilimsel araştırma Katolik papaz falancanın yaptığı çalışmadır deniliyor. Katolik papaz, Müslüman olan bir papazın Müslümanlığa yarayan malzemesini bize tanıtmak ister mi? Tanıtmıyor. İslam'ı anlatan bir eser. Hayır. İslam'ı anlatan bir eser değil. Bir papaz olan İbrahim Müteferrika'nın Müslüman olmasına sebep olan İncil ayetlerini bahis konusu eden bir kitap. İbrahim Müteferrika kendi hayatını anlatıyor. Yani hangi ayetleri görüp de Latincesini veriyor. Latincesini de veriyor orada. Hangi ayetleri görüp de Müslüman olduğunu anlatıyor. Ömrü boyunca da efendim hakikaten çok faydalı hizmetler yapmıştır. Şayan-ı şükran hizmetler yapmıştır. Nur içinde yatsın, mekanı cennet olsun. Samimi Müslüman olduğu ve hakikaten İslam'a hizmet ettiği kanaatine vardım ben incelemelerimle. Ama eseri bir papazın İncil metinlerini okuyup da hangi ayetlerden dolayı Müslüman olduğunu anlatan bir şeydir. Yani o da faydalı olur diye ben de onu neşrettim. Yani başka papazlar da görsünler diye.
0: Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan İlahiyat Fakültesi'nde Osmanlıca ve Paleografi, Türk Dili ve Edebiyatı, kompozisyon derslerinin yanı sıra Farsça ve Arapça dersleri verdi. Türk İslam Edebiyatı Kürsü Başkanlığı'nın yanında pedagoji dersleri ve Türk İslam Mimarisi ve Sanatları Bölüm Başkanlığı da uhdesine verildi. İskenderpaşa'daki hadis sohbetlerine de 1977'de başlamıştı. Mehmet Zahit Efendi kürsüye oturtarak "Bu bizim Esat damat olur. İlahiyatta hocadır. Bundan böyle dersleri kendisi yapacak" demişti. Bu, damatlığının ilk yıllarından itibaren özelde tebliğ edilen bir görevin genele de ilanıydı. 13 Kasım 1980'de Mehmet Zahit Kotku Hazretlerinin vefatıyla cemaatin irşat ve eğitim hizmetlerini üstlendi.
2: Bir garip kul işte.
1: hocamızın benden sonra bu vazifeyi sen yap evladım dediği bir hizmetçi bendeniz. Hakkını ödememiz mümkün değil. Bizi kendisine damat olarak seçmiş. Evliliğimin ilk yıllarından itibaren bana benden sonra evladım bu vazifeyi sen yaparsın derdi. Ankara'daki asistanlık imtihanlarına giderken cebime harçlığımı koyan bir hocamızdır. Ankara Özelif'teki binamızın, dairemizin ortaklığının hissesini veren odur. 1.000 lira alın bakalım yazın diye. Profesör Ol da öyle demiştir. Yani ben buraya gelmek istedikçe, hocamız 1980'de vefat ettikten sonra profesör oldum. 82'de. Ondan sonra geldim. Vefatından 2 sene kadar önce olabilir. İskender Paşa'daki kapıya yakın köşe odada bir gün yatıyordu, güneşli bir gün. Daha önce bize böyle şey deyince, evladım benden sonra bu vazifeyi sen yapacaksın deyince ben utanırdım. Cevap veremezdim, kaçardım biraz da. O gün valide hanım yoktu. Yatmış uzanmış, hasta değil ama öğle dinlenmesi gibi, öğleyi üzeri uzanmıştı. Bize bir emriniz var mı filan diye odanın kapısı açık durunca şöyle bize baktı, dedi evladım benden sonra bu vazifeyi sen yapacaksın, sen yaparsın dedi. Ben de tabii oradan tam bu söz söyleyince fırt diye kaçmak olmaz, kapı dışarı kaçamadım yani, kapı açık ama biraz kızardım bozardım, dedim baba yani bu bizim kâbımız, takatimiz, hakkımız, haddimiz olan bir şey değil, nasıl yapalım bu vazifeyi, takatimiz değildir filan deyince o zaman yardım ederler size buyurdu. Hakikaten de öyle oldu. Bizim bu görevin altına, hizmetçiliğine başlamamızdan itibaren çok büyük şeyler oldu, gelişmeler. Fakültedeki pozisyonum çok iyiydi doğrusu. Birçok kürsü bana bağlanmıştı. Efendim emrimde imkanlar vardı elimin altında. İyiydi durumum. Fakültede talebeler ile diyalogumuz çok tatlı idi. Talebeler bizim dersimizi ve şeyimizi severlerdi. Kürsümüzü severlerdi. İlgilenirlerdi, ilgi duyarlardı. Daha güzel hizmet yapmak ve biraz da hür olmak için. Çünkü memurluk bir bakıma bağımlılık demek oluyor ve insan memurluk yaptığı beldeden dışarıya çıkarken izin almak zorunda kalıyor. Böylece 87 yılında 27 yıllık üniversite hizmetinden sonra emekliye, kendi isteğimle daha yıllarca hizmet imkanım varken ayrılmış oldum. Tabii dışarıdaki hizmetleri daha iyi yapmak düşüncesiyle bu emekliliğimi istedim. Ve gerçekten de öyle oldu. Dışarıda çok yoğun hizmetler meydana geldi.
0: Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan, ilmi esas alan, dini kurallara sıkı sıkıya bağlı, aksiyoner, dışa açık, toplum hizmetlerine önem veren, aşırılıklardan uzak, çok makul ve mutedil, adet, şekil ve merasimden çok ruh ve muhtevayı öne çıkaran, dünya ve ahiret dengesini gözeten,
2: İnsan babasını sevip
0: muhabbet yolunu benimseyen, çağın ilmi, fikri, kültürel ve teknolojik şartlarını en iyi şekilde değerlendirmede örnek gösterilebilecek vizyon ve misyon sahibi bir önderdi. Tarihi mirası çok iyi bilen ve ona sonsuz saygı besleyen bir şahsiyet olmakla birlikte, geçmişe takılmayan, çağı kucaklamasını bilen, gözünü çağın ilerisine diken bir vizyona sahipti. Geçmişi, hali ve geleceği birlikte yaşamayı ve yaşatmayı prensip edinmişti. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan, Mehmet Zahit Efendi'den devraldığı geleneksel mekanlardaki irşat ve tebliğ faaliyetlerini çağdaş iletişim araçlarının her çeşidiyle sürdürdü. Kaliteye seviye getirecek çalışmalara rehberlik yaptı. Türk fikir ve kültür hayatında bir çığır açtı. Yayın evi kurdu. Her birisi muhtevası ve görselliğiyle örnek olan dergiler çıkardı. Tıraşı yüz binlere ulaşarak ilklere imza atan İslam'ı, kadın ve aile, ilim ve sanat, gül çocuk, Fazlehir dergileri takip etti.

0: Radyoculuğa yeni bir anlayış getiren ilk özel radyolardan, uydu ve internetle dünyanın her tarafından dinlenen, Türkiye'nin en geniş erişim ağına sahip özel radyosu Akra FM onun eseridir. İnternet yayıncılığının önemini de yıllar önce vurgulamış, siteler kurulmasını tavsiye etmişti. Sivil toplum örgütlerinin kurulmasına öncülük yaptı. İnsanı, hayatı ve toplumu bir bütün kabul etti. Bunun için eğitim, sağlık, ticaret, sosyal, kültür, sanat, çevre ve diğer alanlarda vakıflar, dernekler ve ticari kuruluşlarla insanımıza hizmet etti. Kendileri tarafından kurumsallaştırılan aile eğitim programları bu anlayışın yansımalarından birisidir.
1: Çeşitli vakıflarımız var, çeşitli derneklerimiz var, kitap yayınlarımız var, eğitim faaliyetlerimiz var, kolejlerimiz de eğitim veriyoruz. Efendim, ayrıca sağlık hizmetleri gören hastane ve kliniklerimiz var ve daha başka sosyal hizmetleri götürmek amacıyla kurmuş olduğumuz çeşitli şirketler var. Bu şirketlerin hepsi hizmet amaçlıdır. Yani insanımıza, camiamıza çeşitli yönlerden hizmet etmeyi sağlamak istiyoruz. Böylece şirketlerle, vakıflarla, derneklerle, çevre ve kültür derneklerimiz enteresandır. Türkiye'de ilk defa Çevre Bakanlığı'nın kurulmasından önce bizim çevre kültür derneklerimiz kurulmuştur. Biz çevremizi ve kültürümüzü istediğimiz şekilde şey yapmak istiyorduk. Düzenlemek istiyorduk. Onun için bu dernekleri kuruyoruz. Kadın ve aile derneklerimiz vardır. Hanımların organize olması, sosyal hayata katılması, kültürel hayatta emeklerinin karşılığının görülmesi maksadıyla bunlar çok güzel faaliyetler yapmışlardır.
0: Toplumumuzun sosyal, ruhi, zihni sağlığını muhafazası yönünde mesai sarf eden hikmet sahibi bir alim, güzel ahlak rehberi ve sivil toplum önderi olarak vatanlarından binlerce kilometre uzaklarda yeni bir hayat kuran vatandaşlarımızdan da ilgisini esirgemedi. Onların yalnızca dini bağlılıklarını değil, vatani ilgilerini, dil ve kültür alakalarını da kuvvetlendirdi. Anadolu'yu ve Balkanları vatanlaştıran Horasan Erenleri geleneğini 21. yüzyıla taşıdı. Onun için önemli olan Sidney'de Ankara, Stockholm'de İstanbul, Washington'da Konya, Londra'da Bursa ikliminin hissedilmesiydi. Bunun için sevenlerini dünyanın her tarafına yönlendirdi. Oralarda kültür merkezleri, camiler, dernekler kurdurdu. Arkadan gelenlerin uğrayabileceği, soluklanabileceği, gurbette sılayı yaşayabileceği ortamlar oluşturdu. Bir çağdaş Evliya Çelebi'ydi. Ülkesinin sınırlarını keşiften çekinenlerin elinden tutup dünyayı gezdirdi. Sevenlerine İstanbul'la Ankara arasında yolculukla, İstanbul'la Sidney, Pekin, Tokyo, Washington, Londra, Paris, Mekke, Medine'ye seyahat arasında bir fark olmadığını öğretti. Dünya ülkeleri ve milletleriyle ticaret, kültür, sanat, evlilik, sosyal ve halklar arası ilişkilerle dostlukların geliştirilmesini tavsiye etti. Uluslararası ilişkileri yakından takip etti. Dünya güç dengesinde, maziden istikbale uzanan çizgide Türkiye'nin belirleyici olabilmesi için çalıştı. İslam coğrafyasının ve Müslümanların meseleleriyle yakından ilgilendi. Sadece ülke insanını ve Müslümanları değil, dünya insanlığını kucaklamayı hedefledi. Tevhidi güzelliklerin tüm insanlığa ulaşması için 21. yüzyılı tevhid aslı ilan edişi bu düşüncenin ifadesidir. İslam'ın temel ve sahih kaynaklardan öğrenilmesine ve yaşanmasına büyük önem verdi. Temsilcisi olduğu geleneğin devamı olarak hadis sohbetleriyle birlikte Tabakat-ı Sufiye, Cuma, Hazreti Ali'den vecizeler, Kur'an-ı Kerim meali ve tefsiri sohbetleri yaptı. Kur'an-ı Kerim ve sünnetin uygulamalı eğitimi olan tasavvufun, insanın Allah'a en güzel şekilde kulluk sanatı ve güzel ahlak okulu olduğunu yaşayarak gösterdi. Fikirleri, faaliyetleri ve tavsiyeleriyle tasavvufi düşünceyi ihya etti. Ona yeni bir çehre ve etkinlik kazandırdı. Ahmet Yesevilerin, Yunus Emrelerin, Mevlana'ların, Hacı Bektaşların, Hacı Bayram-ı Velilerin, Aziz Mahmud Hüdayilerin güzel ahlak, dostluk, birlik ve beraberlik mesajlarını günümüz dünya coğrafyasına taşıdı. Onların kendi çağlarında üstlendiği birleştiricilik ve yol göstericiliği bu yüzyılda devam ettirdi. Tasavvufi düşüncenin temel kaynaklarına ana dilleriyle vakıf olan Cami-ut-Turuk bir şahsiyetti. Temsilcisi olduğu gelenek içerisinde kendi ismiyle anılacak bir çığır açtı. Fikir ve faaliyetlerini inceleyen yerli ve yabancı uzmanlar onun İmam Gazali ve Müceddidi Elfisani, İmam-ı Rabbani gibi kendi döneminin İhya ve Tecdid önderi olduğunu ifade ediyor. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan, aydınlık yüzü, sevimli siması, yumuşak sözü ve şehirli tavırlarıyla bir mürebbi resmiydi. Konuşması tatlı, yumuşak, kuşatıcı, akılda kalıcı, herkesin anlayabileceği sadelikteydi. Anlattığı bir konuyu dini, edebi, kültürel, siyasi, içtimai, iktisadi yönleriyle ortaya koyardı. Konuşmalarındaki teşbihlere, buluşlara, nüktelere hayran kalınırdı. Cevami-ül Kerim'di. Uzun ve anlaşılması zor konuları derin manalar içeren özlü sözlerle ifade ederdi. Konuşmalarında ve yazılarında meseleleri olumlu yönleriyle ortaya koyardı. Zihni bulandırmadan, kötülüğün reklamını yapmadan, zaman kaybına sebebiyet vermeden, başkalarının belirlediği gündem tuzağına düşmeden İslam'ın bakış açısını ortaya koyardı. Ayet-i Kerime ve hadis-i şeriflerdeki eğitim ve öğretim tavsiyelerine titizlikle riayet ederdi. Yazılarının üslubu açık, seçik, muhtevası derinlikli, zengin ve ufuk açıcıydı. Bir dil mütehassısı olan Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan, Osmanlıca'nın yanında Arapça, Farsça, İngilizce ve Almanca biliyordu. Eski metinlere, kültür ve medeniyetimizin temel kaynaklarına vukufiyetleri çok yüksek, sahasında seçkin bir ilim adamıydı. Dini Türk edebiyatında tefsir, hadis, tasavvuf gibi temel İslami ilimlerde, Arap ve Fars edebiyatında ihtisası da erbabı tarafından zulecnaheynliğine, yani çok yönlülüğüne misal olarak gösterilirdi. Konuşma ve yazılarında dilimizin, kültürümüzün ve inancımızın zenginliklerini en güzel şekilde yansıtırdı. Güler yüzlü, tatlı dilli ve vefakardı. Müşfik, müktedan, müjdeleyici, sevdirici, kolaylaştırıcı, ümitlendirici, müsamahkar ve teşvik ediciydi. Üstadlarını her zaman hürmetle, muhabbetle, hayır dualarla yad eder, her vesileyle hatıralarını yaşatacak çalışmalar yapardı. Mütevaziydi. Gençlere önem verir ve güvenirdi. Yerine göre hoca, baba, ağabey, arkadaş, dost gibi davranır, bütün meseleleriyle yakından ilgilenirdi. Kararlı ve cesur bir insandı. Adaleti hayatının temel düsturu haline getirmişti. Haksızlığa, zulme müsamaha göstermezdi. Dini ve milli menfaatleri her meselenin üstünde görürdü. Zarafet ve nezaket timsaliydi. Sözü en güzel şekilde söylemenin canlı numunesi, gönül yapmanın nevi şahsına münhasır bir üstadıydı. Çok iyi bildiği bir konudan bahsedilirken bile ilk defa işitiyormuş gibi ilgiyle dinlerdi. Konuşanı sorularla, iltifatlarla rahatlatırdı. İstişareye büyük önem verirdi. Huzurunda bulunanlara söz hakkı tanır, fikir beyanına teşvik ederdi. Münakaşayı sevmez, gıybete, dedikoduya, suizanla müsamaha etmezdi. Her haliyle bir güzel ahlak numunesiydi. Hayatı boyunca hayrı öğütledi, hayır üzere yaşadı, hayır yolunda emaneti teslim etti. Vefat ettiği gün Avustralya'daki bir takvim yaprağında şu ayet meali yer alıyordu. Allah'ın izni olmadan hiçbir kimseye ölüm yoktur. Ölüm vadeye yazılmış bir yazıdır. Kim dünya nimetini isterse kendisine ondan veririz. Kim de ibadet ve itaatiyle ahireti ve sevabını isterse kendisine de ondan veririz. Şükrü yerine getirenleri mükafatlandıracağız.
1: La ayşe illa ayşül ahire. Hiçbir güzel yaşam yok ancak ahiretin güzel yaşamı var. La hayre illa hayrül ahire. Hiçbir hayır yoktur ancak ahiretin hayrı vardır. Ömürler rüzgar gibi geçiyor. Bir göz yumup açınca geçiveriyor. Evet, bunu hiç unutmayalım. Ahiretin hayrını kazanmak için ne yapmamız gerekiyorsa onları yapalım. Ne yapacağız? Kısaca söyle hocam, hatırımda kalsın. Ben uzun sözleri hatırımda tutamıyorum derseniz, ibadetleri yapacaksınız. Bir, günahlardan kaçacaksınız. İki, ahlakınızı güzelleştireceksiniz. Üç, kolay. İbadetleri yapmak, günahlardan kaçmak, ahlakı güzelleştirmek. Bizim yolumuzun esasları bunlar. Üç ana esas herkesin hatırında kalır. Allah-u Teala Hazretleri bizi İslam tarihini tam okuyup, tam anlayıp, efendim sahabe-i kiramın hepsini sevip, özellikle Hazreti Ali Efendimiz, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin Efendilerimizi de sevip, efendim, onların şefaatine ermeyi nasip eylesin. Efendim, cennetiyle, cemaliyle bizleri müşerref eyleyip onlarla cennette buluştursun. Fatıma anamız, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin Efendilerimiz, bunlar cennet gençlerinin efendileri, seyitleri. Efendim, Fatıma anamız da cennet hatunlarının efendisi. Hazreti Ali Efendimiz de efendim diğer hulefayı raşidin ile efendim aşere-i mübeşşere ile cennetlik mübarek evliyaullah ile ya Rabbi bizi cennette buluştur. Ebu Bekir Sıddık, Ömer el Faruk, Osman Zinnureyn, efendim Ali-i Murtaza ve diğer mübarek büyüklerimizle cennette bizleri buluştur ya Rabbi. Bir lütfike ve keremike ve bir hürmeti ismikel azam ve bir hürmeti nebiyikel ekrem ve inneke mücibü davat ve kadil hacat ve ekremül ekremin ve erhamur rahimin. El Fatiha.

Coşan, doğumlarının 91. yılında Hicri 13 Safer 1448, Miladi 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü özel programlarla yad ediliyor.

Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, iki haslet vardır ki bir müminde asla beraber bulunmaz. Cimrilik ve kötü ahlak.

Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akra Mobil hattımız 501 630 30 30.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet ve itaatle kulluk etsinler diye yarattım.

90 Saniyede Edebiyat. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren temalar, terimler ve kelimelerin anlamlarını sizler için 90 saniyeye sığdırdık. Kelimelerin geçmişten bugüne taşıdığı anlamları öğrenmek, edebiyatın inceliklerine kulak vermek için siz de bize katılın. 90 Saniyede Edebiyat, her gün Akra'da.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Rabbin bal arısına şöyle vahyetti: dağlardan, ağaçlardan ve halkın sizin için kurdukları çardaklardan göz göz evler edin. Sonra meyve ve çiçeklerden ye. Bunun için Rabbinin bal yapımı için kolaylıklar gösterdiği öğreti yollarına boyun eğerek gir. Onların karınlarından rengarenk bir içecek, bal şerbeti çıkar ki insanlar için bir şifa kaynağıdır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir toplum için bir ibret ve Allah'ın kudretine işaret vardır. Müttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennetin sıfatı şudur: İçinde hiç özelliği bozulmayan sudan ırmaklar, tadı hiç değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere her an lezzet veren üzüm suyundan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ayrıca meyvelerin hepsi ve bir de Rablerinden mağfiret onlar içindir. Hiç bunlar o ateşte ebedi kalan ve bağırsaklarını parça parça kesen kaynar sudan içirilen kimseler gibi midir?
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?

0: Mahmut Esat Coşan hocamız Hicri doğum gününde hazırlanan özel programlarla anılıyor.
1: Merhabalar değerli dinleyenlerimiz. Akra'da yeni bir programla birlikteyiz. Doğumlarının hicri yıl dönümü vesilesiyle hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ı iade ediyoruz. Kendisini andığımız programlarımızda aynı zamanda kıymetli konuklarımız da var. Felsefe ve din bilimleri öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Erhan Şekerci beyefendi bizlerle. Değerli hocam, hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk.
1: Sizlerle bu programımızda Mahmut Esat Coşan düşüncesinde insan ve eğitimi üzerine duracağız. Üst başlığımız bu ve bu minvalde insanın konumu, hayattaki konumu, kulluk olarak konumu gibi sanıyorum kavramlarla konuyu açacağımızı düşünüyorum. Buyurun hocam.
2: Teşekkür ediyorum. Rahmetli hocamız Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın günümüz neslinde pek çok insana bizatihi hem hoca olarak hem de mürşit olarak çok büyük etkileri var. Ben de bu çalışmamda hocamızın bizatihi insan kavramı üzerinden hayatı boyunca ortaya koymaya çalıştığı ve bunun ürünlerini artık günümüzde gördüğümüz insan profili ve onun eğitimi bağlamında bir çalışma yapmaya gayret ettim. Öncelikle söylemek istediğim hususlardan bir tanesi, Coşan hocamızın hayatına baktığımızda 3 tane tipoloji karşımıza çıkıyor. Birincisi işte eğitim hayatı boyunca talip olan, öğrenmeye çalışan bir insan profili. İkincisi üniversite hayatında ve hoca olarak bir alim profili. Üçüncü olarak da hayatının sonuna kadar ve sonrasında da artık günümüzde de yaşayan bir profil olarak mürşit profili karşımızda. İnsan öğrenebilen bir varlık. İnsan Adem ve Adem olmaktan kaynaklanan, öğrenen ve öğreten yegane varlık bu dünyada. Bu anlamda insanoğlunun bu dünyadaki mücadelesinin temelinde aslında insan olmak ve bunun bilincine varmak durumu var. Hocamız hem akademik çalışmalarında hem de özellikle irşat çalışmaları sırasında buna dair öngörüler ortaya koyuyor. Ama bu öngörülerin klasikle ilişkisi kadar çağdaş dünyayla olan da ilişkisi önemli. Sohbetlerinde, akademik çalışmalarında özellikle insan olma kavramını Müslüman olmayla ilişkilendiriyor ve eşitliyor tabiri caizse. Yani iyi bir Müslüman aslında eşittir iyi bir insan. Buradaki insan yaratılışı amacını bilen, nereden geldiğini ve niçin geldiğini bilen bir insan. Bunun eğitimle olan ilişkisi ise eğitim burada bilinçli bir faaliyet sonrasında insana verilen bir şans, hayatını değiştirme imkanını ona kazandıran bir imkan ve ne olmak istiyorsa insani özelliklerine göre bunu gerçekleştirmeye çalışan bir varlık olarak ona teknolojik ve teorik anlamda verilen bir imkan. Hayatına baktığımızda özellikle bizlerin tecrübe ettiği zamanlarda şunu sıkça yapardı. Yani ne olmak istiyorsunuz diye sorduğunda ya da ne yapalım hocam diye sorulduğunda genellikle eğer imkan varsa akademide ilerlenmesi, öyle olmazsa ya da iş hayatında olabileceğin en iyisini olması ve ne olursa olsun insan olarak özgün ve özgür bir mümin olabilme bilincini her zaman ön plana çıkarıyordu. Burada özellikle Müslümanın kuvvetli, iradeli ve zengin bir Müslüman olması. Buradaki zenginlikten kastı sadece maddi anlamda değil, zihinsel anlamdaki bir zenginliği de kastediyor. Burada iki tane önemli kavram var. Ontik ve epistemolojik olarak insanın kendilik bilincini kazanması lazım. Yani insan eşrefi mahlukat. Bu dünyaya bir görevle gelmiş. Hazreti Adem'den beri peygamberimize kadar gelen bir geleneğin temsilcisi olarak herkes aslında mümin olma bilincini yeniden keşfetmesi lazım. Bu keşfin sonucunda ise ilerleyebilmesi için bu dünyada hem kendini ifade edebilmesi hem de geleceğe katkıda bulunabilmesi için epistemolojik olarak bir genişleme sağlaması, yani bilgiyi kazanması gerekiyor. Bu kazandığı kazancın yolu da günümüzde

0: eğitimden geçiyor. İslam tarihine baktığımızda bunun pek çok tecrübesi var. Hoca Efendimiz özellikle eğitimle alakalı vurgusu bilinçli bir insan profili sonucu. Toptan bir okuma yaptığımızda gördüğümüz şey şu. Kendilik bilincine sahip bir birey, çağdaş dünyayı iyi anlayan ama zihinsel olarak özgür, Müslüman izzetine sahip, hiç kimse olmasa bile Müslümanlık şiarından asla taviz vermeyen, idrak bilinci yüksek bir insan profili ortaya çıkarıyor. Bunun içinde iki tane güzel örneği var. Bunlardan bir tanesi Hazreti Osman ve Hazreti Ebu Bekir. Hazreti Ebu Bekir ilk halife. Hazreti Osman da aslında cömertliğiyle ön plana çıkan bir profil çiziyor. Bu ikisinin birleşimi ise aslında Hazreti Ömer'de karşımıza çıkıyor. Asaletin, idrakin ya da eylem insanının ortaya çıktığı şeyler. Hazreti Ebu Bekir ile Osman'ın özellikle maddi anlamda Müslümanlara yardımcı olmaları, ilk ilim okulu dediğimiz Ashab-ı Suffa'nın kurulmasından sonraki faaliyetleri, bu anlamda Peygamberimizin bu örneğini çağdaş dünyaya yaşatırken özellikle şunu vurgu yapıyor. İlim yolunda ilerlemek için çaba sarf etmemiz lazım ama bu çabanın bugünden yarına sonuç verecek bir şekilde olmadığını, çok külfetli olduğunu, insan yetiştirmenin nesiller boyu süren bir faaliyet olduğunu ve bu faaliyetin sabırlı bir şekilde ama sürekli ve devamlı bir şekilde yapılması gerektiğine vurgu yapıyor. Bu anlamda kurulacak okulların ürünlerinin alınması belki bir ömür boyu olmadığını, daha da uzun süreceğini vurgulayarak hayatı boyunca bunu ortaya koymaya çalışıyor. Kendisi işte özellikle mesela bunu yaygın eğitim faaliyeti olarak adlandırdığım benim işte dergi faaliyetleri, dergi faaliyetlerinin sonrasında bugün de halen elhamdülillah devam eden işte radyo faaliyeti, televizyon faaliyeti ve kitap faaliyetleri hep bunun bir sonucu. Hı hı. Ama takdir edersiniz ki insanın için ortaya konulan tüm faaliyetler belli bir süreci gerektiriyor. Ve bu sürecin sonucunda bunun sağlamasını matematiksel olarak yapamıyorsunuz. Bunun sağlamasını aslında bu şeyden, tezgahtan geçmiş ya da bu eğitim kurumlarından yetişmiş ya da hoca efendiden ilham almış pek çok insanın şu anki bulundukları konumu, zihinsel kapasitelerini ölçerek ortaya koymak lazım. Aslında bizatihi eğitimci olan arkadaşların buna dair biraz daha böyle nitel çalışmalar yapması lazım. Benim burada özellikle vurgulamak istediğim şeylerden bir tanesi ontik ben bilinci ile kulluk bilincinin birbiriyle kesiştiği alan. Müslümanlar hiçbir zaman problemin olmadığı, tamamen böyle zihinsel ve sosyal olarak rahat oldukları bir ortamı bulmamışlar ve bulamayacaklar. Bunu gördüğünden dolayı ontik ben bilincinin kuvvetli bir Müslüman olma üzerindeki etkisine vurgu yaparken dini şiarların asla ödün vermeyen ve Müslüman olduğunun bilincini ve gururuna sahip ve en önemlisi bunun mutluluğunu da yaşayan bir insan profili çiziyor. Mesela üniversiteyi bitirip kendisine tavsiyede için gelen insanlara ısrarla işte akademide kalmalarını, gayretli olmalarını vurgularken de hep özellikle bu noktadan vurgu yapıyor. Kulluk bilinciyle alakalı özellikle eğitim vurgusunu yaparken çok farklı vurgulamaları var. Yani eğitim insanın hayatında istendik değişiklikler ortaya getirme aşamasıdır. Yani bu istendikten kasıt amaçlanan sonuçlardır. Kulluk da böyledir aslında. Yani kul bilinçli bir şekilde hayatını yönetebildiği zaman aslında hayatının değiştiğini görür. Bu görme sadece kendi şahsi dünyasında değil, etrafındaki insanlarda da olur. İyi alışkanlıklar elde eder. Bu iyi alışkanlıklar sadece kendine fayda etmez, etrafındakilere de fayda eder. Ve bu alışkanlığın özellikle kulluk bilinciyle alakalı Hoca Efendimizin pek çok çalışmasında gösterdiği nefs terbiyesi. Bu nefs terbiyesi özellikle tasavvuf kültürü içindeki geleneği anlatırken bir de modern dünyada gençlerin ve tüm insanların buna nasıl yapacaklarını ya da mücadele edecekleri alakalı önemli bir yapı taşlarını ortaya koyuyor. Belli şartlar ortaya koyuyor. Diyor ki yani ne olursa olsun insanoğlu nefsinin talepleri karşısında bilinçli olmak durumunda. Yani nefs ölene kadar seninle mücadele edecek. Onu yok etme imkanın yoksa onunla yaşamaya alışman lazım. Bu alışkanlık iyi bir alışkanlık haline gelirse yani onunla hemhal olurken onu ona hizmet eden değil onun sana hizmet ettiği bir şekilde devam edersen hem kendine hem insanlara fayda olursun. Ama bu bireysel gelişim açısından bu bir ömür boyu devam eden bir şey. Yani bugünden yarına olmaz. Onun için hiçbir zaman ben oldum, gittim dememek lazım. Şimdi hocamızın özellikle eğitim ve insan ilişkisi bağlamında benim işte artık kişisel gelişim, modern dünyada kişisel gelişim adlandırılan bazı tavsiyeler var. Çok ilginç. Yani işte bunu yıllar öncesinden söylemiş olması ve günümüz açısından baktığımızda yani ben Müslümanım ve bir insanım dediğimde yapmam gereken nedir dediğimde aslında basit ilkeler var. Bu ilkeleri bir araya getirip hayatımıza uygularsak hem hayatımızı tabiri caizse güzel yaşarız hem de herhangi bir hem akli hem kalbi de bir problem yaşamayız.
1: Mesela nelerdir bu ilkeler hocam?
0: Yani Müslüman öncelikle diyor bedenen kuvvetli olmak durumunda. Yani hı-hı, sağlığına dikkat edecek. Zihin, iyi bir zihin için iyi bir bedene sahip olması lazım. Kişisel sağlığını koruması lazım. Niçin? İyi bir ibadet edebilmesi için ve iyi bir insan olabilmesi için. Yani beden her şeye, çünkü beden insana verilen bir emanet. Sosyal hayatını da bu şekilde sürdürmek durumunda. Yani kimse kendi bedenine tabiri caizse modern anlamda ihanet edemez. Vücudun etkileyen kötü alışkanlıklardan kurtulması lazım. Çok yerde spor yapılması, profesyonel olarak bununla ilgilenilmesiyle alakalı tavsiyeleri var. Ve ikinci husus ise ruhen kuvvetli olması lazım. Yani insanın iradesinin kuvvetli olması lazım. Yani herhangi bir etkilenimden kolayca dağılmaması için ruhen kuvvetli olması lazım. Onun için pozitif ve negatif unsurları iyi ayrıştırıp bizatihi onlarından etkilenen değil, onları etkileyen iradeyi ortaya koyabilmesi lazım. Müslüman bu anlamda sahabelere baktığımız zaman gördüğümüz en önemli şeylerden bir tanesi ruhen müthiş bir şekilde kuvvetli bir insan profili ortaya çıkıyor. Onun için insan özgür olabilmesi için ruhuna, kendine yatırım yapması lazım. Üçüncüsü ise aslında eğitimin en önemli amaçlarından olan sağlam bir ahlaka sahip olması lazım. Bunun da yolu pratik, uygulanabilir tasavvufi ahlaktan geçiyor. Yani günümüze de uygulanabilir şekilde. Bunun için insanın bu ahlakı sadece kelimelere sığdırması değil, eyleme de dönüştürmesi lazım toplumsal hayatında. Belli bir sürede bunu devamlı hayat boyu uygulaması lazım. Bunun içinde iki tane formül var. Yani işte zikri ya da Allah'ı hayatımızdan çıkartmamamız lazım. Yani modern dünyada yaşarken onu unutmamak için her şeyi Allah'a uğrayarak, oradan tasdik alarak geçeceğimiz bir şekle getirmemiz lazım. Bunu nasıl yapılır? Yani işte diyelim eğer bir zikir çekiyorsa her an oturmak zorunda değil. Sosyal hayatında otururken Allah'ı düşünmesi, efendim ona göre belli, yani diyelim gezerken ya da dolaşırken, spor yaparken o zikri çekebileceğiyle alakalı tavsiyeleri var. Dördüncüsü ise mali ve ekonomik yönden kuvvetli olmalı. Bak bu da çok önemli. Buradaki maddi zenginleşip yani tamamen kapitalist anlamda değil. Yani mali ve ekonomik olarak Müslümanlar bağımlı kişiler olmaması lazım. Yani kendini gerçekleştirecek bazı engellerin aşılması lazım. Ama burada da tabii işte biraz önceki verdiğim Hazreti Ebubekir ve Osman örneği var. Dünyayı sevmek değil, dünyayı ahiret için kullanabilmek. Hı hı. Diğer yönden işte her bireyin hem devleti için hem de kendi açısından zihinsel dünyası kuvvetli olması lazım. Müslüman ne olduğunu bilincine varacak. Yani buradaki ne oldu? Ben Müslümanım diyebilecek ve bunu derken de onun gerektirdiği şekilde yaşama özgürlüğünü ve hakkını karşısındakine tabiri caizse dikte ettirebilecek. Yani kimse sana sen böylesin, böyle davranacaksın dedirtme imkanı vermeyecek. Bu anlamda siyasi ve zihinsel olarak kuvvetli olacak. Müslümanın ilim ve teknoloji bakımından kuvvetli ve caydırıcı ya da öncü olması lazım. Bu iki türlü bakış açısı var burada. Hem ilmi anlamda teknik bilimlerde ilerleyecek hem de devlet ve siyasi olarak öncesinde her şey hazır olacak. Yani şu an tam notlarımda bulamıyorum ama bir sohbetinde özellikle biz Müslümanların kendi uçağını, işte tankını, füzesini, bugün günümüzde artık yani şu anki günümüzde Türkiye'nin yaptığı pek çok şeyi yapmamız gerektiğini bundan 20-25 yıl önce söylemiş. Yani o zamanki çizdiği ufkun şu anda sonuçlarını görüyoruz.
1: Evet.
0: Buradaki aslında eğitimde çizdiği ya da insan profilinde çizdiği pek çok şeyin sonucunu günümüzde görüyoruz. Ve burada mesela ilginç bir şekilde Müslüman milletler ve farklar arasında ilişki kurulması ve kuvvetlendirilmesi gerektiğini vurgularken bunu bireysel ve toplumsal ve devlet açısından yapılması gerektiğini söylerken üçlü bir profil çiziyor. Yani Müslüman interdisipliner bir varlıktır. Her ilimle ilgilenir

0: ve aynı zamanda beynel mineldir. Neden? İslam'ı iyi anlatabilmesi ve Müslüman kardeşleriyle bir olabilmesi için. İşte Müslüman ülkelerin yaşadığı problemleri ve dünyanın yaşadığı problemleri bilebilmesi için. Artık yani dünya artık global hale geliyor. İşte bundan 20-30 yıl önceki yaşananlarla günümüzdeki yaşananlara baktığımızda görülen şey aslında senaryo değişmiyor ama yaşanan tecrübeler farklılaşıyor.
1: Evet.
0: İslam dergisinin ilk böyle sayılarına baktığımızda enteresan bir profil çiziliyor baş yazılarında. Hep İslam dünyasındaki değişimleri, dönüşümleri, problemleri ve yapılması gerekenlerle alakalı öngörüler var. Bu öngörüler aslında günümüz açısından ve belki de gelecek açısından hiç değişmeyecek şeyler. Yani Müslüman'ın yapması gereken şey aslında belli. Ama yapabiliyor muyuz? O başka bir şey.
1: Hı hı.
0: Onun için Müslüman'ın hem bedenen, hem aklen, hem siyasi olarak, hem de devlet olarak güçlü olabilmesi lazım.
1: Öyleyse şöyle özetleyebilir miyiz hocam? Baktığımızda günümüz insanı günlük meşgaleler, dertlerle koşuşturup dururken belki eşref-i mahlukat olduğunun, kul olduğunun farkında olmayabilir. Bunu unutmuş olabilir. Dolayısıyla her ne meslekle, işle çabalıyor olursa olsun öncelikle bir Müslüman olduğunu, bir insan olduğunu, bir kul olduğunu unutmamalı. Bu manada kendini yetiştirmeli, sorumluluklarının farkında olmalı ve buradan hareketle sağlıklı ruhen ve ahlaken gelişmişlikten söz ettiniz. Buradan hareketle hem insan hem de ideal bir toplum ortaya koyma düşüncesi hakim oluyor.
0: Evet. Yani bu bütün bunun yolu aslında eğitimden geçiyor. Hı-hı. Yani eğitim insanın en kıymetli faaliyeti.
1: Evet.
0: Bir seferinde mesela pek çok yerde anıyor. Ashab-ı Suffa ile alakalı Peygamber Efendimizin kazanılan böyle gelirlerden onlara ayırdığı kısımlar var. Pek çok insan ihtiyaç sahibiyken bu insanların hiçbir şekilde başka şeyle uğraşmayıp ilimle uğraşmaları Peygamber Efendimiz tarafından takdirle karşılanıyor ve en kıymetli faaliyetin bizatihi ilim olması ve bunun sonuçlarının sonrasındaki İslam'ın gelişmesinde görüyoruz. Yani Ashab-ı Suffa'dan yetişen insanlar pek çok yerde vali, yönetici oluyorlar. Hocamız da bununla alakalı eğitim için, yani eğitim kurumlarıyla insana yaptığımız eğitim sadece kendimizle değil, etrafımızla beraber toptan bir değişim var. Değişmek istiyorsak ilk önce zihniyetimizi analiz etmeli ve ona uygun eğitim faaliyeti yapmalıyız. Bu eğitim faaliyetini düzgün yaparsak düzgün nesiller yetiştiririz. Düzgün yapmaz isek tabiri caizse kendi sonumuzu ya da kıyametimizi hazırlar. Onun için eğitim insan için olmazsa olmaz bir şart. Bunu iyi de yapabiliriz, kötü de yapabiliriz. Yani huylarımızı, değişebilen şeylerimizi ancak eğitim faaliyetiyle değiştirebiliriz. Bu anlamda insana belli kabiliyetler verilmiştir. Allah tarafından verilmiştir. Bu verilen kabiliyetlerin iyi ya da kötü kullanımı insanın kendi tercihlerine ve faaliyetlerine bağlıdır.
1: Peki.
0: Bu faaliyetin adı da eğitimden geçmektedir. Onun için eğitim faaliyetini düzgün bir şekilde yapar isek onun sonuçları güzel olur. Mesela Fatih ile alakalı konferansları ve şeylerinde Fatih'i bu anlamda eğitimin bir sonucu olarak, bir nesnesi olarak, bir sonuç olarak ortaya koyuyor. Yani iyi bir alimden, iyi bir hocadan ve iyi bir eğitimden geçtiğimizde Fatih olunabilir ve o Fatih'in kurduğu yapının sonuçlarından herkes faydalanır diye örnekler veriyor. Onun için ne yapmak istiyorsanız ona göre eğitimi kurgulamak ve bunda ısrarcı olmak ve yaptığınız şeyin insan için yapıldığını, insanın ise bugünden yarına hemen değişen bir varlık olmadığını ve yaptığınız şeyin inanarak faydasını gelecekte umarak ve Allah rızası için yaptığınızı bilerek sabırlı olmak gerektiğini vurguluyor. Bu anlamda aslında şu var, yaptığınız faaliyetin sonucu bu nesilde değil ama gelecek nesilde görülecektir. Ki geçmişteki insanlar bu faaliyetleri yapmasaydı belki bizler bugün burada olmayacaktık.
1: Hı hı.
0: Bizler de geleceğe dair bir öngörüde bulunmak istiyorsak yapabileceğimiz şey İnsan olma bilincini Müslüman bilinciyle birleştirerek gerçekten iyi bir Müslüman olmak ve bunu iyi bir eğitim faaliyetiyle yapmak durumundayız. Onun için pek çok önerileri var. Yani her eğitim değil, bilinçli ve insana yakışır, insanın izzeti nefsine yakışır bir eğitim olması lazım. Bunun tam tersi durumda olabilir. Onun için bu eğitimde iki tane husus var son olarak belki söylenebilir. Nefs terbiyesi ve bunun çağdaş dünyadaki karşılığı ahlak eğitimi.
1: Evet.
0: Ahlak eğitimi. Ahlak insanı hem kulluk bilincine ulaştırabilir hem de zihinsel olarak bağımsız kılabilir. Neyi, ne zaman, nerede yapacağını bilen insan İslam şiarıyla buluştuğu andan itibaren gerçek özgürlüğe sahip olur. Bu özgürlük istediğini yapabilme anlamında değil. Allah'ın ondan istediğini yapabilme gücüne, kuvvetine, iradesine ve izzetine sahip bir mümin olarak yaşayabilir. İşte gerçek özgürlük budur aslında. Özgür insan eyleme geçebilen insandır. Özgürlük aslında kulluk bilincinin gerçekten ona yakışan şey olduğunun farkına varıp onu yapabilme cesaretini gösteren insandır. Bu anlamda eğitim insan olmanın bizatihi ta kendisidir. Onun için yapılması gerekeni yapabilmemiz için bizatihi aslımıza dönmek. Adem olduğumuzu, insan olduğumuzu ve bu Adem ve insan olmanın en önemli mükemmel formunda Müslüman olmaktan geçtiğini bilerek davranmamız lazım diye düşünüyorum.
1: Pekala hocam. Çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bu güzel kıymetli bilgiler için.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.
1: Çok sağolunuz. Değerli dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Ahmet Erhan Şekerci Beyefendi program misafirimizdi. Mahmut Esat Göçen hocamızın düşüncesinde insan ve eğitimi, kendisinin eğitime verdiği önem üzerine durduk bu programımızda. Konuğumuza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bir başka programda yeniden birlikte olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

Mahmut Esat Coşan hocamız Hicri doğum gününde hazırlanan özel programlarla anılıyor.

0: Ebu Cehil zalımga tözüm kılgan Muhammed.
1: Muhammed.
0: Jalakordun hak jolga özüm bırgan Muhammed.
1: Muhammed.
0: Jalgançının kaygısın umutturgan Muhammed.
1: Muhammed.
0: Zikir aytıp ruhun şınıktırgan Muhammed.

seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi ve senin sevgine ulaştıracak amelleri sevmeyi senden dilerim. Allah'ım, sevgini bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha cazip kıl.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

Bey kapıyı çalıyor, içeri giriyor, hanım onun yüzüne sevgiyle bakıyor, o da hanımına sevgiyle bakıyor, Allah da onlara rahmet nazarıyla nazar ediyor. Tabi Allah'ın rahmet nazarıyla nazar etmesi çok büyük sonuçları olan bir şey. Allah bir kimseye rahmet nazarıyla baktı mı ihya olur o insan, dünyası ahireti hayırla dolar. Kapıdan girdi, birbirlerine baktılar, elini tuttu sevgiyle, eli avucunda, hanımının eli avucunda, ne olacak? Parmaklarının aralarından günahları dökülüp gidiyor. Pırıl pırıl, günahsız, tertemiz bir karı koca efendim. Günahlarını Allah affediyor.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Kişinin kendi mizacından getirdiği ruh sağlığının, yani ruh zarının inceliği ya da kalınlığı dediğimiz adeta bir benzetmemiz var bizim. Bazı insanların ruh zarı sanki tabiri caizse ince oluyor. Yaşanılan olay A kişisinde farklı bir etkiye etki sahip yapıyor, oluyor. Evet. Çok daha uzun süre o etkide kalabiliyor. Ruh zarı daha kalın olan insan ise bakıyorsunuz ona çarpıyor gidiyor. Bunu olumlu anlamda da kullanabiliriz. Yani hani çok fazla etkilenmemesi etrafındaki olaylardan, her şeye rağmen yoluna devam etmesi aslında sağlıklı olmanın bir işareti. Evet. Evet. Ama diğer taraftan da eğer mesela kişi eleştirilere çok açık olursa ya da etrafında yaşanan olumsuz olayların sebebini kendisi olarak görürse, suçlular çok yatkın bir yapısı olursa, gereğinden fazla bir utangaçlığı varsa, o zaman kendiyle çok daha fazla meşgul olur. Kendi iç dünyasında daha fazla vakit geçirir. Bu da işte ruh zarının kalınlığıdır. Yani hani sanki duvara çarpar gibi olur bazı şeyler. Bir duyarsızlık vardır. Böyle insanların genellikle etrafındaki ya da çevresinde olması gereken kişilerin de ruh sağlığının zamanla bozulduğunu görüyoruz. Hmm. Çünkü sağlıklı bir şekilde kendini ifade edemiyor. Demek istediğini anlatamıyor. Kişi sadece kendi penceresinden bakabiliyor. Karşısındakinin yerine kendisini koyamıyor. Bu durumda bakıyorsunuz o yanındaki kişi yardım almaya geliyor genellikle. Esas gitmesi gereken kişi gitmeyebiliyor. Genellikle öyle kişilerin egosu adeta böyle çevrelerini öyle bir kaplıyor ki, hani bir panjur nasıl kapalı olunca dışarıdan gelen güneş görülmez. Orada da dışarıdan gelen teklifler diyelim, beklentiler, sorumluluklar adeta bunlara kapalıdır kişi ve sadece kendi penceresinden kendisini görür. Yani sağlıklı bir yapı yoktur. O yüzden zaten içgörüsü de yoktur. Farkındalık da veremez. Farkındalık sahibi değildir ve kendisiyle ilgili hiçbir öz eleştirisi yoktur. Eleştiriyi de kabul etmez. Dediğim gibi sanki bir panjur vardır orada, bir katman vardır. Ama yakınındaki kişi bundan eğer normalde sağlıklı bir insansa tabii ki sağlıklı iletişim içerisinde olmak ister. Ya da sebepleri sonuçları konuşmak ister. Bazen hatalarının konuşulmasını ister ya da eksiklerin ya da yapılması

0: gerekenlerin, ama egosu çok yüksek olan insanlar buna açık değildir. Eleştiriyi de kabul etmez.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Sağduyunun sesi. Akra.

Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdu ki, İmanı en mükemmel mümin, ahlakı en güzel olandır. En hayırlınızsa, hanımlarına en güzel davranandır.

Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya. Sağduyunun sesi.

sığınırım. Varlık ve darlık zamanında sana yalvarırım. Gerçi günahlarım çok, fakat senin affın ondan daha büyüktür. Eğer sen de beni kapından kovarsan, kime sığınırım, kimden medet beklerim, bana başka kim şefaatçi olur? Ya Rab, halimi görüyorsun, yoksulluğumu biliyorsun, gizli yakarışımı duyuyorsun. Beni senden ümit kesenlere katma, kusuruma bakma, daha fazla bekletme, ümitsizliğe atma. Gönlümdeki aşk ateşini yandır, beni muhabbetine kandır. Senin büyüklüğün önünde oyun eğdim, dize geldim, secdeye kapandım. Beni affına bul, azabından esirge.

Allah'ım, dünyadan sıyrılıp huzuruna gelirken beni kelime-i tevhidden ayırma. Senin narın da hoş, nurun da hoştur. Senin rahmetinden ümit kesmek ne boştur. Mal ve oğulların fayda vermediği o korkunç günde senin affına ulaşmak isterim. Sen bana yol gösterirsen hiçbir vakit yolumu şaşırmam. Eğer senin affın sadece iyilere olacaksa kötüleri kim bağışlayacak? Belki iyilerden değilim ama en kötülerden de değilim. Günahım büyük ama affın ondan daha büyük. Günahlarımı düşündükçe gözlerimden yaş dökülüyor. Sen beni öyle yarattın ki senden başkasına dönemem. Umudum sensin ama endişem de şudur. Ya beni kapından kovarsan nereye giderim? Herkes uykudayken senin şu kulun ellerini açmış sana yalvarıyor. Bu kulu mahcup etme. Ey Muhammed Mustafa'yı gönderen Rabbim, bizi imandan, Kur'an'dan, İslam'dan ayırma. Müslüman olarak dirilt. Peygamberinden şefaat umarım. Beni mahrum etme ya Rab. Beni mahrum etme ya Rab.

0: Kur'an-ı Kerim, Allah bilgisi hakkında dünya üzerinde eşi olmayan, emsalsiz bir hazinedir ve çok önemli bir kaynaktır. Bu önemli kaynağın üzerinde durduğu en önemli şey, öğrettiği en önemli şey, tevhid ve vahdaniyet akidesidir.
1: Kur'an-ı Kerim'in önemi ve değeri tarif edilemeyecek kadar büyüktür. Bu hususta Selefi Salihinimiz, büyük alimlerimiz pek çok eser telif eylemişlerdir. Kur'an-ı Kerim'in faziletini anlatan ciltlerle kitaplar yazılmıştır. Kur'an-ı Kerim, alemlerin Rabbi Allah-u Teala'nın hak kelamıdır. Ve biz Müslümanlara en muazzam lütfu ve ikramıdır. Çok büyük bir nimettir Kur'an-ı Kerim. Cebrail'in indirdiği, Cenab-ı Hak katından Muhammed-i Mustafa'sına inzal eylediği en mukaddes kitabı ve insanlığa tahrifat ve tezvirattan korunmuş en sonuncu ve en sağlam hitabıdır. Allah kelamıdır. En sonuncu ilahi kitaptır. Bozulmamış ilahi kitaptır. Tahrifata uğramamıştır. Bir harfi bile değişmemiştir. Efendim, en sağlam hüccettir bizler için. Onda bizden önceki ümmetlerin halleri, kıssaları, hikayeleri, bizden sonra dünyanın ve insanların başına geleceklerin, ahiretin, efendim, olacak olanların haberi vardır. Hangi dinin, inancın, dünyadaki hangi kavmin ne kusuru olduğu, Allah katında makbul ve doğru inancın nasıl olması

0: Yani çukura düşmüş, efendim bir insanın sarılıp da oradan çıkartılmasına, kuyuya düşmüş bir insanın çıkartılmasına sebep olan kuvvetli bir ip gibi. Nur-u mübini, ortalığı aydınlatan efendim nurudur. Zikri hakimi, hikmet dolu efendim zikridir ve sırat-ı müstakimidir. Yani Kur'an yolu Allah'ın doğru yoludur. Kur'an-ı Kerim zenginliktir, hazinedir. Rehber ve kılavuzdur. Deva ve şifadır. Şefaati makbul bir şefaatçıdır. Allah katında yerler ve göklerden ve onların tüm içindeki varlıklardan daha sevgili ve daha sevimlidir Kur'an-ı Kerim. O hidayet güneşidir. Kurtuluş vesilesidir. O başlara taç, dertlilere ilaçtır. Gözlere nur, gönüllere sürurdur. Onu öğrenen, öğreten, onun ahkamını uygulayan kimseyi bizzat Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri elinden tutup ona delil olup cennete sevk edecektir. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz bizzat kendisi böyle vaat etmiştir.
1: Allah Teala hazretlerinin emirleri arasında kulların ihtiyarına bırakılmış bir şey var mıdır? Yani isteyen uygulasın, isteyen uygulamasın diyebileceğimiz bir emir bulunuyor mu? Yahut Kur'an'ın bir kısmıyla amel edip diğer kısmını reddetmek mümkün mü? Hayır. Kur'an-ı Kerim ya bütün olarak iman veya bütün olarak inkar edilir. Yarım Müslümanlık olmayacağı gibi Allah'ın emirlerinin yarısına uymaktan mümkün değildir. Tamamına uymak mecburiyeti vardır. Elden geldiğince, güç yettiğince. Kul ihtiyarı terk edendir.
2: Allah zikredin diyor, zikredeceğiz. O bakımdan zikri yapmak mecburiyeti var. Namaz kılın dediği için namaz kılıyoruz. Oruç tutun dediği için oruçları tutuyoruz. Hacca gidin dediği için nice zahmetlerle, masraflarla hacca gidiyoruz. Zikredin dediği zaman da zikredeceğiz. Allah zikredin diyor mu Kur'an-ı Kerim'de? Bakın okuyayım. Türkçe olmadığı halde anlayacaksınız. Ya eyyühellezine amenüzkürullâhe zikran kethîrâ. Ey iman edenler! Allah'ı çok zikredin buyuruluyor. O zaman çok zikredeceksiniz. Çaresi yok. Veskür isme rabbuke bükretev ve asile. Sabah akşam Allah'ın adını zikret. Niye emrediyor Allah? Fezkuruni ezkurukum veşkuruli ve la tekfurun. Siz beni zikrederseniz ben de sizi severim. Ben de sizi zikrederim diyor Allah. Ben Allah diyeceğim, Allah da beni zikredecek. Şerefin büyüklüğüne bakın, işin güzelliğine bakın.
1: Bu bilgiyi elde edenler, bilenler, takva ehli kimseler, en çok zikredenler seviyesine çıktıkları için Allah'ın velileri arasına girmişler, ölümlerinden sonra da hayatlarında olduğu gibi ışık saçmaya ve irşada devam etmişlerdir. Kaynak çoktur. Bugünden düne kadar tarihimizin her muazzam sahnesi onların eliyle çizilmiştir. Ve onlar olağan her harikayı vücuda getirmeye devam etmektedir. Her peygambere zamanının hususiyetine uygun mucizeler verilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimizin edebi bir mucizesidir. Kur'an-ı Kerim'in bu özelliğini Mahmut Esat Coşan hocamız yine farklı bir şekilde yorumlayıp müminlerin Allah Teala Hazretlerinin bir başka sıfatını daha fark etmelerini sağlıyor.
2: Söz ve edebiyatın faydaya dayanan temel görev ve fonksiyonunu çok iyi tespit eden İslam, edip ve şairleri, buna rağmen lirizm ve şiiriyette de şahikalara çıkmaktan hiç geri kalmamışlardır. Çünkü kuvvetli imanları sayesinde uçsuz bucaksız, engin ve zengin bir iç dünya kazanmış. Allah sevgi ve saygısı sebebiyle bitmez tükenmez bir aşk, şevk ve heyecan kaynağına ermiş bulunuyorlardı. Kutsi kitabımız Kur'an-ı Kerim bir edebiyat mucizesidir. Yüce Peygamberimize, Cevami-ül Kelim

Az sözle veciz, çok derin söz söyleme meziyeti verilmiştir. Bizim de Müslüman olarak temel vazifemiz irşat ve tebliğ olduğundan, edebiyatı her yönüyle en iyi tarzda öğrenmek, incelikleriyle en mükemmel tarzda kullanmak boyun borcumuzdur.

0: Mahmut Esat Coşan hocamız Hicri 91. doğum gününde hazırlanan özel programlarla anılıyor.
1: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İnsanlar dünyada Allah'a ibadet ve itaat etmeden çeşitli çile ve güçlüklerle, bazen de verilen bol mal ve refahla imtihan edilmeden sadece inandık demeleriyle bırakılacaklarını mı sandılar?

Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.

0: İslam'ı güzelce öğreneceğiz. Önce hakikati öğreneceğiz. Yani İslam nedir? Hak yol nedir? Ayetler, Kur'an-ı Kerimler, hadis-i şerifler bize hangi ışığı yakıyor, neyi gösteriyor, neyi yapmamızı emrediyor, neyi yapmamamızı emrediyor. Bunu iyice öğreneceğiz. Ondan sonra onun bunun söylediği sözün doğru mu eğri mi olduğunu anlarız. Çünkü herkes bir şey söylüyor. Herkes de sözünü Kur'an'ı hadise dayandırmaya çalışıyor aldatmak için. Efendim işte şu yasak değilmiş de bunun mahsuru yokmuş da şu şöyleymiş de sen kalbe bakmak lazımmış da filan. Herkes tutturmuş bir yol, ona bahane arıyor. Herkes bir şey söylüyor din namına. Çıkıyor yüksek yüksek yerlerden bir şeyler söylüyor. Hangisi doğru? Filanca adam çok bilgilidir de, çok yüksektir de, rütbesi şöyledir de, efendim mevkii böyledir de, binaenaleyh herhalde onun dediği doğru. Yanlış. Yanlış, senin düşünce tarzın yanlış. Önce hakikati öğren, bakalım kimin hakkı söylediğini o zaman anlarsın. Belli olmaz, bakarsın küçücük bir çocuk hakkı söylüyordur. Küçücük bir çocuk hakkı söylüyordur, ötekilerin hepsi başka bir sebeple yanlış bir şeye alet oluyorlardır. Çok mühim bir kaide bu. Allah-u Teala bize hakkı hak olarak gösterip, ona uymayı bize ihsan eylesin. Hak neyse onu böyle ayırt etmek çok mühim bir şeydir. Bak Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın vasfı, sıfatı nedir? Ömer el-Faruk. Faruk ne demek? Hak ile batılı hemen ayırabilen, tefrik edebilen. Şu doğrudur, bu yanlıştır diye hemen karar verebilen. Allah bize bu hakkı batılı, hakkı hak olarak görüp ona uymayı nasip etsin, batılı batıl olarak görüp ondan uzaklaşmayı bizlere ihsan eylesin.
1: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim mealinden Mümtehine ve Saf surelerini dinleyeceksiniz.

Mümtehine Suresi. Medine döneminde 7. Hicri yılda nazil olmuştur. 13 ayettir. Adını hicret amacıyla gelen kadınların imtihan edilmesini konu alan 10. ayetin muhtevasından almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Benim düşmanlarımı ve sizin düşmanlarınızı dost edinmeyin. Siz onlara sevginiz yüzünden haber ulaştırıyorsunuz. Halbuki onlar size hak olarak gelen Kur'an'ı inkar etmişler, Resulü de sizi de Rabbiniz olan Allah'a inanmanızdan dolayı yurdunuzdan çıkarmışlardır. Eğer siz benim yolumda savaşmak ve benim rızamı kazanmak için çıkıp hicret etmişseniz, nasıl oluyor da onlara sevgi gösterip sır veriyorsunuz? Ey kullarım! Oysa ben gizlediğinizi de açıkladığınızı da çok iyi bilenim. İçinizden kim bunu yapar, onları dost tutarsa, kesinlikle düz yoldan sapmış olur. Eğer onlar sizi ele geçirseler, size düşman olurlar. Size her türlü kötülükle ellerini, dillerini uzatırlar ve sizin hep kafir olmanızı arzu ederler. Kıyamet günü ne akrabanız ne de çocuklarınız asla size fayda vermeyecek. Allah onlarla aranızı ayıracaktır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. İbrahim'de ve onunla beraber olanlarda sizin için hakikaten güzel bir örnek vardır. Hani onlar kavimlerine, şüphesiz biz sizden ve Allah'tan başka taptıklarınızdan uzağız. Sizi tanımıyoruz ve siz bir tek Allah'a şirksiz inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda ebedi olarak düşmanlık ve kin belirmiştir demişlerdi. Yalnız İbrahim'in henüz men edilmemişken babasına, senin için mutlaka mağfiret dileyeceğim. Fakat Allah'tan gelecek hiçbir şeye gücüm yetmez demesi hariçtir. Size örnek değildir. Yine onlar, ey Rabbimiz, yalnız sana güvenip dayandık. Yalnız sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır demişlerdi. Ey Rabbimiz, bizi o inkar edenler için fitne konusu yapıp ezdirme. Bizi bağışla Rabbimiz. Çünkü sen mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibisin demişlerdi. Andolsun ki onlar da sizin için Allah'ın rızasını ve ahiret gününün saadetini ümit etmekte olanlar için güzel bir örnek vardır. Kim de yüz çevirirse aleyhinedir. Şüphesiz Allah ganidir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Hamde layık olan da yalnız O'dur. Umulur ki Allah sizinle onlardan düşmanlık ettiğiniz kimseler arasına bir sevgi koyar. Allah buna kadirdir. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Allah sizinle dininizden ötürü savaşmayanlara, dininizi yaşadığınız için sizlere saygı gösterenlere, sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik etmekten ve onlara adaletli davranmaktan sizi men etmez. Çünkü Allah adil olanları sever. Allah ancak dininiz hakkında sizinle savaşanlarla, sizi dininize göre yaşadığınızdan dolayı hor görüp yurdunuzdan veya bulunduğunuz yerden çıkaranlarla ve sizin çıkarılmanıza arka çıkanlarla dostluk kurmanızdan sizi men eder. Her kim de onları dost edinirse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Ey iman edenler! Mümin kadınlar göç ederek müminiz diye size geldikleri vakit onları imtihan edin. Allah onların imanını sizden daha iyi bilir ya. Eğer siz de o kadınların mümin olduklarını bilirseniz, onları kâfirlere geri döndürmeyin. Bunlar onlara helal olmazlar. Onlar da bunlara helal olmazlar. Kâfir kocalarının kendilerine sarf ettikleri mehirlerini onlara geri verin. Siz de mehirlerini verdiğiniz zaman onları nikahlamanızda üzerinize bir günah yoktur. Kâfir, müşrik kalan veya kâfirlere kaçıp giden kadınların ismetlerini, nikah bağlarını elinizde tutmayın. Onlara sarf ettiğiniz mehri gittikleri kâfir kocalarından isteyin. Onlar da
size hicret eden mümin kadınlara harcadıklarını istesinler. Bu Allah'ın hükmüdür. Aranızda her şeye O hüküm verir. Allah hakkıyla bilendir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer inkar edip kaçan eşlerinize sarf ettiğiniz mehirden bir şey sizden kafirlere geçer, alınmazsa, siz onlarla savaşıp ganimet alırsanız, ondan eşleri giden müminlere sarf ettikleri mehir kadarını verin ve kendisine iman ettiğiniz Allah'ın emrine uygun hareket edin. Ey Peygamber! Mümin kadınlar, Allah'a hiçbir surette ortak tanımamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, kız çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayakları arasından bir iftira uydurup getirmemek, yani başkasından edindiği bir çocuğu kocasına isnat etmemek, iyiyi emir ve kötü olanı yasaklamanda sana karşı gelmemek şartıyla sana biat etmeye, sana bağlı kalacaklarına dair söz vermeye geldikleri vakit, onların biatlerini kabul et ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Ey iman edenler! Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir güruhu dost edinmeyin. Çünkü inkarcıların kabir ehlinin dirilmesinden ümitlerini kestikleri gibi, onlar da ahiretten öyle ümit kesmişlerdir. Saf Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 14 ayettir. Adını surenin 4. ayetinde geçen ve hakikat karşısında dizilmek anlamındaki saf kelimesinden almıştır. Sure, iman edip bu uğurda mücadele vermeyi konu edinir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Göklerdekiler de, yerdekiler de Allah'ı tesbih ve tenzih eder. O mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyi söylemeniz Allah yanında ne kadar çirkindir. Allah, kendi yolunda birbirine kurşunla kenetlenip kaynaşmış bir yapı gibi saf halinde savaşanları sever. Vaktiyle Musa kavmine, "Ey kavmim!

0: benim sizin için gönderilen Allah'ın peygamberi olduğumu bildiğiniz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz?" demişti. İşte onlar haktan batıla sapınca Allah da onların kalplerini hidayetten saptırdı. Allah yoldan çıkan bir topluluğu doğru yola eriştirmez. Hani Meryem oğlu İsa da, "Ey İsrail oğulları, şüphesiz ben Allah'ın size gönderdiği peygamberiyim. Benden önce gelen Tevrat'ı tasdik edici ve benden sonra gelecek adı Ahmet olan bir peygamberi de müjdeleyici olarak geldim," demişti. Fakat o müjdelenen peygamber apaçık delillerle kendilerine gelince, "Bu açık bir sihirdir," dediler. Kendisi İslam'a davet edilirken ona geleceği yerde, "Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim vardır? Allah zalimler topluluğunu doğru yola ve başarıya erdirmez. Onlar Allah'ın nurunu güya ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Halbuki Allah kafirler hoşlanmasa da nurunu, İslam dinini tamamlayacak, gayesine ulaştıracaktır. O Allah'tır ki müşrikler hoşlanmasa da her yönüyle tamamlanmış son dininin bütün dinlerin üzerinde olduğunu göstermek için Resulünü, hidayet vesilesi ve rehberi Kur'an ve hak din İslam'la göndermiştir. Ey iman edenler! Sizi acıklı bir azaptan kurtaracak bir ticaret şeklini size göstereyim mi? Allah'a ve Resulüne iman edersiniz, Allah yolunda kula kulluktan kurtulup hayata İslam'ın hakim olması için mallarınız ve canlarınızla cihad edersiniz. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Böyle yaparsanız Allah sizin günahlarınızı bağışlar, sizi alt tarafından ırmaklar akan cennetlere ve Adn cennetlerindeki çok güzel meskenlere, köşklere koyar. İşte bu en büyük kurtuluş ve saadettir. Hoşunuza gidecek bir diğer hususta Allah'tan bir yardım ve yakın bir zaferdir. Resulüm, bunları müminlere müjdele. Ey iman edenler! Allah'ın dininin, Kur'an'ın hayata hakim olmasının yardımcıları olun. Meryem oğlu İsa'nın havarilere, "Allah davasında benim yardımcılarım kim olacak?" deyip de havarilerin de "Allah davasının yardımcıları biziz" dedikleri gibi, "Ey müminler, siz de öyle deyin." Sonuçta İsrail oğullarından bir zümre böyle iman etti, bir zümre de inkar etti. Biz de iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik de galip geldiler. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzü Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Mümtehine ve Saf surelerini dinlediniz.

Bağışla. Öncelediklerimi, ötelediklerimi, gizli ve açıktan işlediklerimi, bütün kusurlarımı bağışla.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: De ki, Rabbimin sözlerini, ilmini yazmak için denizler mürekkep olsa, yardım olarak bir o kadarını daha getirsek, Rabbimin sözleri tükenmeden önce o denizler tükenirdi. Resulüm, indirdiğimiz kitapta sana önceki ilahi kitapların asıllarını tasdik edici olarak vahyettiklerimiz, gerçeğin ta kendisidir. Şüphesiz ki Allah, kullarından hakkıyla haberi olan her şeyi görendir. Elif, Lam, Ra. Bu öyle bir kitaptır ki, ayetleri, hikmet sahibi, her şeyden haberi olan Allah tarafından sağlamlaştırılmış, sonra da Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye her şey onda açıklanmıştır. De ki, şüphesiz ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Bu okunanlar, gerçeği açıklayan apaçık kitabın ayetleridir. Hakikat, biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik, manasının derinliğine iyice akıl erdiresiniz diye. Allah size kudretine ait ayet ve delillerini gösteriyor. Şimdi Allah'ın ayet ve delillerinden hangisini inkar edersiniz?
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi.

0: yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
1: Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki göklerde ve yerdeki şeylerin hepsi şüphesiz Allah'ındır. Yine iyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir.

0: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması tamamlandı. Elazığ'da düzenlenen İşrak İbadeti Buluşması yoğun katılımla gerçekleşti. Sabahın ilk saatlerinden itibaren yaşanan hareketlilik programın coşkusunu şehrin dört bir yanına taşıdı. Mahmut Esat Gürçen Vakfı tarafından düzenlenen programın ana teması İşrak İbadeti oldu. Programda gece boyunca devam eden manevi atmosfer, sabah namazı ve ardından eda edilen İşrak İbadeti ile zirveye ulaştı. Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından gelen binlerce katılımcı Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda aynı safta buluşarak anlamlı bir sabaha şahitlik etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kuvvetli sünnetlerinden biri olarak tavsiye edilen İşrak ibadeti, Doğuş Elazığ programı vesilesiyle binlerce kişi tarafından birlikte eda edildi. Program çok özel drone gösterisiyle başladı. Akre'ye konuk olan organizasyon ekibinden Sayın Levent Saygılı, Elazığ'daki büyük heyecan ve programa dair şu bilgileri paylaştı.
1: Elazığ Cumhuriyet Meydanı tıklım tıklım doldu. Alanın dışında da hanımefendiler ve beyefendiler namaz kılarak programa katıldılar. Birbirinden güzel etkinlikler vardı bu seneye özel. Belki de dünyada ilk defa Ezan-ı Muhammediye drone gösterileriyle gökyüzünde Allah Celle Celaluhu lafzı, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Ravza görüntüsü, mübarek isimleri, aynı zamanda Kabe-i Muazzama ve tavaf görüntüleri drone görüntüleriyle gökyüzüne yansımış oldu. Esat Çöken hocamızın bizlere tavsiyeleri, hayatımıza yön veren tavsiyelerinden oluşan ve özellikle bu sene temamız İşrak ibadetiydi. İşrak ibadetinin önemini anlatan çok güzel sohbetlerini dinledik. Tabii tamamen şehir dışından 10 binin üzerinde ziyaretçinin gelmesiyle 3 gündür Elazığ ve bölgesindeki iller gerçekten müstesna bir yoğunluk yaşıyorlar. Elazığ gerçekten Ali Cenab bir şekilde çok misafirperver bir şekilde bizi karşıladı ve Elazığ halkına çok mutlu oldu ve ciddi oranda da programa iştirak etmiş oldular ve her yıl böyle bir etkinliğin olmasını arzu edeceklerdir diye düşünüyorum.
0: Program kapsamında Peygamber Efendimizin şu hadisi şerifi de hatırlatıldı. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah-u Teala'yı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Bu müjdeye nail olabilmek amacıyla binlerce kişi sabahın ilk ışıklarına kadar meydandaki atmosferi birlikte yaşadı. Programın manevi atmosferine birbirinden kıymetli isimler katkı sundu. Sabah namazı ise Mescid-i Kıbleteyn imamlarından Abdülkerem Hasan Anlan tarafından kıldırıldı. Programın dikkat çeken yeniliklerinden biri de katılımcılar.

0: Katılımcılar için hazırlanan deneyim tüneli oldu. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Yuşar'ın hayatının anlatıldığı deneyim tüneli ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Alanın gün boyunca ziyaret edilebileceğini belirten Levent Saygılı şu bilgileri paylaştı.
1: Bugün saat 20'ye kadar Elazığ'da bulunan tüm vatandaşlarımız bu deneyim tünelini ziyaret edebilirler. Orada Esat Çoşan hocamıza gönül verenleri derinden etkileyecek, onun hayatından çok kıymetli, çok güzel kesitler dijital bir müze eşliğinde kendilerine sunuluyor.
0: İşrak ibadeti buluşması bu yılda birlik, kardeşlik ve maneviyatın en güzel örneklerinden birine sahne oldu. Elazığ sabaha binlerce gönlün aynı dua ve aynı niyet etrafında buluştuğu anlamlı bir atmosferle uyandı. Haberi ayrıntılarıyla Akra Medya sayfamızda bulabilir ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Mahmut Esat Yuşan hocamızı dualarla anıyoruz. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Yuşan, Hicri doğumlarının 91. yılı olan bugün dualar ve özel programlarla yad ediliyor. Okunan dualar ve hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media posta adresine gönderebilirsiniz. Bugün Akra'da sohbetler, belgeseller ve söyleşilerden oluşan özel bir yayın akışı dinleyicilerle buluşuyor. Değerli dinleyenlerimiz, bu vesileyle Mahmut Esat Yuşan hocamızın ilim, irfan ve hizmetlerle dolu hayatına kısaca göz atalım. Hicri 13 Safer 1357, miladi 14 Nisan 1938'de Çanakkale'nin Ahmetçe köyünde dünyaya gelen Mahmut Esat Yuşan hocamız, Edebiyat Fakültesi Arap Fars Filolojisi bölümünü tamamladı. Akademik hayatında doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarını alan Mahmut Esat Yuşan, Türk-İslam Edebiyatı alanındaki çalışmalarıyla ilim dünyasına önemli katkılar sundu. Hocası, Mehmet Said Kotku rahmetullahi aleyh'in vefatının ardından irşat hizmetini sürdürürken, 1987 yılında sosyal ve kültürel çalışmalara daha fazla zaman ayırabilmek için emekliye ayrıldı. Profesör Doktor Mahmut Esat Yuşan, eğitim, kültür, yayıncılık ve sivil toplum alanlarında öncü çalışmaları imza attı. Hadis derslerini Türkiye'nin birçok iline yaygınlaştıran, vakıf ve derneklerin kurulmasına öncülük eden Mahmut Esat Yuşan hocamız, Akra FM'in kuruluşunu gerçekleştirerek özel radyo yayıncılığı alanında da önemli hizmetlerde bulundu. Yurt içinde ve yurt dışında düzenlediği konferanslar, aile eğitim kampları ve yayınladığı eserlerle geniş kitlelere ulaştı. Doğumlarının 91. Hicri yıl dönümü vesilesiyle Mahmut Esat Yuşan hocamızın hayatı, ilmi, sosyal ve kültürel çalışmaları, hizmetleri ve eserleriyle ilgili haberimizin detaylarına Akra Medya'dan ulaşabilirsiniz. Elazığ'a 20 bin aşkın fidan hediye edildi. Elazığ'da gerçekleşen İşrak İbadeti buluşması vesilesiyle çevreye yönelik anlamlı bir gelişme de paylaşıldı. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği ÇEKUT, Elazığ'ın yeşil varlığını artırmak ve bölgeye uzun vadeli ekonomik katkı sağlamak amacıyla Dikili Ağacım Var platformu üzerinden ağaçlandırma çalışması başlattı. Elazığ'da 20 bin badem fidanı toprakla buluşturmayı hedefleyen bağış kampanyası katılımcıların yoğun desteğiyle hedefi aştı. Güncel verilere göre 21 bin adet aşan sayıda fidan bağışı yapıldı. Çiftçi Hayat Olsun projesi kapsamında yürütülen çalışmayla kuraklığa dayanıklı yerli ve aşılı badem fidanlarının Elazığ'da toprakla buluşturulması, böylece hem bölgenin yeşil varlığının artırılması hem de ilerleyen yıllarda üreticilere ekonomik katkı sağlanması amaçlanıyor. İlk dikimlerin sonbahar mevsiminde geniş katılımlı bir programla gerçekleştirilmesi planlanıyor. Keban, Karakaya ve Sivrice çevresinde yıllardır atıl bekleyen binlerce dönüm taşlık ve kireçli arazi, badem için adeta biçilmiş kaftan işlevi görüyor. Bağışlanan her fidan ilk yılında toprağı kucaklayarak köklerini salacak. Fidan bağışları dikiliağacımvar.com sayfasından yapılabiliyor. Mahmut Esat Yurşan rahmetullahi aleyhin öncülüğünde başlayan çalışmalar geleceğe ışık tutuyor. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Yurşan yalnızca yaşadığı dönemin ihtiyaçlarına değil, geleceğin meselelerine de çözüm üreten vizyoner çalışmalarıyla dikkat çekti. Eğitimden çevreye, aile yapısından medyaya, sağlıktan sivil toplum faaliyetlerine kadar pek çok alanda öncülük eden Coşan, kurduğu kurumlar ve ortaya koyduğu projelerle uzun yıllar sonrasını hedefleyen kalıcı hizmetleri imza attı. Bu kapsamda kurulan Hak Yol Eğitim Yardımlaşma ve Dostluk Vakfı, bireylerin bilinçli ve sorumluluk sahibi bir anlayışla yetişmesine katkı sağlarken, İlim, Kültür ve Sanat Vakfı İlk Sav ise, ilim, kültür ve sanatın manevi değerlerle buluşmasına öncülük etti. Sağlıklı yaşam bilincinin henüz olmadığı yıllarda sağlık alanında çalışmalar başlatan Mahmut Esat Türşan hocamız, çevre konusunda da dikkat çeken projelere öncülük etti. Henüz Çevre Bakanlığı'nın bulunmadığı dönemde ormanların korunması, yeni ağaçlandırma sahalarının oluşturulması ve çevre derneklerinin kurulmasını teşvik eden Mahmut Esat Türşan hocamız, doğal kaynakların korunmasını dini ve insani bir sorumluluk olarak değerlendirdi. Toplumun temelini oluşturan aile kurumuna da büyük önem veren hocamız, Türkiye'de ilk aile eğitim ve dinlenme kamplarının hayata geçirilmesine öncülük etti. Yaz tatillerinin eğitim, dinlenme ve aile bağlarını güçlendirme fırsatına dönüştürülmesini amaçlayan bu kamplar, daha sonra yurt dışında da uygulanarak farklı ülkelerde yaşayan Müslümanları bir araya getirdi. Sivil toplum kuruluşlarının önemine sıkça vurgu yapan Mahmut Esat Çoşan, vakıf ve derneklerin toplumun gelişmesindeki rolüne dikkat çekerek inançlı insanların güçlerini ortak hedefler doğrultusunda birleştirmelerini tavsiye etti. Kadın ve aile dernekleri, eğitim kurumları, yayın evleri, şirketler ve çeşitli sosyal projelerle geniş kapsamlı hizmetlerin temelini attı. Basın ve yayın faaliyetlerini de toplumun bilinçlenmesinde stratejik bir alan olarak gören Profesör Doktor Mahmut Esat Çoşan, dergi, gazete, radyo ve televizyon çalışmalarıyla İslami yayıncılığın gelişmesi önemli katkılar sundu. Yurt içi ve yurt dışı seyahatlerin, farklı toplumların tanımanın ve uluslararası dayanışmanın önemini vurgulayan Mahmut Esat Yurşan hocamız, Müslümanların farklı coğrafyalarla güçlü bağlar kurmasını teşvik etti. Ortaya koyduğu çalışmalar, eğitim, aile, çevre, medya, sağlık ve sivil toplum alanında bugün de güncelliğini koruyan, gelecek nesillere rehberlik etmeyi sürdüren kapsamlı bir hizmet anlayışının örnek paylaşıldığı haberimize Akremedya sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Mahmut Esat Yurşan'ın dostluk ve kardeşlik anlayışı günümüze rehberlik ediyor. Profesör Doktor Mahmut Esat Yurşan'ın Hicri doğum yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan özel dosyada kendisinin dostluk, kardeşlik ve iletişim anlayışı ele alındı. Hayatı boyunca sevgi, güzel ahlak ve samimiyet merkezi bir yaklaşımı benimseyen Mahmut Esat Yurşan hocamız, toplumsal huzur ve birlikteliğin temelinin güçlü insan ilişkileri olduğuna vurguladı. Sevmek çok güzel, çok tatlı ve çok faydalı bir duygudur sözleriyle sevginin insan hayatındaki dönüştürücü gücüne dikkat çeken hocamız, dostlukların ancak güzel ahlak, hoşgörü ve iyi niyetle kalıcı olacağını ifade etti. Sevgi ve kardeşliğin Kur'an-ı Kerim'in emri olduğunu hatırlatan Mahmut Esat Yurşan hocamız, dostluğun huzuru, başarıyı ve toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğine belirtti. İslam'ın en güzel şekilde temsilinin güzel ahlakla mümkün olacağını belirten Esat Yurşan, her Müslümanın hali, tavrı, konuşması ve davranışlarıyla dinini temsil ettiğini ifade etti. Sertlik yerine sabır, merhamet, sevgi ve güzel muameleyi esas alan bir yaklaşımın İslam'ın doğru tanınmasına katkı sağlayacağını belirterek, müminlerin çevrelerine örnek şahsiyetler olmalarını tavsiye etti. Profesör Doktor Mahmut Esat Yurşan'ın sevgi, kardeşlik ve güzel ahlak ekseninde şekillenen iletişim anlayışı aradan geçen yıllara rağmen bireysel ilişkilerden toplumsal hayata kadar pek çok alanda yol göstermeye devam ediyor. Üniversitelerde bu yıl 805 binden fazla kontenjan bulunuyor. YKS sonuçları 21 Temmuz'da açıklandıktan sonra adaylara ön bilgi vermek amacıyla 2026 yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu yayımlandı. Buna göre tercihler 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'taki üniversitelerin bu yıl ön lisans programlarında 371 bin, lisans programlarında 407 bin, özel yetenek programlarında ise 27 bin olmak üzere 805.747 kontenjan bulunuyor. Tıp fakültelerinde 18 binden fazla kontenjan yer alırken, hukuk fakültelerine giriş sıralarında

Gücünü yitirirken yurdun büyük bölümünde güneşli hava var. Edirne ile Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde, Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar son iki günlerde Artvin ve Ardahan çevreleriyle Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerine kayabilir. Ayrıca hafta boyunca rüzgar da etkili olabilir. Hafta ortasında batı ve iç kesimlerde kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar bekleniyor. Bugün İstanbul 29, Bursa 32, Denizli 37, İzmir 36, Adana ve Antalya 37, Ankara 26, Konya 27, Bolu 30, Rize 27, Trabzon 26, Erzurum 28, Malatya 33, Mardin 36, Şanlıurfa 38 derece. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün Akra'da Yat özel yayın akışı sizlerle buluşuyor. 14.15'te Evdeki Huzur programımızda iyi insan olmak üzerine konuşulacak. 16.15'te Mahmut Esat Göçen hocamızın öncüsü olduğu sosyal çalışmalardan örneklerin paylaşılacağı belgesel, 17'de Yat özel söyleşisi, 20'de Mahmut Esat Göçen hocamız için dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanında okunan hatimlerin duasının yapılacağı hatim programı yayına gelecek. Gün boyunca daha pek çok sohbet, belgesel, söyleşi ve özel programları Akra'da dinleyebilir, yayın akışı ile ilgili ayrıntılara Akra Medya'dan ulaşabilirsiniz. Haberleri aktardık. Hayırlı günler diliyoruz.

0: İlim Adamları anlatıyor.
1: Akademisyen Profesör Doktor Mustafa Uzun, bir akademisyen olarak Mahmut Esat Coşan hocamızın ilmi eğitimi ve uzman olduğu ilim dallarındaki yetkinliğini anlatıyor.
2: Şunu söyleyebilirim, benim hayatımda okuyan, iyi okuyan, başarılı bir akademisyen olan insan örneği olarak çocukluk yıllarımda, o yıllarımda Esat Hoca merhum. İşte şimdi bu hocanın, Esat Hoca merhumun sosyal tarafını ve kimliğini, kişiliğini gösteriyor. Yani ileride bir taraftan akademisyen olacak, o akademisyen kimliği farklı ama bir sosyal kimliği var, bir entelektüel, bu lafı kullanmayalım, bir münevver kimliği var. O ve etrafını daima takip ediyor. Çok uzun yıllar bile Hoca Efendi Ankara'da, biz İstanbul'da olduğumuz zaman, kendisiyle görüştüğümüz zaman zaten bizi rencide etmeden her halimizi sorardı. Ayrıca da durmadan haberler gönderirdi. Şu kitap çıktı, bunu alsın, bunu okusun, şöyle çalışsın, şuraya baksın, şu yazmayı görsün gibi. Bu da Hoca Efendi'nin dikkatini ve etrafıyla ilgisini, benim tabirimle o sosyal kimliğini gösteren bir önemli özelliktir. Tabii bunun altında da ayrıca bu Müslümanların birbirleriyle olan kardeşliğinin getirdiği bir anlayışta yatıyor şüphesiz. İşte ben neden sonra enstitüye asistan olarak girdim. Bu arada tabii Esat Hoca Efendi ile zaman zaman görüşmemiz oldu. Üniversite yılları bizi biraz savurdu. Bizim yıllarımız biraz kargaşa yıllarıydı. Hani 68 kuşağı malum. Efendim o sırada pek fazla irtibatımız olmadı ama dediğim gibi yine zaman zaman görüşmeler efendim mesela devam etti. Üniversiteye asistan olduktan sonra yine bir haber göndermiş. Kendisiyle gittik, bu sefer görüştük. Bu sefer beni karşısına alıp bir meslektaş ciddiyetiyle ne düşünüyorsun, ne yapıyorsun mu konuştuk. Bana kendisi yol çizdi. İşte nasıl okumam gerekir, nasıl yabancı dil öğrenmem icap eder. Ve bu sefer de abi biraz daha hoca gibi bir pozisyona şimdi baktığımda öyle, o zaman tabii gene abimiz idi. Ama bunlardan bir müddet sonra biz de üniversiteye intisap edince Ankara İlahiyat Fakültesi'nin hocası, biz de İstanbul Yüksek Lisans Enstitüsü'nde asistanız. Bu sefer biz de kendisine artık abi yerine hocam. Kendisi hocalığını zaten belirtmiyor. Hiç onu vurgulamıyor, onu göstermiyor. Sizden birisi gibi konuşuyor. Ve ama siz ister istemez onun bilgisi, alakası, ilgisi, nüfuzu, meseleleri, kavrayışı, yönelik

0: yönlendirişi neticesinde ister istemez bir müddet sonra hocam diyorsunuz. Böyle insanlar benim hayatımda olmuştur. Önce abi abi, sonra bir yerden sonra artık bu abiliğin de üzerinde. O da Esat Hoca'nın bir başka tarafıydı. Yani böyle bir insana farkına varmadan bir hürmet ve bir muhabbet hissi. Mehabet de vardı. Mehabet. Mehabet ayrı bir şey. Bu muhabbet. Yani muhabbet. Seviyorsunuz ve ona hürmet ediyorsunuz. Hocanın zaten tabında, özellikle Ankara'dan döndükten sonra, o mehabeti çok görmüşümdür. Bu ciddiyet ve vakar ile oluşan, karşındakine saygı telkin eden bir tavır diyelim ki, bu maalesef bugün bizim insanımızda çok azalmıştır. Bugün bizim insanımız ya çatık kaşlı oluyor, efendim, yahut da çok sulu, cıvık, laçka, rahat, hatta bugünün tabiriyle light oluyor. Bu ikisinin arası, bence bu önemli bir şey. Bu bilhassa din adamlarında, bugün din hizmeti yapan insanlarda bulunması gereken bir şeydi. Bu da yine eski hoca efendilerin tarz ve tavrının devamıydı. Buna işte dinin öğretisi, tekkenin eğitmesi diye bakmak lazım. O mehabetten bugün maalesef bizler dahi zaman zaman yoksun kalıyoruz. Farkına varmadan ona aykırı laflar ve tavırlar edebiliyoruz. Allah affetsin. İşte ben tez almak için kendisine müracaat ettim. Hatta bir sefer Ankara'ya, artık tezimi kesinleştirmek istediğim zaman Ankara'ya gittiğimde fakülteye uğradım. Hocam böyle böyle düşünüyorum, ne yapayım dedim. Tez seçtiğim konuda bana yardımcı oldu. İyi buldu konumu. Şunlara bak dedi, bunlara baktı. Yani bundan sonra artık hocayla münasebetimiz bir meslektaş ilgisine döndü. Ama o hiçbir zaman bunu sertleştirmedi, bizim üzerimize bir baskıya dönüştürmedi. Anlıyorsunuz ki o artık size bundan sonra laflarını bir meslektaşı olarak söylüyor. O da daha bir tatlı, daha bir farklılık. Yani ben hocada şunu söyleyebilirim, böyle herkesle durumuna uygun çok rahat irtibat kurabilen bir özellik. Şimdi baktığımda bunu rahatlıkla söyleyebilirim.
1: Hale göre muamele.
0: Evet, hale göre muamele. Tabii insan hal adamı olunca, halin farkında olunca, bir de hocanın yetişmesi çok önemli. Şimdi bakın, ben İstanbul'da yetişmiş olmaya çok önem veririm. Nitekim çok sonra, yani hocanın Ankara yıllarında biz ondan epey mahrumduk. Esas Ankara'daki devrini Ankara İlahiyat'taki arkadaşlarımız tadını çıkardılar, istifade ettiler. Kendilerini hocadan aldıklarıyla zenginleştirdiler. Biz uzaktan uzağa, hani uzaktan selamun aleyküm, aleyküm selam gibi neredeyse. Çünkü yakınında olabilseydik böyle olmazdı. Ama yani hoca ne yapacağını, ne söyleyeceğini, nasıl davranacağını bildiği için herkesin durumuna uygun bir yaklaşım içindeydi. Ve biz zaman zaman işte bizim fakültede Hasan Aksoy arkadaş, efendim, Hasan'ın tezini efendim hocaya, tabii yani,
1: İstanbul'dan
0: tabii İstanbul, yani Milli Kütüphane'ye gidiyoruz, başka şeyleri de yapıyoruz o arada, ama esas mesele hocaya soralım. Çünkü hocalara sormak lazım, bilenlere sormak lazım. Ayet de o, feselü ehle zikr, bilenlere sorulacak. Bizim neslin bilenlerinin başında da o zaman, özellikle de Türk İslam Edebiyatı'nda hoca geliyor. İşte burada da hocanın akademisyen hüviyeti ortaya çıkıyor. Ben şuna biraz üzülürüm. Yani üzülmek, o benim şahsi hissim. Hoca sahip olduğu akademik hamuleyi aktaramadan gitti diye düşünürüm hep. Çünkü formasyonu çok iyiydi. Bizim kürsüyü, yani Türk İslam Edebiyatı kürsüsünü Ankara'daki adıyla, yahut dini edebi metinler kürsüsünü hoca Ankara Üniversitesi'nde Feyzi Abdullah Hanım'dan sonra tesis etti. Oraya asistanları aldı, yetiştirdi. O formasyonunu çok ciddi akademik eserlerle devam ettirebilirdi. Maalesef az elimizde akademik eseri hocanın. O da işte hocanın sosyal tarafı. sosyal alakaları, cemiyetçi kimliği, insanlarla münasebeti, insan yetiştirmeye verdiği önem maalesef akademik çalışmalarının kendisinden beklenenin altında kalmasına bana göre sebep olmuştur. Ama hocanın akademik çalışmaları da bu demek değil ki yetersiz. Ben sahip olduğu bilgi itibariyle çok daha fazlasını ortaya koyabilirdi diye düşündüğüm için. Arapçayı onun kadar iyi bilen, iyi hocalardan efendime söyleyeyim özel olarak okumuş, kendini yetiştirmiş birisi olarak Farsçayı böyle iyi bilen birisi çok daha iyi şeyler yapabilirdi. Bunu bugün daha rahat görüyoruz. Çünkü hocanın akademik olarak sahip olduğu formasyon bugün pek çok kişide yok. Zaten olması da mümkün değil. Çünkü bir Hafız Yusuf Ararat'tan hoca okumuştu. Bugün bir Hafız Yusuf yok. Ondan okuyacaklar olsa ne olur? Hoca Arapça okudu. Özel İstanbul'daki diğer önemli isimlerden. Dolayısıyla bu tarafı bence bir şeydir. Ama hoca zannediyorum bunu insana olan memleketin ihtiyacı noktasında tartarak sonra bu unsuru yetiştirmenin önemini kavradığı için zaten kültür adamı hocaya bu yönüyle demek daha isabetli oluyor. Bir kültür adamı da böyle yapar. Çünkü kültüre hizmet insana hizmetle eşdeğerdedir. Hoca da bunu yaptı ve hem memleketin yerli mahalli kültürüne mesela dil konusunda hocamızın söyledikleri mücadeleleri, efendim kültür konusunda kendi eski ananelerimiz, geleneklerimiz, değerlerimiz konusundaki faaliyetlerini göz önüne alırsak bunlar olmalıydı. Hoca bunu başardı ve çok iyi şeyler yaptı. Maalesef biz bugün onları belki devam ettiremiyoruz ama hoca kendine düşeni bu noktada yaptı. İnşallah yeni nesiller arkadan gelerek onun bayrağını ileriye doğru intikal ettirecekler. Bakın burada şu var. Kültür denince o zamanlar yine kültür merkezi İstanbul'du. Bugün hala kültür merkezi İstanbul'dur. Hoca İstanbullu bir insan olarak, bir İstanbullu olarak, isterseniz şu kelimeyi kullanalım, bir İstanbul beyefendisi olarak Ankara'da bir müddet bulunmakla birlikte İstanbullu bir kültür elçisi olarak yapması gerekeni orada da yaptı. Çünkü yani kültür burada. Hoca burada yetişti. Burada o kültürü tanıdı. Mesela dil konusunda hocamızın hassasiyetini görüyoruz. Konuşmaları var, yazıları var, makaleleri var. O yıllarda dili İstanbul Üniversitesi, yani hocamın da mezun olduğu Edebiyat Fakültesi müdafaa ediyordu. Bizim Faruk Kadri Tümurtaş hocalar, Ahmet Caferoğlu'lar, şunlar bunlar. Hoca Ankara'da bulunmakla beraber bu tarafa mensuptu. Mezuniyeti sebebiyle olduğu kadar İstanbullu olması sebebiyleydi. Onun için dilin asli hüviyetiyle kalmasını, iyi bilinmesini, kültürün tanınmasını, yaşanmasını isteyen bir tavır sergiledi. Türk güzel, diline ve önemli kültürüne verdiği önem sebebiyle.
1: İlim Adamları anlatıyor. Akademisyen Profesör Doktor Mustafa Uzun, bir akademisyen olarak Mahmut Esat Coşan hocamızın ilmi eğitimi konusunu anlattı.
2: Sağduyulu ittifak çağrısı.

Güvenlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون
1: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
0: اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَاَنْتُمْ اَذِلَّهُ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
1: Hani sizden iki taife savaş başlamadan zaaf gösterip yılgınlığa meyletmişti. Oysa Allah onları koruyup gözetecekti. Böyle durumlarda müminler sadece Allah'a güvenip dayansınlar. Nitekim siz güçsüzken Bedir'de Allah size yardım etmişti. Artık Allah'tan korkun ki şükretmiş olasınız.
0: اِنْ يَنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَاِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَلَّذ۪ي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
1: Allah size yardım ederse hiç kimse size galip gelemez. Sizi yüzüstü bırakırsa da ondan başka kim size yardım edebilir ki? Öyleyse müminler sadece Allah'a güvenip dayansınlar.
0: اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

0: Müminler öyle kimselerdir ki Allah zikredildiğinde kalpleri ürperir, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda imanları artar ve sadece Rablerine güvenip dayanırlar.
1: وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
0: Göklerin ve yerin gaybı ancak Allah'a aittir. Her iş sadece O'na dönüp dayanır. Öyleyse Habibim, sen O'na kulluk et ve O'na güvenip dayan. Rabbin yaptıklarından habersiz değildir.
1: اَلَّذ۪ينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
0: Onlar ki zorluklara hep sabrederler, Rablerine de daima güvenip dayanırlar.
1: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَز۪يزِ الرَّح۪يمِ
0: Çok güçlü, aziz ve çok merhametli, rahim olan Allah'a güvenip dayan.
1: فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُب۪ينِ
0: O halde sen Allah'a güvenip dayan. Çünkü sen apaçık hak üzeresin.
1: وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَك۪يلًا
0: Allah'a güvenip dayan. Vekil olarak Allah yeter.
1: اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
0: O Allah ki kendisinden başka ilah yoktur. Öyleyse müminler sadece Allah'a güvenip dayansınlar.
1: وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدَرًا
0: Kim Allah'tan korkarsa, darda kaldığı zamanlarda Allah ona bir çıkış yolu açar. Bir de ona hiç hesap etmediği yerden rızık verir. Kim Allah'a güvenip dayanırsa, Allah ona yeter. Çünkü Allah kendi hükmünü tamama erdirendir. Allah her şey için bir ölçü belirlemiştir.
1: قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ
0: De ki, Rahman O'dur. Biz O'na iman ettik ve sadece O'na güvenip dayandık. Ey inkarcılar! Artık kimin apaçık sapkınlık içinde olduğunu yakında bileceksiniz. De ki, ne dersiniz? Suyunuz çekilip kurusa, yerden kaynayan bir suyu size kim getirecek?
1: Hafizu alassalavati vessalatil vusta ve kumu lillahi qanitin.
0: Bütün namazları, özellikle de orta namazı kılmaya titizlikle devam edin. Huşu duyarak Allah için namaz kılın.
1: وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ
0: Ahirete iman edenler, Kur'an'a da iman ederler. Üstelik onlar namazlarını sürekli ve özenli kılarlar.
1: وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ
0: Müminler, Allah'ın belirlediği sınırları koruyup gözetenlerdir. Habibim, böylesi müminleri cennetle müjdele.
1: İnne Rabbi ala kulli şeyin hafiz.
0: Şüphesiz Rabbim her şeyi görüp gözetendir.
1: Ve inna lehu lahafizun.
0: Biz korumamız için bize emanet ettiğin şeyi çok iyi koruruz.
1: فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِم۪ينَ
0: Allah en iyi koruyandır. O merhametlilerin en merhametlisidir.
1: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا

0: Şüphesiz zikri yani Kur'an'ı biz indirdik ve onu elbette biz koruyacağız.
1: لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ

0: مرد له وما لهم من دونه من وال.
1: Allah'ın emriyle insanı önünden ve arkasından takip edip denetleyen melekler vardır. Bir topluluk kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Allah bir topluluğa kötülük dilediğinde buna hiç kimse engel olamaz. O topluluk için Allah'tan başka bir koruyup kollayıcı yoktur.
0: وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ
1: Göğü de korunaklı bir tavan yaptık. İnkarcılarsa göğün alametlerinden ibret almayıp yüz çeviriyorlar.
0: وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ
1: Rabbin her şeyi koruyup kollayandır.
0: وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ
1: Her isyankar şeytandan göğü korusun diye onu yıldızlarla donattık.
0: وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ
1: Dünya semasını kandillerle süsledik ve onu iyice koruduk. İşte bu çok güçlü olanın, aziz, her şeyi bilenin alim takdiridir.

0: Onlara de ki, Allah'ın bizim için yazdığından başkası bize asla isabet etmez. O bizim Mevlamızdır. Öyleyse müminler sadece Allah'a güvenip dayansınlar.
1: وَاِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرِّنْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اِلَّا هُوْ وَاِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
0: Allah sana bir sıkıntı verirse ondan başkası bu sıkıntıyı gideremez. Sana bir hayır dilerse onun lütfunu hiç kimse geri çeviremez. O lütfunu kullarından dilediğine verir. Çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim odur.
1: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ
0: Yeryüzündeki her canlının rızkı ancak Allah'a aittir. Allah, onların yerleşeceği yeri de, emanet edileceği yeri de bilir. Hepsi apaçık bir kitapta kayıtlıdır.
1: İnni tevekkeltu alallahi rabbi ve rabbik.

0: Rabbim.
1: Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a güvenip dayandım. Her bir canlının perçeminden tutan ancak O'dur. Şüphesiz benim Rabbim dosdoğru bir yol üzeredir.
0: وَكَأَيِّمْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
1: Hayvanlardan nicesi rızkını yanında taşımaz. Onları da sizi de Allah rızıklandırır. Her şeyi işiten Semi', her şeyi bilen Alim O'dur.
0: مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا

0: من بعده وهو العزيز الحكيم.
1: Allah insanlara bir rahmet kapısı açarsa hiç kimse o rahmete engel olamaz. Bir şeye engel olursa da ondan başka hiç kimse onu serbest bırakamaz. Çok güçlü, aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim odur.
0: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ قُلْ

0: أرادني برحمة أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.
1: Onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan kesinlikle Allah derler. Habibim de ki Allah'tan başka kulluk ettiğiniz şeyler hakkında ne dersiniz? Eğer Allah bana bir sıkıntı dilerse onlar onun verdiği sıkıntıyı giderebilecek mi? Yahut o bana bir rahmet dilerse onlar onun verdiği rahmeti engelleyebilecek mi? De ki Allah bana yeter. Güvenip dayananlar sadece ona güvenip dayanırlar.

Allah'ım, faydasız ilimden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten, kabul olunmayan duadan sana sığınırım.

0: her türlü derde maddi ve manevi açılardan şifa sunan Kur'an-ı Kerim, tereddütlere, sıkıntılara, hüzünlere, üzüntülere deva ve müminlere bir rahmettir. O Furkan'dır. Yalnız hakla batılı ayırt etmekle kalmaz, hakka kul olanlarla batıla köle olanı da ayırt eder. Müminleri sürura gark ederken zalimlerin hıncını, gayzını ve kinini artırır. Her arayan aradığını onda bulur. Ebediyeti murad eden ondan hayat bulur. Her korkan onun da korktuğundan emin olur. Nasıl yaşanacağına ve nasıl ölüneceğine dair sırlar onda bulunur. Sevilen onun sırlarına uyuyorsa sevilir. Yoksa bu sevgiden ne gibi bir fayda umulabilir? İnsanı sevilmeye değer kılan en sevgiliye olan bağlılığı ve sevgisidir. Sevilmeye değer olanların en azizi ise kişiye Allah Teala Hazretlerini sevmeyi öğretendir. Mahmud Esat Coşan hocamız 12 Kasım 1995 tarihli sohbetinde şöyle diyordu.
1: Bir talebenin hocasını sevmesi ve sayması dinimizin üzerinde çok durduğu bir edeptir. Bütün talebeler hocalarına karşı büyük bir edep ve saygı içindedir İslam'da. Ama tabii öğretilen ilimlerin cinsiyle, bilgilerin mahiyetiyle ilgili olarak hocaların da kadri kıymeti değişir, artar, faziletleri birbirinden farklı olur. İlimlerin en yükseği Allah Teala Hazretlerini bilme, onun sevgili kulu olabilme yollarını gösteren ilim olduğu için şüphesiz ki tasavvuf ilmi de ilimlerin en yükseği durumundadır. Salih kimseleri Allah'ın sevdiği kullara anmak Kur'an-ı Kerim'in edebidir.
0: Edeple yola çıkanın mahrum edilmeyeceği söylenmiştir. Yine velilerin hayatlarından öğrendiğimiz kadarıyla edeple kuşananın mahrum olmadığı malumdur. Öyleyse edep nedir? Niçin bu kadar önemlidir? Yokluğunun bedeli nedir?
2: Edep ne demek? Edep hatadan salim hareket etmek demek. Yani her işin hatasız yapılmasına edep denir. Hata olmamasına dikkat etmeye edep denir. O halde biz de kulluğumuzu güzel yapmaya dikkat edeceğiz. Alemlerin Rabbi olan Allah'a şükran ve takdir duyguları dolu olarak, yani teşekkür duygusu, minnet duygusu dolu olarak efendim övgülerle efendim onun Rahman ve Rahim olduğunu düşünerek efendim ona kulluğumuzu hatasız yapmaya çalışacağız. Yani her şeyin hatasız olması işlemi, düşüncesi mümine hakim olacak. Ben hatasız bir kulluk yaparak ömrümü Allah'ın sevgisini, rızasını kazanacak şekilde geçirmek istiyorum diye düşünecek. Böyle yaparsa Allah kuvvet verir, gayret verir, nimet verir, ikram verir. Efendim her şeyini büyütür.
3: Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan özel programlarla yad ediliyor.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki göklerde ve yerdeki şeylerin hepsi şüphesiz Allah'ındır. Yine iyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir.

0: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması tamamlandı. Elazığ'da düzenlenen İşrak İbadeti Buluşması yoğun katılımla gerçekleşti. Sabahın ilk saatlerinden itibaren yaşanan hareketlilik programın coşkusunu şehrin dört bir yanına taşıdı. Mahmut Esat Gürçen Vakfı tarafından düzenlenen programın ana teması İşrak İbadeti oldu. Programda gece boyunca devam eden manevi atmosfer, sabah namazı ve ardından eda edilen İşrak İbadeti ile zirveye ulaştı. Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından gelen binlerce katılımcı Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda aynı safta buluşarak anlamlı bir sabaha şahitlik etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kuvvetli sünnetlerinden biri olarak tavsiye edilen İşrak ibadeti, Doğuş Elazığ programı vesilesiyle binlerce kişi tarafından birlikte eda edildi. Program çok özel drone gösterisiyle başladı. Akre'ye konuk olan organizasyon ekibinden Sayın Levent Saygılı, Elazığ'daki büyük heyecan ve programa dair şu bilgileri paylaştı.
1: Elazığ Cumhuriyet Meydanı tıklım tıklım doldu. Alanın dışında da hanımefendiler ve beyefendiler namaz kılarak programa katıldılar. Birbirinden güzel etkinlikler vardı bu seneye özel. Belki de dünyada ilk defa Ezan-ı Muhammediye drone gösterileriyle gökyüzünde Allah Celle Celaluhu lafzı, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Ravza görüntüsü, mübarek isimleri, aynı zamanda Kabe-i Muazzama ve tavaf görüntüleri drone görüntüleriyle gökyüzüne yansımış oldu. Esat Çözen hocamızın bizlere tavsiyeleri, hayatımıza yön veren tavsiyelerinden oluşan ve özellikle bu sene temamız işrak ibadetiydi. İşrak ibadetinin önemini anlatan çok güzel sohbetlerini dinledik. Tabii tamamen şehir dışından 10 binin üzerinde ziyaretinin gelmesiyle 3 gündür Elazığ ve bölgesindeki iller gerçekten müstesna bir yoğunluk yaşıyorlar. Elazığ gerçekten Ali Cenab bir şekilde çok misafirperver bir şekilde bizi karşıladı ve Elazığ halkına çok mutlu oldu ve ciddi oranda da programa iştirak etmiş oldular ve her yıl böyle bir etkinliğin olmasını arzu edeceklerdir diye düşünüyorum.
0: Program kapsamında Peygamber Efendimizin şu hadisi şerifi de hatırlatıldı. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah-u Teala'yı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Bu müjdeye nail olabilmek amacıyla binlerce kişi sabahın ilk ışıklarına kadar meydandaki atmosferi birlikte yaşadı. Programın manevi atmosferine birbirinden kıymetli isimler katkı sundu. Sabah namazı ise Mescid-i Kıbleteyn imamlarından Abdülkerem Hasan Anlan tarafından kıldırıldı. Programın dikkat çeken yeniliklerinden biri de katılımcılar için hazırlanan deneyim tüneli oldu. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Yuşan'ın hayatının anlatıldığı deneyim tüneli ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Alanın gün boyunca ziyaret edilebileceğini belirten Levent Saygılı şu bilgileri paylaştı.
1: Bugün saat 20'ye kadar Elazığ'da bulunan tüm vatandaşlarımız bu deneyim tünelini ziyaret edebilirler. Orada Esat Çöken hocamıza gönül verenleri derinden etkileyecek, onun hayatından çok kıymetli, çok güzel kesitler dijital bir müze eşliğinde kendilerini sunuluyor.
0: İşrak İbadeti Buluşması bu yılda birlik, kardeşlik ve

0: Edebiyatın en güzel örneklerinden birine sahne oldu. Elazığ, sabaha binlerce gönlün aynı dua ve aynı niyet etrafında buluştuğu anlamlı bir atmosferle uyandı. Haberi ayrıntılarıyla Akramedya sayfamızda bulabilir ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Mahmut Esat Gürşen hocamızı dualarla anıyoruz. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Köşen, Hicri doğumlarının 91. yılı olan bugün dualar ve özel programlarla yad ediliyor. Okunan dualar ve hatimlerle ilgili bilgileri akre@akra.media posta adresine gönderebilirsiniz. Bugün Akra'da sohbetler, belgeseller ve söyleşilerden oluşan özel bir yayın akışı dinleyicilerle buluşuyor. Değerli dinleyenlerimiz, bu vesileyle Mahmut Esat Gürşen hocamızın ilim, irfan ve hizmetlerle dolu hayatına kısaca göz atalım. Hicri 13 Safer 1357, miladi 14 Nisan 1938'de Çanakkale'nin Ahmetçe köyünde dünyaya gelen Mahmut Esat Gürşen hocamız, Edebiyat Fakültesi Arap Fars Filolojisi bölümünü tamamladı. Akademik hayatında doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarını alan Mahmut Esat Köşen, Türk-İslam Edebiyatı alanındaki çalışmalarıyla ilim dünyasına önemli katkılar sundu. Hocası, Mehmet Said Kotku Rahmetullahi Aleyh'in vefatının ardından irşat hizmetini sürdürürken, 1987 yılında sosyal ve kültürel çalışmalara daha fazla zaman ayırabilmek için emekliye ayrıldı. Profesör Doktor Mahmut Esat Köşen, eğitim, kültür, yayıncılık ve sivil toplum alanlarında öncü çalışmaları imza attı. Hadis derslerini Türkiye'nin birçok iline yaygınlaştıran, vakıf ve derneklerin kurulmasına öncülük eden Mahmut Esat Köşen hocamız, Akre FM'in kuruluşunu gerçekleştirerek özel radyo yayıncılığı alanında da önemli hizmetlerde bulundu. Yurt içinde ve yurt dışında düzenlediği konferanslar, aile eğitim kampları ve yayınladığı eserlerle geniş kitlelere ulaştı. Doğumlarının 91. Hicri yıl dönümü vesilesiyle Mahmut Esat Gürşen hocamızın hayatı, ilmi, sosyal ve kültürel çalışmaları, hizmetleri ve eserleriyle ilgili haberimizin detaylarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz. Üniversitelerde bu yıl 805 binden fazla kontenjan bulunuyor. YKS sonuçları 21 Temmuz'da açıklandıktan sonra adaylara ön bilgi vermek amacıyla 2026 yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu yayımlandı. Buna göre tercihler 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'taki üniversitelerin bu yıl ön lisans programlarında 371 bin, lisans programlarında 407 bin, özel yetenek programlarında ise 27 bin olmak üzere 805.747 kontenjan bulunuyor. Tıp fakültelerinde 18 binden fazla kontenjan yer alırken hukuk fakültelerine giriş sıralaması barajı 100 bin oldu. Ayrıca bu yıl yapay zeka temalı yeni programlar da açıldı.
1: Hava durumu.
0: Yeni haftada yurt genelinde hava sıcaklıkları kademeli olarak artıyor. Akdeniz kıyılarıyla Güneydoğu Anadolu bölgesinde termometreler yeniden 40 derecenin üzerine gösterebilir. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise hafta boyunca aralıklarla sağanak beklenirken batı ve iç kesimlerde kuvvetli rüzgar etkili. Birkaç gündür yağan sağanak yağışlar gücünü yitirirken yurdun büyük bölümünde güneşli hava var. Edirne ile Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde, Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar son iki günlerde Artvin ve Ardahan çevreleriyle Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerine kayabilir. Ayrıca hafta boyunca rüzgar da etkili olabilir. Hafta ortasında batı ve iç kesimlerde kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar bekleniyor. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün Akra'da Yat özel yayın akışı sizlerle buluşuyor. 14.15'te Evdeki Huzur programımızda iyi insan olmak üzerine konuşulacak. 16.15'te Mahmut Esat Coşan hocamızın öncüsü olduğu sosyal çalışmalardan örneklerin paylaşılacağı belgesel, 17'de İyad Özel Söyleşisi, 20'de Mahmut Esat Coşan hocamız için dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanında okunan hatimlerin duasının yapılacağı hatim programı yayına gelecek.

0: geçecek. Gün boyunca daha pek çok sohbet, belgesel söyleşi ve özel programları Akra'da dinleyebilir. Yayın akışı ile ilgili ayrıntılara Akra Medya'dan ulaşabilirsiniz. Haberleri aktardık. Hayırlı günler diliyoruz.
1: Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur.
1: Gönül Önderi. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızı doğum yıl dönümünde yad ederken güzel insanın vasıflarını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz değerli dinleyenler. Güzel insan en ufak bir iyiliğin ve en ufak bir kötülüğün bile karşılığını bulacağına inanır. Gönül huzuru ve vicdan rahatlığı ister. Tüm işlerini hakkını vererek, titizlikle ve danışarak yapar. Boş ve yararsız şeylerden yüz çevirir, boş durmaz. Boş kalınca başka işe yönelir. Cahillerden yüz çevirir, boş söz

çıkana üzülmez, isteyerek verir. İyilerinden ve sevdiklerinden verir. Yine güzel insan borcuna sadıktır. Emeksiz, haksız kazançtan kaçınır, kumar oynamaz. Mal biriktirmez, hırsızlık yapmaz. Anne babasına güzel söz söyler, iyi davranır. Esirgiyerek alçak gönüllülükle üzerlerine kanat gerer. Akrabalık bağlarını canlı tutar. Varsa eşine sadık kalır ve evliliği teşvik eder. Namusunu korur. Soyların belli olmasını teşvik eder. İnsanların mahremiyetlerine saygı duyar. Kendi evinden başka eve izin verilinceye kadar girmez. Ahlakı, huyu, her şeyi güzel insan, yetimi ve yetimin haklarını da korur. Kadınların haklarının fuhuş, teşhir gibi yollarla sömürülmesine karşı durur. Adaleti ayakta tutar, hükmettiğinde adaletle hükmeder. Görevi ehli olana verir. Doğruyu getirir, söz ve işleriyle onu tasdik eder. Herkesçe güvenilir ve dürüst olarak bilinir. Doğruyu gizlemez. Yalan yere şahitlik etmez, en yakını dahi olsa kimseyi kayırmaz. Yapamayacağı şeye söz vermez ve gerçekte yapmadığı şeyi söylemez.

ilke ve inançlarını arzu ve heveslerine ve her türlü menfaate tercih eder. Çaresiz kalsa bile inanç veya ilkelerinden vazgeçmek yerine başka bir yere göç etmeyi tercih eder. Şahitlik etmekten kaçmaz. Hainlik yapmaz, karşısındaki ona hainlik yapsa veya karşısındakinin ona hainlik yapacağını düşünse bile. Kötülük üzere gizli konuşmaz, yalana kulak vermez. Güzel insan sağlıklı düşünmesini engelleyecek şeylerden uzak durur. İnanmak için mucize beklemez. Büyüyle, falla uğraşmaz. Haberin doğruluğunu araştırır, kulaktan dolma bilgiyle, zan ve tahminle konuşmaz. Kesin bir delil olmadan hiçbir şey hakkında münakaşa etmez. Hayra çağırır, iyiliği tavsiye eder, kötülükten sakındırır. Çokluğu bir ölçü olarak almaz ve çokluk kuruntusuna düşmez. Grupçuluk yapmaz. Ortak temeller üzerinde yoğunlaşır, farklılıklara ayrılık vesilesi yapmaz. Düşmanlık üzerine yardımlaşmaz. Yine güzel insan, değerli dinleyenler, insanların arasını düzeltir, aralarına ayrılık sokmaz. Zalimlere karşı onurlu ve zorlu, diğerlerine karşı da alçak gönüllüdür. Kalbinde kin tutmaz. Kendi gibi kimseleri kardeş edinir, onlarla bağlarını canlı tutar. Yine son olarak güzel insan, ahlakı güzel insan, dost, akraba ve yakınlarını ziyaret etmeyi bırakmaz.

0: Değerli dinleyenler, birlikteliğimiz devam ediyor. Şu anda hattımızın diğer ucunda psikiyatrist Profesör Doktor Sayın Mehmet Yücel Ağırgün bizimle birlikte. Hocam, yayınımıza öncelikle hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Evet hocam, biz bugün özellikle güzel insan nasıl olur bu başlıkta devam ediyoruz konumuzu. Size de yöneltelim. Güzel insan dediğimizde hangi hasletlere sahip olması gerekiyor?
1: Oldukça genel bir konu bu. Sağlık açısından bakarsak, ruh sağlığı açısından bakarsak, insanın sağlıklı sayılabilmesi için fiziksel sağlığı kadar ruhsal ve sosyal sağlığının da iyi olması gerekir. Dünya Sağlık Örgütü de zaten sağlığı biyolojik, psikolojik ve sosyal olarak sağlıklı olma, uyumlu ve dengeli olma hali olarak tanımlamıştır. Biyolojik sağlığımız kadar toplumsal sağlığımız ve ruhsal sağlığımız da güzel insan özelliklerini kazanabilmek açısından son derece önemlidir diye başlayabilirim.
0: Evet. Bunlar birbirini destekleyen, tetikleyen unsurlar değil mi hocam? Bağımsız değil mutlaka.
1: Muhakkak ki bir insanın normal yaşantısında takip etmesi gereken, uyması gereken

0: sosyal kavramlar var, ailesel kavramlar var. Kişilikle ilgili yapması gerekenler var, kişiliğiyle ilgili. Fiziksel sağlığıyla ilgili yapması gerekenler var. Bunların hepsini birden işine alacak şekilde bir tanımlama yaparsak sanırım daha doğru bir yaklaşım göstermiş oluruz.
1: Evet. Biyolojik açıdan artık hani çok sık programlar yapılıyor, okuyoruz. Mutlaka dikkat edeceğimiz hususlar var. Sosyal ilişkilerimizde de isterseniz sosyal ilişkilerden başlayalım hocam. Güzel insan olabilmek için sosyal alanda neler, hangi hasletlere sahip olmamız gerekiyor?
0: Güzel insan olabilmek için öncelikle uygun bir model seçmemiz gerekir. Buna psikolojide modelleme adı da veriliyor. Bizim için örnek olabilecek, üstün özelliklere sahip, kendimize rehber edinebileceğimiz, önder ve lider niteliğinde insanları model olarak seçerek onların hallerini, tarzlarını ve yaşam içindeki yaklaşımlarını esas alarak kendimize yön verebiliriz. Aslında bu modelleme çocukluktan erişkinlik çağına kadar devam eden, hatta yaşlılık dönemine kadar devam eden bir süreci ilgilendirir. Buna psikolojide özdeşim adını veriyoruz. Özdeşim kurmak. Aslında her insan doğal olarak bir özdeşim nesnesi olur ve onunla özdeşim kurar. Önemli olan özdeşim kurulan nesnenin, yani kişinin sahip olduğu üstün vasıflardır. Eğer bir özdeşim nesnesi bulamazsa kişi ya da bu konuda yönlendirilmezse, o zaman doğal olarak rastgele ya da kendi tercihlerine göre bir belirleme yapar. Sonuçta iyi insan ya da kötü insan vasfını kazanabilir. Önemli olan modelleyebileceği ya da özdeşim kurabileceği uygun ve üstün özelliklere sahip bir özdeşim nesnesi ya da kişisi bulmasıdır kişinin. Her insanın bir özdeşim nesnesi vardır aslında çocukluktan beri. Bunu yakın çevremizde, kendi ailemizden bile görebiliriz. Çocuklar kitle yayın araçlarının getirdiği birikimle bir takım yönlere yönlenebilirler.
1: Evet.
0: Biz onaylamasak bile belli kişileri model olarak seçerler. Bu aslında bir doğal ihtiyaçtır, özdeşim kurmak. Önemli olan güzel insan vasfı elde edebilmek için özdeşim kurulacak kişileri iyi belirleyebilmek ve model olarak onları seçebilmektir. Bunun kazandırılması gerekir. Evet. Çocuklukta da böyle, ileri yaşlarda da böyle. Yani temelde güzel insan olmanın bence birinci şartı özdeşim kurulacak lider ve önder konumundaki kişinin iyi seçilmesidir.
1: Evet.
0: Mesela topluma yön veren, kitlelere yön veren birçok insan etkilerini, kitleler üzerindeki etkilerini, özellikleri itibariyle göstermişlerdir. Bir Müslümanın yaşamında da örnek alacağı en büyük şahsiyet kuşkusuz Peygamberimizdir.
1: Evet.
0: Onun yoluna uymak ve Peygamberimizin devamı niteliğinde olan alimler, büyük zatlar, Allah'ın sevgili kulları, onları örnek almak gerekir. Özdeşim kurulabilirse, sağlıklı bir özdeşim kurulabilirse, onlardaki üstün vasıflar zaten bize de geçecektir.
1: Evet. Özdeşim kurabilmek için neler yapmak gerekiyor? Bu soruya gelmeden önce şunu yöneltmek istiyorum hocam. Malumunuz günümüzde değerler yer değiştirebiliyor. Bizim bugün güzel dediğimize yarın farklı bir bakış açısı gelişebiliyor. Ve biraz önce siz ifade ettiniz, her insanın özdeşim nesnesi vardır diye. Bu noktada da ifade ettiğiniz gibi mutlaka özdeşim kuracağımız kişiyi iyi seçmek gerekiyor, değil mi?
0: Evet. Şimdi deminki soru, isterseniz onun üzerinde ilerleyebiliriz.
1: Lütfen hocam.
0: Özdeşim kurarken nelere dikkat edilmeli dediniz galiba.
1: Evet hocam, evet.
0: Şimdi burada farkındalık kavramı gündeme geliyor. Farkındalık dediğimiz bir kavram var. Kişinin konumunu, durumunu, olaylar karşısında ve durumlar karşısındaki halini tanımlayabilmesi, bunu görebilmesi, buna farkındalık diyoruz. Yaşam çarkı içerisinde çoğu kez duygularımız ve davranışlarımız otomatikleşmeye başlıyor. Birçok şeyi otomatik olarak yaşamaya başlıyoruz ve bir takım refleksler geliştiriyoruz. Sosyal ve psikolojik refleksler ve bu reflekslerin etkisiyle davranışlarımıza yön vermiş oluyoruz.
1: Evet.
0: Farkındalık kazanabilmek için bu otomatikten ya da sıradanlıktan kurtulmak gerekiyor. Farkındalık artışı sağlamak gerekiyor. Buna bizim kültürümüzde çok uygun bir kavram var. Hikmet kavramı. Hikmet kavramını bence çok öne çıkartmak gerekir. Çok vurgu yapmak gerekir. Hikmet

0: bakabilirsek etrafımıza, kendimize ve dış çevreye, hikmetle düşünebilirsek, hikmetle olayları takip edebilirsek aslında bu farkındalığı elde edebiliriz. Aslında kritik ve analitik düşünmede de hikmete bir vurgu var bence. Olayları doğru değerlendirebilmek için, durumları ve kişileri doğru algılayabilmek için hikmetli bir bakış açısıyla olaylara yaklaşmak gerekiyor.
1: Evet.
0: Yani ben farkındalık ve hikmet kavramlarını özellikle vurgu yapılması gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet hocam. Hikmeti görebilmek için de ne yapmak gerekiyor hocam? Vicdanın kapanmaması mı gerekiyor?
0: Mehmet Akif'in rahmetli bir şiiri aklıma geldi siz bu soruyu sorunca. Ne irfandır ahlaka yükseklik veren, ne vicdandır. Fazilet hissi insanda Allah korkusundandır diyor merhum Yıl Marşımızın şairi, evet. Mehmet Akif Ersoy. Biraz önce değindiğimiz gibi işte o hikmetli bakışı bile kazanabilmek için aslında yine özdeşim kurduğumuz insanları iyi tanımamız gerekiyor. Yani hikmetli bakabilmek. Bunun tabii en büyük numunesi, örneği Peygamberimiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı toplumda ve çağlar ötesine, günümüze kadar, bundan sonrasına kadar tüm hayatıyla, tüm davranışlarıyla yaşamın her konusunda bize örnek olmuştur. Bize nasıl davranmamız, nasıl bakmamız gerektiğini yaşantısal olarak göstermiştir. Peygamberimizden sonra gelen büyük insanlar da, yüce ve bilge insanlar da aynı çizgiyi devam ettirmişlerdir. Aslında onların hayatlarını okusak, sözlerini sindirerek, benimseyerek takip etsek nasıl hikmetli davranabileceğimizi, nasıl hikmetli görebileceğimizi yaşam örnekleri üzerinden çok iyi anlayabiliriz aslında. Bu konuda kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Aslında kişisel gelişim dediğimiz zaman da bunları anlamak gerekiyor.
1: Evet.
0: Hikmetli bakabilmek için hikmetle bakan insanları hikmetli bir şekilde takip etmek gerekiyor.
1: Evet hocam. Çok şükür ki elimizde okuyacağımız, bizi o hikmetli bakışa götürecek eserler mevcut. Mahmut Esat Coşan hocamızı doğum yıl dönümlerinde yad ederken amacımız zaten onları taze tutmak. Yani gönüllerimizde her zaman için hem anıp hem dua edip hem de hayatımıza geçirebilmek niyetindeyiz inşallah. Allah muvaffak etsin.
0: İnşallah. Hocamıza da gani gani rahmetler diliyoruz.
1: Amin.
0: Şefaatini umuyoruz. Bize hayatımızda her alanda yön veren çok müstesna, ender, önder ve lider bir şahsiyetti. Öğretileriyle hala etkisi devam etmektedir.
1: Evet.
0: Az önce özdeşim nesnesi ifadesini kullanırken aslında bunlara vurgu yapmak istemiştim. Onun yolundan gitmeyi, öğretilerini sindirerek, içimize sindirerek, benimseyerek hayata geçirmeyi Allah nasip etsin.
1: Evet, seven sevdiğine tabi olur. Her zaman bunu dile getirmeye çalışıyoruz. Dediğiniz gibi hocam, onun eserlerini de okuyarak, sohbetlerini de dinleyerek her dem taze tutmak gerekiyor. O vasıflara haiz olabilmek için.
0: Bir örnek verebilir miyim?
1: Lütfen hocam, buyurun.
0: Bununla ilgili.
1: Lütfen.
0: Benim hocamıza da özellikle çok dikkatimi çeken bir vasıf var. Onu dile getirmek istiyorum bu vesileyle. Birçok tabii vasıf, üstün vasıf, üstün nitelik söylenebilir de kendisiyle ilgili. Özellikle benim yakınında bulunduğum zamanlarda, çok yakında bulunduğum zamanlarda gözlediğim bir özelliği var. Bunu belki paylaşmak uygun olur. Hocamız da çok mütevazi bir insandı. Çok alçak gönüllüydü. Şimdi mütevazıydı ama mütevazı olmak iyi bir şey olduğu için ya da mütevazı olmak gerektiği için mütevazı değildi. Gerçekten mütevazıydı. Yani gerçekten kendisini mütevazı olarak görüyor ve algılıyordu. Haliyle, tavırlarıyla tevazuyu kitabi olarak uygulamıyordu.
1: Evet.
0: Tabii ki tevazu göstermek güzeldir. Mütevazileri muhakkak ki Allah sever. Bunu aynen biliyordu ama gerçekten mütevazı olduğuna inanarak tevazu gösteriyordu.
1: Evet.
0: Yani birebir öğrendiği ve benimsediği bir kavramı bizzat ruhunun derinliklerine kadar yaşayarak ortaya koyuyordu, sergiliyordu. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu benimseyerek davranmak tam hikmetin bence birebir örneği, prototipik örneği.
1: Evet, bazen davranışlar eğreti durabiliyor insanın üzerinde, zorlama yoluyla olabiliyor ama sizin de ifade ettiğiniz gibi hocamızın benimseyerek, hakikatinde yaşayarak böyle bir tevazu örneği olduğunu dile getirdiniz.
0: Evet. Profesör Mahmut Esat Köşen rahmetullahi aleyh sürekli insanları, bağlılarını güzel ahlaka, iyiye yönlendirdiğini biliyoruz. Bu açıdan insanlara ufku çok geniş bir bakış açısı kazanmalarını sağlamaya uğraştı sürekli olarak. Üstün insan olmak konusunda görüşleri o kadar ufku açıcıydı ki, mesela ben hatırlıyorum, her birimizin önder, liderlik yapabilecek, önderlik yapabilecek özelliklere sahip olmamızı isterdi, beklerdi. Tek başımıza dahi kalsak, hakkı savunmak, hakkı tutmak ve hakkı kaldırmak konusunda en üstün vasıflara sahip olmamızı isterdi. Hazreti İbrahim gibi, tek başına bir ümmet olduğu gibi. Bizlerin de tek başımıza kalmış gibi hakkın savunulması ve hakkın uygulanması konusunda gayret içinde olmamızı isterdi, öğütlerdi. Allah rahmet eylesin, şefaatlerini erdirsin diyorum.
1: Amin. Allah razı olsun hocam. Şükranlarımızı gönülden iletiyoruz. Çalışmalarınıza da kolaylıklar diliyoruz. Hayırlı günler
0: teşekkür
1: hocam.
0: Teşekkür ederim. Size de hayırlı yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Değerli dinleyenler, hattımızın diğer ucunda psikiyatrist Profesör Doktor Mehmet Yücel Ağırgün vardı. Bir kez daha şükranlarımızı iletiyoruz.

0: evdeki huzur.
1: Akra dinliyorsunuz.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: İnsanın iyi olma halinin bazı belirtileri var. Aynı şekilde ruh sağlığının yerinde olmasının da bazı belirtileri, gözle görülür semptomları var. Bunları biz hani böyle kabaca 3 maddede özetliyoruz. Birincisi sevebilen ve sevilebilen bir insan olması. Kişinin ruh sağlığının çok önemli bir belirtisidir. İkincisi üretebilen bir insan olması. Yani bir şeyler üretmeyi istemesi, ortaya bir şeyler çıkarmayı istemesi, bundan zevk alması ve bunu insanlarla paylaşması. Yani öyleyse birincisi sevmek, sevilmek, ikincisi üretmek, üçüncüsü de çevresindeki insanlarla, öncelikle ailesiyle, çevresiyle uyumlu ilişkiler içerisinde olabilmesi. Tüm bunların hepsi birleştiğinde o insanın biz ruh sağlığının iyi olduğundan bahsediyoruz. Genellikle gelişim dönemlerini güzel, o gelişim dönemlerinden beklenilen şekilde atlatabilmiş ve ondan beklenilenleri yerine getirebilme gücünde, sorumluluklarını yerine getirebilme gücünde, bir anneyse eğer çoluğunun, çocuğunun hizmetini yapabilmesi, onun ihtiyaçlarını düşünebilmesi, gerektiğinde rol modellik yapabilmesi, koçluk yapabilmesi, tüm o rolleri barındırabilmesi, eğer bir babaysa aynı şekilde evinin kazancını temin etmesi, çocuklarını, eşini düşünmesi, önceden bazı şeyleri planlayabilmesi, düşünebilmesi ve onlara sevmeyi, sevilmeyi hissettirmesi, beraber vakit geçirmeyi sevmesi, tüm bunlar sağlıklı bir anne babada olması gereken özellikler. Çocuk ve gençlere bakacak olursak eğer, çocuklar için de aynı şekilde, yani belli yaş dönemlerine göre, mesela biz okul çağı çocuğundan bahsedecek olursak eğer, sorumluluklarını yerine getirmekten mutlu olması, sorumluluklarını yerine getirmesi, sevildiğinde buna karşılık vermesi, onun da sevilmeyi istemesi, reddetmemesi ve sevmesi, bazı duygularını rahat, güzel bir şekilde ifade edebilmesi, korkularını, endişelerini, içindeki duygularını, arkadaşlık ilişkilerini yakın bulduğu birisiyle paylaşabilmesi, bunun genellikle annesi olmasını tercih ediyoruz çocukluk yıllarında. Daha sonra tabii ergenlikte biraz daha çevre daha ön plana çıkıyor. Onların etkisi daha önemli hale geliyor. Ama yine hala ailesiyle de sağlıklı, uyumlu ilişkiler içerisinde olması, kendisini ifade edebilmesi, kendisinden beklentilerin olduğunu bilmesi, bunları karşılamaya çalışması, anne babasıyla empatik bir ilişki içerisinde olması, sadece kendisini değil, onların da işte üzüntüleri olduğunu, korkuları olduğunu ya da yorulduklarını düşünüp onların yerine kendini koyup onların üzerinden yükü hafifletmeye çalışması, ergenlik çağındaki çocuklar için yine aynı şekilde bir sağlık belirtisi. Artık onlara çocuk da demiyoruz, evet. Gerçi delikanlı ya da genç kız. Dolayısıyla her yaşın gerektirdiği bazı beklentiler var. Evet. O yaştan beklenilenler var. Daha sonra ergenlikten sonra mesela bir meslek edinmesi, öncesinde bir hedefinin olması, bu hedefe doğru koşması, çalışması, gayret etmesi, sonra bir meslek sahibi olması ve daha sonrasında evlenmeyi istemesi, bir yuva kurmayı istemesi, genç yetişkinlik döneminin beklenilen durumlarındandır ve kişinin sağlıklı olduğunu gösterir.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Akra dinle, farkında ol.

0: Mükemmel olmak hiçbir kulun kârı değildir. Kullar kusurlu ve noksanlıdır. Ancak Allah Teala Hazretleri bir ikram ve rahmet olarak Kur'an-ı Kerim'i mükemmelliği göstereni tarif eden ışıl ışıl bir nur olarak göndermiştir. Herkes ondan alabildiği ölçüde mükemmele yaklaşır, uzaklaştığı ölçüde eksik kalır. Bütün ilimler kaynağını Kur'an-ı Kerim'den alır. O yalnız kainatı anlatmakla kalmaz. İnsanın kainat içinde nasıl yaşayacağını da tarif eder. Mahmud Esad Coşan radıyallahu anh da İslam dini için benzer bir ifadeyi İslam Mecmuası'nın Aralık 1987 sayısında kullanır.
1: İslam, kainatı yaratan Allah-u Teala'nın mahsa lütfu ve rahmeti sebebiyle bize gönderdiği bir prospektüstür. Hayatı en doğru, en olumlu biçimde yaşamamız için bize bahşedilen her türlü nimet ve imkanı en uygun ve en verimli tarzda kullanmamız için sunulmuş bir kullanma talimatnamesidir. O, fırsat dinidir. Hayat şartlarına uygundur. Ona inanmadan, sımsıkı sarılmadan hayatın manası tam anlaşılamaz. Çevre, tabiat ve kainatta uyum sağlanamaz. Bahşedilen fırsatlar iyi değerlendirilemezse, ömrün sonunda hem maddeten hem de manen pişman ve perişan olunur. Ahiret saadetinin olduğu kadar, dünya huzur ve asayişinin, ferdi ve içtimai, milli ve beynelmilel terakki ve başarının anahtar ve prensipleri İslam'dadır. O sadece manevi, ruhani ve uhrevi bir ayinler ve ibadetler sisteminden ibaret değildir. Aynı zamanda maddi, sıhhi, ailevi, içtimai, beşeri, evrensel, iktisadi, ticari, askeri, terbiyevi, ilmi ve kültürel ahkama sahip, gediksiz, eksiksiz, kusursuz bir sistemdir. Hayattan kopmuş, dünyayla, çevreyle, insanlarla, beşeri faaliyetlerle ilgiyi kesmiş, içine kapanmış bir manastır dini değil, aksine hayata, insana, cemiyete, devlete, beynelmilele yönelmiş, onlar arasındaki münasebetleri tanzime yönelmiş, aktif ve dinamik bir nizamdır. Tüm hayatı Allah'ın istediği tarzda yaşama biçimidir. Yüce ve asil ilahi yoldur.

Kulun dünyada bulunma sebebi Allah Teala Hazretlerine vasıl olmak, onu sevmek ve sevgisini kazanmaktır. En yüce ideal, en yüksek hedef budur. Peki acaba Allah en çok neyi sever? Hadis-i şeriflerde geçiyor ki, Allah'ın dünya üzerinde bizim bildiğimiz varlıklar içinde en çok sevdiği şey kelamıdır. Allah'ın kelamı 7 kat semavattan ve arzdan, semadaki ve arzdaki tüm yaratıklardan, her şeyden daha sevgilidir. Allah'ın kelamını sevmek de Allah'ın sevgisini cezbeder. Bu sevgiden hareketle Mahmud Esat Coşan, öncelikle talebelerine, sonra bütün inananlara Kur'an-ı Kerim'le alakadar olmayı, onunla aralarında bir yakınlık kurmayı tavsiye eder. 40 yılda bir görüşen arkadaşlar gibi değil, ona her gün ihtiyaç duyacak kadar dost olmayı salık verir. Yine bu sevgiden dolayı Kur'an-ı Kerim sevilsin, ona ilgi artsın diye 1998 yılında tefsir sohbetlerine başlamıştır. Kur'an-ı Kerim sohbetleri diye adlandırdığı bu tefsir konuşmalarını sosyal meselelere temas ederek sunmuş, dinleyenlerin hayattan kopuk bir hale düşmelerine müsaade etmemiştir. Zira Kur'an'ın kendisi, hayatın ta kendisidir. Tamamlandığında güncel bir tefsir elde edilmesini arzu etmiş, ancak ömrü bu önemli ve çok gerekli vazifeyi ifaya yetmemiştir.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye kötülük olarak yeter.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Rabbimiz! Yalnız sana ibadet ve itaatle kulluk eder ve her hal ve ihtiyacımızda ancak senden medet umar, yardım dileriz.

Allah'ım, beni güzel amel işlediği zaman sevinenlerden, kötülük yaptığı zaman da mağfiret dileyenlerden.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine hamden kethiren tayyiben mübareken fih ala külli halin ve fi külli hin ve salatu ve selamu ala seyyidina ve senedina ve tacir ruusina ve üsvetinel haseneti Muhammedinil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadithi kitabullah ve efdalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuha ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnar ve bisenedil muttasıl ile nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal ekrimul ulema fe innehum veresetül enbiya fe ven ekremehum fakat ekremallaha ve resuleh sadaka resulullah fima kal evkema kal kelimelerini okuduğumuz hadisi şerifi Hatib-i Bağdadi ve Deylemi Cabir radıyallahu anh'ten rivayet eylemiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri buyuruyor ki ekrimul ulema fe innehum veresetül enbiya fe men ekremehum fakat ekremallaha ve resulehu. Alimlere hürmet ediniz, saygı gösteriniz, saygılı muamele ediniz, asaletli muamele ediniz, ikramlı muamele ediniz onlara karşı. Buradaki ikram yani maddeten bağışta bulunuz manasına değil de hürmet manasına, izzet ve itibar etmek manasına. İzzet ve itibar eyleyiniz alimlere. Efendim, çünkü diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, fe innehum veresetül enbiya. Çünkü onlar, alimler, peygamberlerin varisleridir. Femen ekremehum, kim onlara izzet ve hürmet ve itibar eyler ise fakat ekremallaha ve resulahu, Allah'a ve Resulullah'a izzet ve itibar ve hürmet göstermiş olurlar. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allahu Teala Hazretleri insanları yarattığı zaman, dünya yüzüne gönderdiği zaman, bu alemde yaşamalarını başlattığı zaman onlara her türlü nimetlerini verdiği gibi onların yanlış yollara sapmaması için ta ilk insandan itibaren, hemen ilk insan neslinin var olduğu zamandan itibaren ilk peygamberi göndermiştir. İlk insan, ilk peygamber. Hemen, yani hiç peygambersiz bırakmamıştır insanları. Kur'an-ı Kerim'de de buyuruluyor ki ve in min ümmetin illa hala fiha nezir. Yani hiç peygamber ahiretin tehlikelerini ihbar ve ihtar edecek, insanları yanlış işler yaparlarsa azaba uğrayacaklarını söyleyerek korkutacak bir mübarek, vazifeli, görevli Allah elçisi gönderilmedik. Hiçbir ümmet yoktur. Ve in min karyetin illa hala fiha nezir. Her bir kariyeye, her bir yere de böyle bir efendim tarih boyunca vazifeli göndermiştir. Onların sayısını Allah bilir. Kimisinin ümmeti geniştir, çoktur. Kimisinin ümmeti azdır. Hatta bir tek ümmeti tek bir kişi olanlar dahi varmış diye kitaplar yazıyor. Yani illa sayısı ümmetinin çok olacak diye bir şey yok. Bu peygamberlerin evveli Hazreti Adem atamız aleyhisselam, ahiri de bizim peygamberimiz, başımızın tacı efendim Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleridir. Ahir zaman peygamberi Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an-ı Kerim'in şehadetiyle aynı zamanda Hatem'in Nebiyyindir. مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّ. Allah'ın elçisidir ve peygamberlerin sonuncusudur, hatemidir, mührüdür. Artık peygamberlik onunla hitam buluyor. Ondan sonra peygamber yok. Men la nebiyye ba'dehu. Kendisinden sonra başka peygamber gelmeyecek olan ahir zaman peygamberidir, peygamber efendimiz. Peki, ilk insana Allah peygamber göndermiş de, ilk insanlara, her kariyeye, her beldeye, her ümmete peygamber göndermiş de, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sonra asırlar geçmiş, insanlar cihana yayılmış, onlar ne olacak? Yani her yere göndermiş de, bu peygamber Efendimiz'den sonraki ülkelere, kariyelere, beldelere, gruplara, insan topluluklarına ne olacak? Onlara, peygamber Efendimiz'e bağlı alimler aynı vazifeyi devam ettirip göstermişlerdir. Peygamber Efendimiz'in varisi demek, onun yapmış olduğu vazifeyi devam ettirmek demek. Peygamber Efendimiz'in ilmine varis olup, ilmini alıp, insanlara Peygamber Efendimiz'in hayatında anlattığı şeyleri anlatan kimseler demek. Bakın biz burada ne okuyoruz? Kendi sözümüzü mü söylüyoruz? Hayır. Peygamber Efendimiz'in hadislerini okuyoruz. Ne yapıyoruz? Size Peygamber Efendimiz'in sözlerini anlatıyoruz, açıklıyoruz, naklediyoruz. Peygamber Efendimiz'in vazifesini yapıyoruz size. Alimlerin vazifesi budur. Peygamberlerin varisleri olarak, Peygamber Efendimiz'in varisi de olarak efendim, vazife aynı şekilde insanları Allah'ın yoluna çağırmaktır. Efendim ve Allah'ın sevgili kulu olmaları için ne yapmaları gerektiğini öğretmektir. Alimler bunlardır. Bunlara hürmet etmek onların Allah ehli olmasından dolayıdır. Allah yolunun görevlileri olmasından dolayıdır. Kur'an'a niçin hürmet ediyoruz? Allah'ın kelamı olduğu için. Peygamber Efendimiz'e niye hürmet ediyoruz? Allah'ın peygamberi olduğu için. Allah'ın olan her şeye, Allah'ın sevdiği her şeye sevgi ve hürmetimiz vardır. Allah'ın olduğu için. Yol Allah'ın yoludur, din Allah'ın yoludur. Onun için de efendim bu dini öğreten vazifeli kimselere de aynı şekilde hürmet Allah'ın sevdiği, razı olduğu efendim iştir. O bakımdan Allah için, Allah'ın rızasını kazanmak için, doğru yolda yürümek için, doğruları öğrenmek için efendim peygamberlerin tebliğlerine aşina olmak için, dinin inceliklerini öğrenmek için insanların alimleri sevmesi lazım. Alimlere izzet ve itibar ve hürmet göstermesi lazım. Çünkü öğrettikleri şey önemlidir. Yaptıkları vazife önemlidir. Peygamber vazifesi yapıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sahabe-i kiram nasıl hürmet ederlerdi? Öyle hürmet ederler ki hürmetlerinden yüzüne bakamazlardı. Sahabeden birisi diyor ki Resulullah'a hürmetimden, saygımdan, izzet ve itibarımdan şöyle başımı kaldırıp da yüzüne doya doya bakamadım. Ömrümde. Yüzüne doya doya bakamadım diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mescidi saadetine namaz kıldırmak için geldiği zaman herkes başı önünde böyle hürmetinden tüyleri diken diken öyle beklerlerdi. Herkes bakamazdı yüzüne Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz bakarmış. Ömer-ül Faruk Efendimiz bakarmış. Mütebessim. O da onlara tebessüm buyururmuş. Böyle anlatılıyor. Sahabe-i kiram Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek sözlerini dinlerken kıpırdamazlardı, çıt çıkartmazlardı. Öyle dururlardı ki şöyle anlatılıyor. Sanki başlarının üstüne bir kuş konmuş, kıpırdarlarsa kaçacak. Kıpırdamadan öyle hürmetle, öyle dikkatle dinlerlerdi. Tıraş olduğu zaman saçlarını kapışırlardı hatıra olarak. Abdest suyunun efendim artığını kapışırlardı. Hitap ederken fidake ebi ve ümmi ya Resulallah derlerdi. Annem, babam, canım, varım, malım, mülküm sana feda olsun ey Allah'ın Resulü diye düşünürlerdi ve öyle söylerlerdi ve öyle yapmışlardı. Neden? Allah için. Allah'ın rızasını kazanmak için. Allah'ın efendim emri böyle olduğundan. Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde Resulullah'a itaat edin buyurdum ben. Ati'ullah'a ve ati'ur Resul'e ve ulil emri minküm. Ve işin başındaki kimselere ulil emr. Ulul emr, Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'nın bildirdiğine göre ulul emr, yani işin başında olan kim demek? Alimler demek. Ulul emre itaat edin. Allah'a itaat edin. Resulullah'a itaat edin. Niçin? Allah'ın Resulü olduğu için. Ulul emre itaat edin. Niçin? İş elinde olduğu için. Ümmetin işi kime havale edilmiştir? Alimlere havale edilmiştir. El ulema'u ümenâül ümmeti. Alimler ümmetin kendisine emanet edildiği, efendim, koruyun ümmetimi diye ümmetin teslim edildiği kimselerdir diyor Peygamber Efendimiz. Ümmetin teslim edildiği kimse, ümmetin işi elinde olan kimse. Onun için ulul emr alimlerdir. Bunu tefsir kitaplarında yazmışlardır. Efendim, tefsir kitaplarında da bu bilgi vardır. Bu ayetlerin izahlarında vardır. Binaenaleyh bütün ümmeti Muhammed'in alimlere ikram etmesi, izzet etmesi, itibar etmesi, sözünü dinlemesi, emrinde yürümesi lazımdır. İşin aslı, özü, esası budur. Kim alimlere izzet, itibar eder, saygı, sevgi gösterir, bağlılık gösterir, sözünü tutar, yolunda giderse ne yapmış olur? Allah'a ve Resulullah'a izzet, itibar etmiş olur. Çünkü alimler Allah'ın ve Resulullah'ın şeyidir. Emrettiği vazifeyi yapmaya devam ediyorlar. Şimdi alimleri İslam ümmeti eskiden beri sevmiştir. En büyük saygıyı göstermiştir. En büyük sevgiyi göstermiştir. Düşünün İmam-ı Azam Efendimiz'in sevgisini. Efendim, düşünün Abdülkadir Geylani Efendimiz, Bahaeddin Nakşibend Efendimiz vesaire. Mesela Şehabettin-i Sühreverdi Efendimiz kitabını neşrettik. Şehabettin-i Sühreverdi Efendimiz öyle mübarek, öyle itibarlı kimseymiş ki halifeler elini öperlermiş. Hürmet gösterirlermiş. Abbasi halifeler kendisine hürmet gösterirlermiş. Öyle kimse. Efendim, şimdi tabii alimlere hürmet yine aynı şekilde edilmesi lazım. Fakat acı bir durum vardır ki çok kere alimler zalimler tarafından mazlum duruma düşürülmüşlerdir. Cevri cefaya uğratılmışlardır. Allah'ın imtihanı diyelim, kaderi diyelim. Ne diyelim? Bir şey diyemeyiz. Efendim, İmam-ı Azam Efendimiz'in hapislerde süründüğünü biliyorsunuz değil mi? Duymuşsunuzdur, menakıbini okumuşsunuzdur. İmam-ı Rabbani Efendimiz'in hapislerde efendim ne kadar eza cefa çektiğini, senelerce kaldığını biliyorsunuz. Neden? Hakkı söylediği için. Zalime yüz vermediği için. Zalimin karşısında hak sözü söylediği için. Çıkacaksın çatır çatır, haksızlık yapıyorsun, yanlışlık yapıyorsun, israf yapıyorsun, yaptığın doğru değildir, bu işi düzelt. Söylenmezse olmaz. Onu söylediği için efendim alimler mağdur edilmiştir, alimler horlanmıştır vesaire vesaire. Bu da tabii zalimlerin efendim bir büyük yaygın hatasıdır. Tarih boyunca böyle olmuştur. İnsanların aslında alimlere tabi olması gerekirken hayret edilecek bir şeydir ki insanlar alimleri bırakmışlardır, zalimlere tabi olmuşlardır. Hayret edilecek şey. Ya ne zalime tabi oluyorsun? Neden tabi olmuşlardır? Zalimin mafyasını yenemiyor. Zincirini kıramıyor. Alim organize olmadığından, tek başına olduğundan, zalimin kavmi kabilesi, avenesi, haşemesi olduğundan, etrafında efendim güruhu olduğundan

Zaman buyuruyor ki zülme al hakkı haysu zale. Her zaman hak neredeyse hakla beraber ol. Azınlıkta da olsa, az da olsa, yalnız da olsa, kenarda boynu bükük de olsa, çamurlar içine düşmüş cevher gibi de olsa haktan yol alacak Müslüman. Hakkı tutacak. Bakın Yasin suresini hepiniz okuyorsunuz. İkinci sayfasındaki kıssadan ne hisse çıkarttınız? Mürselleri, gönderilmiş vazifeli mübarek insanları devrin hükümdarı öldürmeye karar veriyor. Öldürecek. Niye öldürüyor? Kendisi putlara tapıyor. Bunlar da onlara putlara tapmayın, Allah'a tapın diyorlar. Efendim, ondan öldürüyorlar. Şimdi onlar öldürülecek. Mahkeme kurulmuş. Şehir, efendim, askerler, hükümdar aleyhinde. Sureleri okumuyor musunuz? Tefsirleri okumuyor musunuz? Okuyup ibret almıyor musunuz? Bismillahirrahmanirrahim. Ve ca'e racülün min aksal medineti. Şehrin ta öbür tarafına, Aksa'sından, uzağından bir adam koşa koşa geldi. Yes'a. Ve ca'e racülün min aksal medineti yes'a. Koşarak geldi. Ağır ağır değil. Hızlı hızlı koşarak geldi. Kale ya kavmittebi'ül mürselin. Ey kavmim, bu gönderilmiş vazifeli mübarek insanlara tabi olun. Bu mürsellere tabi olun. İttiba edin, bunların sözünü dinleyin. Bunlar Allah tarafından gönderilmiş. İttebi'ül mürselin. İttebi'ül mürselin. Bu mürsellere ittiba edin. İttebi'ü men la yeselüküm ecren ve hüm mühtedun. Kendileri hidayet üzere olan, doğru yolda olan, sizden de bir para pul istemeyen, menfaat beklemeyen bu insanlara tabi olun, dedi. Sonra ve maliye la abudullezi fatarani ve ileyhi turcaun. Mantık yürüttü onlara. Yani niye ben, dedi, kendisini öne atarak beni yaratan Rabbime ibadet etmeyeyim, ona dönüp gideceğim öldükten sonra, huzuruna varacağım, o Rabbime niye ben ibadet etmeyeyim, niye siz ibadet etmeyesiniz? Bunu böyle düşünsenize, putlara ne tapıyorsunuz? Mermerden, tahtadan, ağaçtan, şundan bundan yapılmış putlara ne tapıyorsunuz, dedi. اَتَّقِذُ مِنْ دُونِهَا آلِهَةً. Ben o Allah'ı, o alemleri yaratan Rabbül Alemin'i, beni halk eden Mevlam'ı bırakıp da onun dışında putlar, ilahlar edinir miyim? Yapmam böyle şey. اَتَّقِذُ مِنْ دُونِهَا آلِهَةً اِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَانِ بِالدُّرِّ لَا تُغْنُ عَنِّي شَفَاتُمْ شَيْءٍ وَلَا يُنْقِذُونَ. Allah bana bir gazap etse, bir bela, ceza, musibet gönderse, bunların bir faydası olmaz ki bana. Bu tapınılan putların bir şefaati, bir faydası, bir hizmeti, bir kurtarması olmaz ki. İnni izelle fî dalâlim mübin. Eğer ben Allah'ı bırakıp da bu putlara tabi olursam, açıkça bir dalalete düşmüş olurum, yanlış bir iş yapmış olurum. Ben böyle şey yapmam, siz de yapmayın manasına konuştu orada. Kızgın kalabalığa karşı, hükümdara karşı, askere karşı, efendim orduya karşı, devlete karşı konuştu. Hakkı söyledi ama. Doğruyu söyledi. Doğru olan şeyi söyledi. Ne yaptılar? Onu da öldürdüler. Yapar mıydınız siz böyle bir şey? Yapıyor musunuz? Ölümü göze alıp da hakkı söyleyebiliyor musunuz? Bak, hakkı söyleyen bir tek insan yok orada. Üç tane mürsel var. Efendim, vazifeli insan var. Onlar vazifelerini yaptılar, kavim kabul etmedi, öldürmeye kalktı onları. Bizim dinimize karşı geliyor, putlarımıza hakaret ediyor, efendim filan diye. Kimse ses çıkartamıyor, halk susuyor. Belki anlıyor bunların haklılığını ama susuyor. Bu ne yaptı? وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ اَقْسَ الْمَد۪ينَةِ يَسْعَى. Koşarak geldi oraya. O zulüm meydanına koşarak geldi. Dedi ki, ey kavmim, yanlış yapıyorsunuz, yapmayın böyle. Hatalısınız, fikriniz yanlış. Söyledi, hakkı söyledi. Ne pahasına? Ölüm pahasına. Hayatı pahasına. Hakkı söyledi. Müslümanın işi budur muhterem kardeşlerim. Müslümanın işi hakla beraber, haklıyla beraber olmaktır. Haktan yana olmaktır. Ben kendim alim olduğum için söylemiyorum. Allah'ın emri böyle olduğu için söylüyorum. Size hizmet etmek benim için en büyük şereftir. Size malımla, canımla hizmet etmek benim için en büyük şereftir. Sizden bir şey istemiyorum. Ama Allah'ın emirlerini tutun, Allah'ın yolunun kıymetini bilin. Allah'ın size gönderdiği bilgiler garnitür olsun diye değildir. İttiba edilsin diyedir. Kur'an-ı Kerim ölülere okunsun diye değildir. Diriler hayatını tanzim etsin diyedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şerifleri masal değildir. İhbardır, ihtardır, tavsiyedir. Efendim, bunu yapmazsanız sonunuz iyi olmaz manasına önceden haber vermedir. Muhterem kardeşlerim. İlmi sevin.
Alim olmaya çalışın. Çocuk

0: çocuklarınıza alim yetiştirmeye çalışın. Cahillikten kurtulmaya çalışın. İlmi destekleyin, alimi destekleyin. Zalimi desteklemeyin. Zulme diyor, bütün dünya susuyor. Yapma bu zulmü dese, yaptırtmaz. Müslümanlara saldırıyor. Allah bizi nevmi gafletten ikaz eylesin. Biliyorsunuz hadis-i şeriftir. İnsanlar uykudadır. Öldükleri zaman uyanacaklar diyor Peygamber Efendimiz. Gerçekleri o zaman görecekler. Biliyorsunuz Firavun ne diyordu hayatındayken? Ene rabbukümül a'la diyordu. Malikum min ilahin gayri diyordu. Ben sizin en yüce Rabbinizim. Benden başka size bir ilah tanımıyorum ben diyordu. Benim sizin ilahınız diyordu. Firavun. Kavmini kendine taptırtıyordu. Tanrıyım diyordu yani. Tanrılık iddiasındaydı Firavun. Şimdi bu adam zulüm yaptı. Bebekleri kesti efendim, adamları yok etti, kadınları bıraktı efendim, yaşadı. Musa Aleyhisselam'la mücadele etti. Beni İsrail'i kovaladı. Kızıldeniz'in efendim deryanın kenarına geldiler. Sonra efendim kovaladıkları karşıya geçti. Bu ordusuyla beraber denizin içinde boğulma durumuna geldi. Ne dedi? Bismillahirrahmanirrahim. Hatta izâ edrekehul garaku kâle la ilahe illellezî âmenet bihi benu İsrail ve neminel müslümin dedi. Ne demiş? Tam boğulacağı sırada ne demiş? La ilahe illellezî, yani beni İsrail'in kabul ettiği âmenet bihi benu İsrail. Beni İsrail'in o Musa Aleyhisselam'ın söylediği, o Beni İsrail'in ibadet ettiği alemlerin Rabbinden başka ilah olmadığına ben de inandım dedi. Hatta izâ etrekehul garaku, boğulma anında ne dedi? Ben de Beni İsrail gibi inandım. Beni İsrail'in inandığı alemlerin Rabbine inandım. Musa Aleyhisselam'ın söylediği Rabbine inandım dedi. Neden? Ölüm geldiğinden gözden perdeler kalktığı için. İş ciddiyete bindiği için. O zaman uyanacaklar. Ama o zaman iş işten geçmiş olacak.
1: Allah-u Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın. Sevdiği kul eylesin. Marifetullah'a erdesin. Aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin. Sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin. Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti esrar suratil Fatiha.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Akra Reklam. Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmud Esad Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma Sohbetleri Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayıyla başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com.
3: Akra Reklam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizi boş yere yarattığımızı ve bize hakikaten döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?

0: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا.
1: Allah'ım, senden hemen veya ileride verilecek bildiğim veya bilmediğim her türlü hayrı, iyiliği isterim. Hemen veya ileride gelecek bildiğim veya bilmediğim her türlü şerden, kötülükten sana sığınırım. Allah'ım, kulun ve peygamberin Muhammed Mustafa'nın senden istediği bütün iyilikleri ben de senden isterim. Kulun ve peygamberin Muhammed Mustafa'nın sana sığındığı bütün kötülüklerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti ve beni cennete götürecek davranışları yapmayı, sözleri söylemeyi isterim. Cehennemden ve beni cehenneme düşürecek davranış ve sözlerden sana sığınırım. Benim için takdir ettiğin her şeyi hayırlı kılmanı isterim.
0: لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.
1: Her şeyi bilen, kullarına karşı daima müsamahakar ve hoşgörülü olan Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Göklerin ve yerin, ayrıca yüce arşın sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'tan başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni es'aluke bismike attahiri attayyibil mubarakil ahabbi ileyk, allazi iza du'ite bihi ecebt, ve iza su'ilte bihi a'tayt, ve iza surhimte bihi rahimt, ve iza sufrijte bihi ferrajt.
1: Allah'ım, kendisiyle sana yakarıldığında mutlaka icabet edeceğin, bir şey istendiğinde mutlaka vereceğin, merhamet dilendiğinde mutlaka merhamet göstereceğin, rahatlık ve ferahlık istendiğinde mutlaka vereceğin o temiz, hoş, mübarek ve sana en sevimli gelen isminle senden isterim.
0: Allahümme inni es'alukel afve vel afiyete fiddunya vel ahire. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي.
1: اللهم senden hem dünyada hem ahirette bağışlanmayı ve güvende olmayı isterim. Allahım, dinim ve dünyam, ailem ve malım hakkında bağışlanmayı ve güvende olmayı isterim. Allah'ım, ayıplarımı ve kusurlarımı ört. Beni korkularımdan güvende kıl. Önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden beni koru. Ayaklarımın altındaki yerin beni yutmasından sana sığınırım.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسوله.
1: Allah'ım, seni, arşını taşıyan meleklerle diğer melekleri ve yarattığın bütün varlıkları, senin Allah olduğuna, senden başka ilah bulunmadığına, Muhammed Mustafa'nın da senin kulun ve Resulün olduğuna şahit tutarak sabaha çıktım.
0: Allahümme munzilel kitab, seri'al hisab, ihzimil ahzab, Allahümme hzimhum ve zelzilhum.
1: Ey kitabı indiren, kimin neyi hak ettiğini anında hesap eden Allah'ım, sana karşı birlik olanları hezimete uğrat. Allah'ım, onları parçala ve darmadağın et.

0: وأسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت.
1: Allah'ım, kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. Vereceğin sevabı umarak her işimi sana havale ettim. Gazabından korkarak sırtımı sana dayadım. Senden başka sığınabileceğim ve korunabileceğim bir yer yoktur. İndirdiğin kitap Kur'an'a, gönderdiğin peygamber Muhammed Mustafa'ya iman ettim.
0: Allahümme inni es'aluka hayral mevleci ve hayral mehrec. Bismillahi velecna ve bismillahi kharajna. Ve alallahi rabbina tevekkelna.
1: Allah'ım, senden girdiğim yere hayırlı şekilde girmeyi, çıktığım yerden hayırlı şekilde çıkmayı isterim. Girdiğimiz yere Allah'ın adıyla gireriz, çıktığımız yerden Allah'ın adıyla çıkarız. Biz Rabbimiz olan Allah'a güvenip dayanırız.
0: Allahümme Rabbena atina fiddunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar.
1: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada da iyilik, güzellik ver. Ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi cehennem azabından koru.
0: Allahümme gfir lana, verhamna, verda anna, ve teqabbel minna, ve edhilna l-cenne, ve necjina minen nar, ve aslih lana şe'nana kullah.
1: Allah'ım, bizi bağışla ve bize merhamet eyle. Bizden razı ol ve yaptıklarımızı kabul et. Bizi cennete koy, cehennemden uzak tut, her halimizi düzgün eyle.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel fakri vel qilleti vel zille ve a'udhu bike min en azlime av uzlam.
1: Allah'ım, fakirlikten, yoksulluktan ve hor hakir olmaktan sana sığınırım. Haksızlık etmekten ve haksızlığa uğramaktan sana sığınırım.
0: Allahümme ceal sarireti hayran min alaniyeti وَجَعَلْ عَلَانِيَتِي صَالِحَةً وَجَعَلْ عَلَانِيَتِي صَالِحَةً اللهم إني أسألك من صالح ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير الضال ولا المضل.
1: Allah'ım, gizli halimi aşikar halimden daha hayırlı eyle. Aşikar halimi de düzgün kıl. Allah'ım, mal, aile ve evlat olarak İnsanlara lütfettiğin şeyler arasından bana düzgün olanını, sapmayan ve saptırmayanını lütfetmeni isterim.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel jubn ve a'udhu bike en uradda ila arzalil umr ve a'udhu bike min fitnetid dunya ve a'udhu bike min azabil kabr.
1: Allah'ım, korkaklıktan sana sığınırım. Ömrümün en düşkün haline düşmekten sana sığınırım. Dünyada iyi veya kötü şeylerle denenip kaybetmekten sana sığınırım. Kabirde azap görmekten sana sığınırım.
2: Hadislerle Pazartesi günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.
3: Akran, yol arkadaşım.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun ve eğlence olsun da oynayalım diye boşuna yaratmadık. Onları ancak hak, gerçek bir sebep ve hikmetli bir gayeyle yarattık. Fakat onların çoğu bilmezler.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki göklerde ve yerdeki şeylerin hepsi şüphesiz Allah'ındır. Yine iyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir.

0: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması tamamlandı. Elazığ'da düzenlenen İşrak İbadeti Buluşması yoğun katılımla gerçekleşti. Sabahın ilk saatlerinden itibaren yaşanan hareketlilik programın coşkusunu şehrin dört bir yanına taşıdı. Mahmut Esat Gürsan Vakfı tarafından düzenlenen programın ana teması İşrak İbadeti oldu. Programda gece boyunca devam eden manevi atmosfer, sabah namazı ve ardından eda edilen İşrak İbadeti ile zirveye ulaştı. Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından gelen binlerce katılımcı Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda aynı safta buluşarak anlamlı bir sabaha şahitlik etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kuvvetli sünnetlerinden biri olarak tavsiye edilen İşrak ibadeti, Doğuş Elazığ programı vesilesiyle binlerce kişi tarafından birlikte eda edildi. Program çok özel drone gösterisiyle başladı. Akre'ye konuk olan organizasyon ekibinden Sayın Levent Saygılı, Elazığ'daki büyük heyecan ve programa dair şu bilgileri paylaştı.
1: Elazığ Cumhuriyet Meydanı tıklım tıklım doldu. Alanın dışında da hanımefendiler ve beyefendiler namaz kılarak programa katıldılar. Birbirinden güzel etkinlikler vardı bu seneye özel. Belki de dünyada ilk defa Ezan-ı Muhammediye drone gösterileriyle gökyüzünde Allah Celle Celaluhu lafzı, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Ravza görüntüsü, mübarek isimleri, aynı zamanda Kabe-i Muazzama ve tavaf görüntüleri drone görüntüleriyle gökyüzüne yansımış oldu. Esat Çöken hocamızın bizlere tavsiyeleri, hayatımıza yön veren tavsiyelerinden oluşan ve özellikle bu sene temamız İşrak ibadetiydi. İşrak ibadetinin önemini anlatan çok güzel sohbetlerini dinledik. Tabii tamamen şehir dışından 10 binin üzerinde ziyaretçinin gelmesiyle 3 gündür Elazığ ve bölgesindeki iller gerçekten müstesna bir yoğunluk yaşıyorlar. Elazığ gerçekten Ali Cenab bir şekilde çok misafirperver bir şekilde bizi karşıladı ve Elazığ halkına çok mutlu oldu ve ciddi oranda da programa iştirak etmiş oldular ve her yıl böyle bir etkinliğin olmasını arzu edeceklerdir diye düşünüyorum.
0: Program kapsamında Peygamber Efendimizin şu hadisi şerifi de hatırlatıldı. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah-u Teala'yı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Bu müjdeye nail olabilmek amacıyla binlerce kişi sabahın ilk ışıklarına kadar meydandaki atmosferi birlikte yaşadı. Programın manevi atmosferine birbirinden kıymetli isimler katkı sundu. Sabah namazı ise Mescid-i Kıbleteyn imamlarından Abdülkerem Hasan Annan tarafından kıldırıldı. Programın dikkat çeken yeniliklerinden biri de katılımcılar için hazırlanan deneyim tüneli oldu. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Yuşan'ın hayatının anlatıldığı deneyim tüneli ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Alanın gün boyunca ziyaret edilebileceğini belirten Levent Saygılı şu bilgileri paylaştı.
1: Bugün saat 20'ye kadar Elazığ'da bulunan tüm vatandaşlarımız bu deneyim tünelini ziyaret edebilirler. Orada Esat Çöken hocamıza gönül verenleri derinden etkileyecek, onun hayatından çok kıymetli, çok güzel kesitler dijital bir müze eşliğinde kendilerine sunuluyor.
0: İşrak İbadeti Buluşması bu yılda birlik, kardeşlik ve maneviyatın en güzel örneklerinden birine sahne oldu. Elazığ sabaha binlerce gönlün aynı dua ve aynı niyet etrafında buluştuğu anlamlı bir atmosferle uyandı. Haberi ayrıntılarıyla Akre Medya sayfamızda bulabilir ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Mahmut Esat Gürsan hocamızı dualarla anıyoruz. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Gürsan, Hicri doğumlarının 91. yılı olan bugün dualar ve özel programlarla yad ediliyor. Okunan dualar ve hatimlerle ilgili bilgileri akre@akra.media posta adresine gönderebilirsiniz. Bugün Akra'da sohbetler, belgeseller ve söyleşilerden oluşan özel bir yayın akışı dinleyicilerle buluşuyor. Değerli dinleyenlerimiz, bu vesileyle Mahmut Esat Gürsan hocamızın ilim, irfan ve hizmetlerle dolu hayatına kısaca göz atalım. Hicri 13 Sefer 1357, miladi 14 Nisan 1938'de Çanakkale'nin Ahmetçe köyünde dünyaya gelen Mahmut Esat Göçen hocamız, Edebiyat Fakültesi Arap Fars Filolojisi bölümünü tamamladı. Akademik hayatında doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarını alan Mahmut Esat Göçen, Türk İslam Edebiyatı alanındaki çalışmalarıyla ilim dünyasına önemli katkılar sundu. Hocası Mehmet Said Kotku rahmetullahi aleyh'in vefatının ardından irşat hizmetini sürdürürken 1987 yılında sosyal ve kültürel çalışmalara daha fazla zaman ayırabilmek için emekliye ayrıldı. Profesör Doktor Mahmut Esat Göçen eğitim, kültür, yayıncılık ve sivil toplum alanlarında öncü çalışmaları imza attı. Hadis derslerini Türkiye'nin birçok iline yaygınlaştıran, vakıf ve derneklerin kurulmasına öncülük eden Mahmut Esat Göçen hocamız Akre FM'in kuruluşunu gerçekleştirerek özel radyo yayıncılığı alanında da önemli hizmetlerde bulundu. Yurt içinde ve yurt dışında düzenlediği konferanslar, aile eğitim kampları ve yayınladığı eserlerle geniş kitlelere ulaştı. Doğumlarının 91. Hicri yıl dönümü vesilesiyle Mahmut Esat Göçen hocamızın hayatı, ilmi, sosyal ve kültürel çalışmaları, hizmetleri ve eserleriyle ilgili haberimizin detaylarına Akre Medya'dan ulaşabilirsiniz. Mahmut Esat Göçen'in dostluk ve kardeşlik anlayışı günümüze rehberlik ediyor. Profesör Doktor Mahmut Esat Göçen'in Hicri doğum yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan özel dosyada kendisinin dostluk, kardeşlik ve iletişim anlayışı ele alındı. Hayatı boyunca sevgi, güzel ahlak ve samimiyet merkezi bir yaklaşımı benimseyen Mahmut Esat Göçen hocamız, toplumsal huzur ve birlikteliğin temelinin güçlü insan ilişkileri olduğuna vurguladı. Sevmek çok güzel, çok tatlı ve çok faydalı bir duygudur sözleriyle sevginin insan hayatındaki dönüştürücü gücüne dikkat çeken hocamız, dostlukların ancak güzel ahlak, hoşgörü ve iyi niyetle kalıcı olacağını ifade etti. Sevgi ve kardeşliğin Kur'an-ı Kerim'in emri olduğunu hatırlatan Mahmut Esat Göçen hocamız, dostluğun huzuru, başarıyı ve toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğine belirtti. İslam'ın en güzel şekilde temsilinin güzel ahlakla mümkün olacağını belirten Esat Göçen, her Müslümanın hali, tavrı, konuşması ve davranışlarıyla dinini temsil ettiğini ifade etti. Sertlik yerine sabır, merhamet, sevgi ve güzel muameleyi esas alan bir yaklaşımın İslam'ın doğru tanınmasına katkı sağlayacağını belirterek müminlerin çevrelerine örnek şahsiyetler olmalarını tavsiye etti. Profesör Doktor Mahmut Esat Göçen'in sevgi, kardeşlik ve güzel ahlak ekseninde şekillenen iletişim anlayışı aradan geçen yıllara rağmen bireysel ilişkilerden toplumsal hayata kadar pek çok alanda yol göstermeye devam ediyor. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün Akra'da Yat özel yayın akışı sizlerle buluşuyor. 16.15'te Mahmut Esat Göçen hocamızın öncüsü olduğu sosyal çalışmalardan örneklerin paylaşılacağı belgesel, 17'de Yat özel söyleşisi, 20'de Mahmut Esat Göçen hocamız için dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanında okunan hatimlerin duasının yapılacağı hatim programı yayına gelecek. Gün boyunca daha pek çok sohbet, belgesel, söyleşi ve özel programları Akra'da dinleyebilir. Yayın akışı ile ilgili ayrıntılara Akra Medya'dan ulaşabilirsiniz. Haberleri aktardık. Hayırlı günler diliyoruz.

0: İyilerle birlikte olmak prensibine değer veren Mahmut Esat Coşan hocamız, insanların çevresinde inançlı ve şuurlu bir halka oluşturmasını, sevdiği, değer verdiği kişilerle işbirliği yaparak bu iyiler topluluğunun meşguliyeti olan Allah'ın Celle Celaluhu rızasına uygun, tavizsiz, istikrarlı, olumlu, verimli, sevaplı, sevimli bir şekilde yaşanılmasını tavsiye etmiştir. Bu birlikteliklerin kurumsal bir yapıda olması, sivil toplum kuruluşları aracılığı ile gücün, bilginin, niyetin, hatta amaç ve sevginin birleştirilmesiyle iyilik ve hayır büyüyecek ve yaygınlaşacaktır. Hocamız, yurt içi ve yurt dışında kurulmasına öncülük ettiği vakıflar, dernekler, müesseseler, enstitülerin desteklenmesini, inançlı insanların güçlerini birleştirmesini arzu etmektedir.
1: Bunun için bizler uygun, sıcak, sevimli bir ortam oluşturmamız ve çok çalışmamız gerek. O halde nerede olursanız olun, yurt içinde veya dışında, yaşadığınız toplumla, toplumun meseleleriyle yakından ilgilenin. İyi insanlarla işbirliği sağlayın. Haklı olduğunuz kadar kuvvetli olmaya da çalışın.
2: Hepiniz bir derneğe gireceksiniz, bir yerde çalışacaksınız. Vazifeniz. Mahallenizdeki bir hayır derneğine, efendim semtinizdeki bir hayır derneğine. Allah rızası için çalışacaksınız. Öyle ben kendim çalışayım, çabalayayım, namazı kılayım, tesbihi çekeyim, cennete hop kapağı atayım. Atamazsınız ki. Allah engeller. Sen niye kendi kendine böyle şey yaptın? Niye öteki Müslümanları düşünmedin? Dön geri der. Ya Rabbimizi bilmeden, yolunda çalışmadan ne yüzle gideceğiz? Hepiniz çalışacaksın. Hocalar çalışsın, tamam. Öyle şey olur mu? Hocalar çalışırsa ateş olsa 20 kadar yer yakar. Ne yapabilir hoca? Camiden dışarıya zaten gidemez. Gitse kahveye giremez, piyasaya şey yapamaz. Kaç milyon nüfusu var şu şehrin? Kaç tane hoca var? Her birine taksim etsen şu kadar hoca, şu kadar milyon, böyle o kadar hocaya başa çıkmak mümkün değil. Adlarını şey yapamaz, okuyamaz. Hepimiz çalışacağız.
0: Medya çağı, medya şirketleri kurması, sevenlerini bu yönde yönlendirmesi. Medya, yani basın yayın denilen müessese, tarihimizde 19. yüzyılın başında boy göstermeye başlamıştır. O dönemden sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmamıştır. Mahmut Esat Coşan hocamız bu durumu şöyle ifade eder. Bu alanda kim güçlüyse onun sesi daha çok çıkar ve kitleleri ardı sıra sürükleyebilir. Ülkemizin has evladı ise basın ve yayın alemine maalesef çok geç girmiştir. Bu geç kalmışlığın ortaya çıkardığı sorunlar sebebiyle halkın pek çok kesimi hak ve hürriyetlerini, vebal ve sorumluluklarını kavramış değil. Basının, reklam ve propagandanın büyük tesiri var. Bu yüzden kitleler dostu, düşmanı, suçluyu, masumu, doğruyu, yanlışı, sevabı, günahı iyi teşhis ve tespit edemiyor.
1: Terkinin, propagandanın, basının, gazetenin, mecmuanın önemini, gücünü görmek, sesimizi duyurmak için bu sahaya gereken önemi vermek zorundayız. Temelde güçlü ve dinamik, bilgili ve uyanık bir İslami basın olmalı ki olanlardan halkımız ve ilgililer anında haberdar edilebilsin ve suçlular devamlı takip ve teşhir olunsun.
0: İnançlı insanların içinde bulunduğu hiçbir ortam ve toplantıda kendi öz İslami görüşünü açıklamaktan, ilmin, mantığın, imanın yolunu göstermekten bir an bile geri durulmaması gerektiğini belirten hocamız, çünkü bu tavrı ve duruşu İslami çabanın en önemli yönlerinden biri olarak kabul eder.
1: Bazılarımın yanı sıra basın yoluyla da

0: sizi, hizmeti düşündüm. Bazı değerli kardeşlerimin talepleriyle dergi çıkartmaya giriştim. Sonuç elhamdülillah çok hayırlı ve feyizli oldu. Teşebbüslerimiz sizlerden büyük ilgi ve sevgi topladı. Dergilerimiz birken 2, 3, 4 oluverdi. Yıllarca başarıyla neşre devam ettiler. Böylece hepimiz tüm basın ve yayın faaliyetlerinin İslam'a hizmet için en başta gelen, en tesirli, en olumlu ve en verimli araçlar olduğunu bir tecrübe gördük, anladık. Çünkü bütün diğer başarılarımız buna bağlı. Bu hizmet sektörü tüm diğer hizmet yollarına temel teşkil eden, onları besleyen ve yaşatan bir çalışma türü. Cami yapma, Kur'an kursu açma, okul, kolej tesis etme, vakıf kurma, hayrat ve hasenat yapma gibi alışılan hizmet çeşitlerinden daha kestirme, daha ehven, daha verimli, ülkemiz şartlarına daha uygun bir saha, politika, eğitim, öğretim, ekonomi, kazanç, savunma, kalkınma gibi akla gelen her türlü sahada yapılması gereken, uzun zaman, geniş maddi imkan, yaygın kadro isteyen ağır ve yorucu çalışmaları da besleyici, düzenleyici, aydınlatıcı, yönlendirici, hızlandırıcı ve koruyucu niteliğe sahip bir faaliyet dalı.
1: Bir dergiyle başlayan, sonra 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e çıkan basın yayın faaliyetlerini dergiden gazeteye geçiren, halka daha yakın ve daha sık buluşmak düşüncesiyle ödüller, teşekkürler, teveccühler kazanan radyo yayınlarına geçen ve son olarak televizyon kuran hocamız, bütün bu gayretlerini şu esas sebebe dayandırmaktadır.
2: Elhamdülillah, bir hamdü senalar olsun Allah'a. İnşallah daha büyük hayırlar da yapma kardeşlerimiz muvaffak olurlar. Bir radyo şirketi kurmakla, bakın Türkiye'nin kaç yerinde şu anda konuşmalarımız dinleniyor efendim. Elhamdülillah nice nice kardeşlerimiz Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerini, dinimizin inceliklerini, güzelliklerini öğrenmiş oluyorlar. Bu bir eğitim. Yani bu kadar insanı bir sınıfta toplayabilir misiniz? Bir okulda toplayabilir misiniz? Herkesin işi olur, gücü olur ama mutfakta hanım çalışırken bu konuşmayı dinliyor. Arabasını sürerken şoför hem kendisi dinliyor hem müşterisine dinletiyor. Dükkanda tezgahtar malını satarken açmış efendim, hem onu dinliyor hem müşteri dinliyor. Hayır hasıl oluyor. Ne kadar güzel. Bu da bir hayır işte, görüyorsunuz. Kalıcı bir hayır. Efendim, bir de kitap hayırı var mesela. Kitap yazıyorsunuz, okunuyor. Okunuyor, okunuyor, asırlarca okunuyor. İmam Gazali'nin eserleri efendim, işte bu hadis kitapları. Mübarekler hadisleri toplamışlar, kitaplara geçirmişler. Biz açıp onların eserlerini efendim okuyoruz. Tabii onlar sevap kazanıyorlar. İşte cenneti isteyen boş durmaz diyor Peygamber Efendimiz. Hayırlara yarışır, hayırlara doğru koşar. Öteki Müslümanlardan daha çok hayır yapmak için gayretli olur. İşte İslam'ın ruhu bu. İslam tasavvuf, dervişlik, miskinlik değil. Hayırlara koşmak, faydalı olan şeyleri yapmak yolu ve dünyada bu kadar güzel başka yol yok.
1: Farklı ülkeleri tanımaya, kaynaşmaya, aileler kurmaya yönlendirmesi. Yani dünyanın bugün artık kabul ettiği şeyleri 50 yıl önce takip edenlerine ve sevenlerine, kendini dinleyenlere söyleyerek vizyon göstermesi. Harekette bereket vardır. Daima hamle, atılım ve hareket halinde olun diyen Mahmut Esat Coşan hocamız, içine kapanık kişilerin ve çevreden habersiz toplumların gelişemediğini, geri kaldığını ifade etmektedir. Kişinin günlük yaşamı içinde gerçekleştirdiği değişikliklerin dahi gelişim ve dönüşümün önünü açtığını belirtmektedir.
0: Sizler de her günkü monoton yaşamınızdan, alıştığınız odağın çevrenizden zaman zaman çıkın. Bulunduğunuz muhitten başka yerlere gidin. Muhtelif hayat tarzlarını tanıyın. Çok şeyler öğrenir ve faydalanırsanız. Toplum olarak böyle hareket etmeye şiddetle ihtiyacımız vardır.
1: kendi muhitini ve ülkesini iyi tanıyan insanların diğer toplum ve ülkeleri de tanıması gerektiğini ifade eden Mahmut Esat Coşan hocamız, sınırları aşan keşif faaliyetlerinin hem bireysel ve toplumsal gelişime katkı sağlayacağı gibi dünya halklarının özellikle Müslümanlarla yeni ve özel bağlar inşa etmesinin de yolunu açacaktır.
2: Dış Müslümanlarla ilgili bir merkez kurmamız lazım. Efendim, Müslümanların meselelerini dünyada bir bütün olarak incelememiz lazım. Bu şarttır. Yani yoksa bu kurtlar bizim kuzucukları her yerde tek tek yakalayıp yutarlar. Onun için her yerde, Assam eyaletinde, Hindistan'da, Bangladeş'te, Burma'da, Tayland'da, hatta biliyor musunuz Vietnam'da kaç milyon Müslüman varmış? Hiç bilmiyordum. Ne kadar Vietnamlı Müslüman varmış ben şeyde gördüm, Malezya'da gördüm. Malezya kucak açmış onlara. Biz sanıyorduk ki Budist efendim Vietnamlılar, kuzeyden gelen Çinli kuvvetlerle Amerikalıların destekleri kuvvetler çarpışıyor. Orada Müslüman kardeşlerimiz ne sıkıntılar çekmişler? Haberimiz yok. Onun için Müslümanların birbirlerinden haberdar olmasını sağlayacak merkezleri kurmamız lazım. Kafamızın genişlemesi lazım. Efendim konuların yayılması lazım. Dünyanın her tarafıyla ilgilenmemiz mutlaka şarttır. Sonra dünya üzerinde bizim için çalışacak, bizim istikametimizde bizimle aynı yönde çalışacak efendim merkezler ve odaklar ve iskeleler ve efendim kaleler kurmamız lazım. Arkadaşlardan bir tanesi dedi ki bana teklif ediyorlar Malezya'ya gideyim mi? Git. Otur orada. Tanışıklıklar kur. Ahbaplıklar, arkadaşlıklar kur. Malezya'da bir kalemiz olsun. Bir iskelemiz olsun. Ötekisine dedim sen Endonezya'da yer tut. Bir tanesine dedim ki sen Borneo adasında Brunei Sultanlığı varmış. Gidebilirsen oraya git. Evlenebilirsen oradan birisiyle evlen. Yani her yerle ilgimizin, irtibatımızın olması şarttır. Çünkü biz cihana yayılmış bir ümmetiz ve birbirimizle ilgilenmemiz gerekiyor.
1: Ekonomik açıdan gelişmiş ülkeleri ziyaretlerinde sosyal bünyenin çok iyi organize olması dikkatini çekmiş, ekonomik açıdan zayıf ülkelerde ise sosyal teşkilatların azlığı kendisini son derece üzmüştür. Bu sebeple dünya ve yurt dışı denilince akla gelen istikametin aksine merhum hocamız Türkiye'nin doğusunda kalan daha geniş bir çerçeveyi hedeflemektedir.
2: Lütfen Doğu, Güneydoğu Asya'ya efendim çok önem verelim. Efendim İran, Pakistan'dan, Afganistan'dan, Hindistan'dan, efendim Bangladeş'ten, Güneydoğu Asya'dan, efendim Vietnam, Laos, bilmem Burma, buralarda da Müslümanlar var. Oralardan geliyoruz Malezya'ya, geliyoruz Endonezya'ya. Koca devlet, bunları ihmal etmeyelim. Bunlarla ilgili kardeşlerimiz çalışmalar yapsınlar, oralara ilgilerini çevirsinler. Oralarda çok şeyler var, imkanlar var. Buralarda yani çok imkanlar var. Onları başkaları kaçırmış, biz kaçırmayalım. Bu nesil yani bizim nesil kaçırmasın. Biraz dünyayı tanıyalım, biraz gözümüzü açalım.

0: Spor, sağlık, çalışma hayatı, iyi insan olma. Bireysel iyilik hali hem fiziksel hem de ruhsal iyilik hali olarak tanımlanmalıdır. Esasen bu ikisi birbiriyle bağlantılıdır. Ruhen iyi olmayan bir kimsenin bedeni rahatsızlıklarının da olacağı yahut her hastalığın ruhsal bir sebebi olduğu artık tıp alanında da konuşulmaktadır. Hocamızın nazarında bu üstünlüğü görmek mümkündür. İnsanın ruhuyla ve bedeniyle Allah'ın bir emaneti olduğunu ifade eden hocamız, günümüzün benim bedenim iddialarına da cevap vermektedir.
1: Can ve hayat kişiye Allah'ın bir bahşi ve bir çeşit emanetidir. Beden ve azalar, kuvveler ve hisler, meleke ve istidatlar, yetenek ve beceriler de öyle. Hiçbir kimse bu kendi bedenimdir, ne istersem yaparım, istersem asar, istersem keserim diyemez. Canına kast edemez, hayatına son veremez, sıhhatini tehlikeye düşürecek işler yapamaz, kendi kendine işkence edemez, azasını kesip içip yaralayamaz.

0: emaneti hoşça koruyup kollamalıdır.
1: Hastalıklar Allah'ın bir imtihanı olarak görülebilirse de aslında çoğu zaman insanın hesapsız ve bilinçsiz fiillerinin bir neticesi olarak ortaya çıkar. Bu durum onları sabredilerek sevap kazanılacak imkanlar olmaktan hesap sorulacak ameller durumuna getirebilir.
2: İnsanların en hayırlısı olmak için ömrün uzun olması gerektiğine göre ömrümüzün uzun olması için üzerimize düşen tedbirleri almalıyız. Yani sıhhatimizi korumalıyız, sağlığımıza dikkat etmeliyiz, vücudumuzu yıpratmamalıyız. Bunu her zaman söylüyorum. Elhamdülillah bizim doktorlarımız var. Tıbbi hizmeti daha iyi yapabiliriz. Ben kardeşlerime hasta olmadan önce sağlıklarını korumasını tavsiye ederim. Hasta olduğu zaman doktora gitmek değil de sağlıklıyken doktora gidip benim durumum iyi mi? İyi devam ediyor mu? Yoksa bir yerde bir ufak tefek bozukluk başlamış mı? Önceden kısadan efendim kolayken tamir edeyim diye sağlığını korumaya yani hıfz-ı sıhhaya yani koruyucu hekimliğe dikkat etmesini tavsiye ediyorum. Doktor kardeşlerimi de tavsiye ediyorum. Yiyeceğinize dikkat edeceksiniz, yaşantınıza dikkat edeceksiniz. Böylece sağlığınız korunmuş olacak, dinç kalacaksınız, uzun ömürle yaşayacaksınız. Bu amaçlardan bir tanesi. Çünkü İslam'a göre insanın kendi vücuduna, bedenine karşı da sorumlulukları var. Beden Allah'ın emanetidir, onu koruması lazım, yıpratmaya hakkı yok. O halde sigara içip ciğerlerini kurumla, zifirle dolduramaz. O halde içki içip karaciğerini, efendim midesini, aklını, dimağını mahvedemez. O halde kendisini yıpratacak işlerde vücudunu hor kullanamaz. Sorumlu olur, sağlığını koruması lazım. Tabii sağlıklı, afiyetli bir yaşamın boş geçmemesi gerekir. Yani havai geçmemesi gerekir. Faydalı geçmesi gerekir. İnsanın çalışması lazım, hayırlı işler üretmesi lazım.
1: Sevenlerine sade, basit bile olsa temiz havalı yerlerde, bol güneşli, bahçeli evlerde oturmayı tavsiye eden hocamız, yeme içme alışkanlıklarının da dikkatle gözden geçirilmesi gerektiğini belirtiyor. Sade hayatlar gibi yeme içmenin de sade olması gerektiğini ifade ediyor.
0: Dengeli beslenmede çeşitli gıdaları ustaca bir arada almak, kullanmak, pişirirken gıdaların diğerlerini kaybettirmemek, aşırı şekerli, yağlı, tuzlu, unlu yemekler yememek, meyve ve sebzeyi çok ve bol yemek, vücudu çalıştırmak, hareket etmek ve alınan gıdaları böylece yakıp kullanmak, aşırı kilo alma, yağlanma ve şişmanlıktan şiddetle kaçınmak, uyku ve istirahatlere dikkat etmek. Sıhhati korumak için o kadar önemli ki, kardeşlerimiz bunları bir bilseler ve titizlikle uygulasalar ne iyi olacak.
1: Sağlık kontrollerinin düzenli olarak yapılması gerektiğini söyleyen hocamız, bedensel faaliyetlere de hayatımızda yer açmak gerektiğini belirtiyor.
0: Çalıştırılan bir uzuv gelişir, adele kuvvetlenir. Vücut çalışınca dinç kalır, güç kazanır. Atalarımız işleyen demir ışıldar, işlemeyen pas tutar buyurmuşlar. Bu gerçek sebebiyle çeşitli sporlar yapıyor, koşuyor, terliyor, fazla enerjileri harcıyor, biriken yağları atıyoruz. Vücuda suni olarak çalıştırma hareketlerine idman, yani jimnastik veya riyazetül beden adını veren atalarımız da çeşitli sporlara büyük önem vermiş. Özellikle güreş, binicilik, atıcılık gibi dallarda sistemli çalışmışlar, müsabakalar düzenlemişler, mükafatlar vermişlerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem'de bir hadis-i şeriflerinde çocuklarınıza yazı yazmayı, suda yüzmeyi ve ok atmayı iyice öğretiniz. İslam'da riyazetül bedenin yanı sıra öbür milletlerde de pek yaygın olmayan bir de riyazetül nefs yani ruhu ve nefsi terbiye ve ıslah çalışmaları vardır.
1: Dinimizin sağlıklı yaşamakla ilgili tüm tutum ve tavsiyelerine ve sevgili Peygamber

0: Peygamberimizin sünnet-i seniyyesindeki beslenme esaslarına riayetkar olarak sıhhatli kalmayı ve böylece sağlam ve dinç yaşamayı tavsiye eden hocamız, bütün bunları enerjik ve verimli bir mümin hayatı için istemektedir. Ülkemizde İslam kültür ve medeniyetini koruma ve geliştirme çareleri başlıklı yazısında her il, ilçe ve beldede bir kültür merkezi tesis etmek, kurs, toplantı ve konferans salonları, dershane ve kütüphane inşa etmekten bahsederken, bunların yanına bir de açık ve kapalı spor mahalleri yapmak maddesini eklemektedir. Mesele söz konusu kitleyi zinde tutabilmektir.
1: Delikanlılar için deniz kenarlarında veya güzel yaylalarda spor ve eğitim kampları tertipleyin. Orada birbirlerinden görerek daha iyi şuurlanırlar. Kahvelere, salonlara girip saatlerce sigara dumanları arasında oturan, zevzeklenen, oyun oynayan, sıhhatini harcayan insanları temiz havaya, doğanın güzelliklerine, boş duracağına ağaç dikmeye, spor yapmaya çekmek istiyorum.
0: Sözlerimizi onun mümin hayatını birkaç cümlede özetleyen ve tasvir eden öğütleriyle bitirelim.
1: O halde değerli genç, 1. İslam'ın pak, makul, sağlam, doğru, mantıklı, ilmi ve ulvi itikadını iyi öğren. 2. Hikmetli, ibretli, faydalı, menfaatli, sevaplı, nurlu ibadet ve taatleri eksiksiz ifa ile. Rabbinin rızasını gözet, ahiret hesabını unutma. 3. Yalnız kendini, nefsini, keyfini, zevkini düşünmekten kaçın. Ana babanın, akrabanı, ahbabını, dindaşlarını, azınlık Müslümanları düşün. Hatta hiç hatırından çıkarma. Mensup olduğun ümmete karşı vazifelerini iyi ifa edebilmek için istikbale iyi hazırlan. 4. İlim yönünden ileri ve güçlü olmaya çalıştığın kadar irfan, ahlak, takva, ihlas, ruh ve nefs terbiyesi bakımından da olgun, derin ve yetkin olmaya gayret sarf eyle. 5. Her gün hatalarını, başarılarını, çalışmalarını, amaçlarının sonuçlarını gözden geçir ve kendini kontrol edip muhasebe eyle. Hatalarını ve menfi huylarını bırakmaya, yeni ve güzel hasletler ve daha yüksek vasıflar edinmeye uğraş. 6. Yüksek ve olgun bir çevre edinmeye ve kurmaya çalış. İlmi irfan meclislerine devam eyle. Başka arkadaşlarını da bu güzel topluluklara getirmeye gayret et. 7. Zamanını iyi değerlendir. Zaman kayıplarını azaltmaya, verimli saatlerini artırmaya gayret et. 8. Ailene veya sorumlusu olduğun fertlere sahip ol, onları da kaliteli yetiştirmeye uğraş. 9. İslam'a ve Müslümanlara her yönden faydalı olmanın yollarını ara, bul, sor, ifa et.

0: Mahmut Esat Coşan hocamız Hicri 91. doğum gününde hazırlanan özel programlarla anılıyor.
1: Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: Kur'an-ı Kerim, insanların en azizi ve şereflisi olan Peygamber Efendimiz'e indirilmiştir. Ondaki bütün inceliklere vakıf olan, Allah'ın kelamını ilk duyan, söyleyen ve yaşayan O'dur. Peygamber Efendimiz'e uymayı ve sünnetine ittiba etmeyi son derece önemli bulan Mahmud Esat Coşan radıyallahu anh, bu konuya 2000 yılının Mart ayında yaptıkları bir konuşmada şöyle dikkat çekiyor.
1: Allah'ın emirleri Peygamber Efendimiz'e vahiy yoluyla bildirilmiş Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'i okuyacaksın, Kur'an-ı Kerim'de belirtilmiş olan günahlardan, kötülüklerden kaçınacaksın. Kur'an-ı Kerim'in teşvik ettiği hayırları, iyilikleri yapacaksın, iyi insan olacaksın. Sonra Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın emirlerini en iyi anlamış ve anlatmış, insanlara nakletmiş olan insan, insanı kamil, en büyük insan, en mükemmel insan, Peygamber-i Zişanımız Muhammed-i Mustafa Hazretleri olduğundan Resulullah'a çok dikkatle bağlanacaksın. Her sözünü çok iyi dinleyeceksin. Çünkü o Allah'ın Resulü. O her şeyi herkesten çok daha iyi biliyor. Çünkü Allah bildiriyor. Onun sünnetine uyacaksın. Onun emrini tutacaksın. Onun izinden gideceksin. Felaha ereceksin.
0: Mahmud Esat Coşan hocamızın adeta direktifler halinde sıraladığı bu zorunluluklar, ayetle hadisin birbirinden ayrılmaz bir bütün olduğunu göstermek içindir. Hadisler olmadan Kur'an-ı Kerim'i anlamaya çalışmak eksikliklere sebep olabileceği gibi mümini hatalara da düşürebilir.
1: Peygamber Efendimiz boşuna konuşmaz. Söylediği Cenab-ı Hakk'ın bildirmesiyledir. Ahkam-ı Şeriyye'den bildirdiği şeylerin hepsinin aslı esası Cenab-ı Hakk'ın ona emridir, bildirmesidir. Onun için sünnet-i seniyyede İslam dininin ana önemli kaynaklarından, vazgeçilmez kaynaklarından, hatta Kur'an-ı Kerim'i dahi en güzel şekilde anlamamızı sağlayacak eşsiz bir bilgi hazinesidir. Hadis-i şeriflere sımsıkı sarılmak lazım çünkü Kur'an-ı Kerim'in en güzel tefsiri hadis-i şeriflerle oluşan manzaradır. Hadis-i şerifler teferruatı bildirdiği için hiç kaçamak noktası bırakmaz. Hiç açık kapı, delik, gedik bırakmaz. Her şeyi tam tamir eder, tam anlatır. Onun için hadis-i şerif Müslümanlığı sahabe Müslümanlığıdır. Hadis-i şerifi okuyan kurtulur. Hadis-i şerifi hiçe sayan, arkaya atan, yan bakan, hadis-i şerif gerekmez, bana Kur'an yeter diyen fitnelere uğrar. Deccal'in fitnesine de uğrar. Aldanır, yanılır, saptırır, şaşırır. Başkasını da saptırır, şaşırtırır. Böyle şeylerden haberdar olmayan milletler de yanlış inançlara düşerler. Yanlış insanların peşinden koşarlar. Şeytanın oyununa düşerler. Akıbetlerini mahvederler. Ahiretlerini mahvederler. Akıbetleri hüsran olup sonra cehennemde ebediyen yanarlar.

Sevinince şükrederiz. Hayır olur. Sıkılınca sabrederiz. Hayır olur. Biz müminiz. Bize her halimiz hayır olur.

Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

sizin faydanız için kainatta yeryüzünü uysal, işlenmeye müsait kılan O'dur. O yeryüzünün omuzlarında, dağ ve ovalarında istediğiniz gibi gezip dolaşın. Onun rızkından da yiyin ve unutmayın ki son dirilip gidiş ancak O'nadır. Gece ve gündüz gerek uyumanız gerekse onun lütfundan rızkını aramanız onun kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için elbette ibretler vardır. Onun kudretinin delillerinden biri de rüzgarları yağmurun müjdecisi olarak göndermesidir ki size rahmetiyle nimetinden tattırsın, gemiler emriyle akıp gitsin, siz de onun lütfundan rızık arayasınız ve verdiklerine şükredesiniz. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri başkasında olup sizde olmayan bir eziklik duyarak arzulamayın. Erkeklere kendi kazandıklarından bir pay olduğu gibi kadınlara da kendi kazandıklarından bir pay vardır. Çalışarak Allah'ın lütfundan isteyin. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Namaz kılınca yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki dünya ve ahirette umduğunuza kavuşasınız, kurtuluşa eresiniz.

Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

0: Mahmut Esat Coşan hocamız Hicri doğum gününde hazırlanan özel programlarla anılıyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, doğumlarının hicri yıl dönümü vesilesiyle hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ı yad ediyoruz. Bu vesileyle özel programlar Radyonuz Akra'da sizlerle birlikte oluyor. Şimdi de bir bağlantımız olacak. İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hüseyin Çelik Beyefendi. Değerli hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: Hocam, başta da bahsettiğimiz üzere Mahmut Esat Coşan hocamızı çeşitli yönleriyle anıyoruz. Sizinle de hocamızın Kur'an-Sünnet ilişkisi üzerine aktardığı bilgilerden, görüşlerden söz etmek isteriz. Elbette hayatımızın iki önemli düsturu, Kur'an bize neleri yapacağımızı, sünnet nasıl yapacağımızı öğretir ilkesinden hareketle hocamızın da aktardığı bilgilerle Kur'an-Sünnet ilişkisi üzerine sizden istirham ediyoruz.

0: ilgili. Buyurun efendim.
1: Rahmetli hocamız eserlerinin genelinde Kur'an ve sünnet ilişkisi üzerine sıkı bir şekilde durduğunu görüyoruz. Yani Kur'an olmadan sünnetin olmayacağını, sünnet olmadan da Kur'an'ın olmayacağını, bunların ikisinin birbirini bütünler, tamamlar nitelikler olduklarını sık bir şekilde ifade eder. Tabi Kur'an ve sünnet ilişkisi dediğimizde bunu aslında tek başlık altında değil de farklı başlıklar altında ele aldığını, değerlendirdiğini görebilmekteyiz. Mesela delil olma açısından Kur'an ve sünnet ilişkisi, beyan açısından Kur'an-sünnet ilişkisi, tefsir açısından Kur'an-sünnet ilişkisi, itaat açısından Kur'an-sünnet ilişkisi, kaynak bakımından Kur'an-sünnet ilişkisi olmak üzere farklı başlıklar altında bunları görebiliyoruz. Mahmud Esat Coşan hocamıza göre Kur'an'ın yaşanmasının ancak ve ancak sünnetle olabildiğini, sünnet olmadan Kur'an'ı yaşamanın asla mümkün olmadığını ifade eder. Kur'an'ı hayata aktarmanın tek yolunun Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetleri olduğu, hadisi şerifleri olduğunu değişik şekillerde ifade eder. Sıra Kur'an-ı Kerim'de genel anlamda nelerin yapılacağını, neler sorusunun cevabının bulunurken, nasıl sorusunun cevabının hadisi şeriflerde zikredildiğini söyler. Mesela Kur'an bize ne yapacağız? Namaz kılacağız. Ama nasıl kılacağız? Cevabının hadisi şeriflerde sallu kema ra'aytumuni usalli. Beni nasıl görmüşseniz namaz, siz de o şekilde namazınızı kılın. Ne yapacağız? Hac yapacağız. Peki nasıl yapacağız? Kuzul menasiki an hadisi şerifinde haccın menasiklerini benden alınız hadisi şerifinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nasıl yapmışsa onu o şekilde alacağız. Yine hocamızın en fazla üzerinde durduğu nokta sünnet olmadan ümmet olunmayacağı ve sünnet olmadan Allah'a kulluğun olunmayacağını sık sık vurgular. Ümmet olma bilincinin ancak ve ancak sünnet ile, yani insanların hayatımızda sünneti yaşadığımızda, sünneti hayatımıza aktardığımızda ancak o şekilde ümmet olabileceğimizi belirtti. Sahabe Müslümanlığın da bu şekilde olduğunu, yani sahabenin İslam'ı anlarken, İslam'ı yaşarken bu Kur'an'dır, bu sünnettir, bu hadistir diye bir ayrıma gitmediklerini, Kur'an'ı okuduklarını, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sıkı bir şekilde takip ettiklerini, onun yaptıklarını veya yapmadıklarından da uzak durduklarını ifade eder. İşte ümmet bilincinin de ancak bu şekilde, yani sünneti yaşadığımızda, hayata aktardığımızda bununla olabileceğini zikreder. Yani Kur'an'ı anlamak ancak ve ancak sünnetle mümkündür. Çünkü ayeti kerimede, yani hocamızın ifadelerini söylüyorum, Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala beyan yetkisini, yani Kur'an'ı açıklama yetkisini mutlak manada sadece Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme vermiştir. وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيْنَ لِلنَّاسِ. Yani biz sana zikri indirdik ki insanlara açıklayasın, beyan edesin diye. Yani Esat Coşan hocamıza göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim'de temel olarak verilen iki vazife vardır. Bunlardan birincisi tebliğ vazifesi, diğeri ise tebyin vazifesi. Yani tebliğ vazifesi adeta Kur'an-ı Kerim'e karşılık gelirken ya eyyühe'r resulü belliğ ma unzile ileyke min rabbik. Ey peygamber, Rabbinden sana indirilen şeyi insanlara tebliğ et. Bu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala Kur'an'da ne vahyetmişse onu olduğu gibi insanlara iletmiştir. Ama ikinci vazife ise tebyindir. Bu da adeta sünnete karşılık gelmektedir. وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَيْنَ لِلنَّاسِ. İşte biz zikri sana insanlara açıklayasın diye indirdik. Yani Allahu Teala Kur'an'ı mutlak manada açıklama görevini Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme vermiştir. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme vermekle birlikte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bu konuda yalnız bırakmamıştır. Kıyamet suresinde buyurduğu gibi ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَّانَ. Yani sonra o inen ayetler Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ilk vahiy geldiği zaman onları unutmamak için içerisinden diliyle tekrar ediyordu. Yani Allahu Teala bunu la tuharrik bihi lisaneke li ta'cele bih. Ey peygamber, yani sen Kur'an'ı ezberlemek için dilini hareket ettirme, acele etme. İnne aleyna cem'ahu ve Kur'an'ı, onu kalbine yerleştirmek, toplamak ve onu okutmak

0: düşer. Sonra da sümme inne aleyne beyane. Sonra onu açıklatmakla, beyan ettirmekle bize düşer. Ayeti kerimesi ifade bulunduğu gibi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme beyan yetkisi verilmiş, ayetleri açıklama yetkisi verilmiş ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu açıklamayı da kendi kafasından yapmamıştır. Yani وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوهَى. O hiçbir zaman asla, bilhassa da dini konular olmak üzere asla hevasından konuşmamıştır. O Kur'an'ın açıklaması olan nasılın cevabı da bir noktada vahye dayandığını ifade eder. Yani neler yapacağız vahiy olurken aslında nasıl yapacağız da Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelen vahiy ile belirtilmiştirdir. Ve vahyi ikiye ayırır. Vahyi metlu ve vahyi gayri metlu diye. Vahyi metlu Hazreti Peygamber Kur'an-ı Kerim'dir. Yani lafız ve manasıyla Allah'a aittir. Allah'tan indirildiği şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem okumuştu. Ama vahyi gayri metlub ise mana olarak Allah'a aittir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine indirilmiştir. Ama ifadesi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme aittir. İşte bu da bir sünnettir. Yani sünnetin de vahiy olduğunu söyler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin din adına konuştuğu, açıkladığı her şeyin vahye dayandığını. Çünkü Hakka suresinde وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْاَقَاوِينَ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَم۪ينَ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَت۪ينَ. Eğer Peygamber biz kendisine söylemediğimiz halde bizim adımıza bazı şeyler söyleseydi, Allah böyle emrediyor, böyle vahyediyor, bunu böyle istiyor şeklinde bazı şeyler söyleseydi, biz onun diyor sağ elimize yakalar damarını koparırdık, şah damarını. Yani burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor, yani ciddi manada bir ikaz, bir tehdit. Eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem din adına kendi hevasından Allah'ın vahyetmediği bir şey söylemiş olsaydı Allah Celle Celal tarafından şiddetli bir şekilde cezalandırılması gerekirdidir. Ama Hazreti Peygamber'in dinin nasıllarıyla ilgili, yani Kur'an'da olmayan namazı nasıl kılacağız, zekatı nasıl vereceğiz, hangi maldan ne kadar vereceğiz, ne kadar sürede vereceğiz, haccı nasıl yapacağız gibi birçok konularda açıklamalar olmuştur. Ama eğer bunları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi hevasına yapmış olsaydı cezalandırılacaktı. Ama cezalandırılmadığına göre demek ki bunlar da Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme vahyi gayri metlu olarak bildirilmiştir.
1: Değerli hocam, hükümlerin Kur'an-ı Kerim'de yer aldığını belirttiniz. Ve tabii bu hükümlerin hayatımızda nasıl yer bulacağını Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde görüyoruz. Onun uygulayışıyla, öğretmesiyle biz de hayatımıza, sahabe-i kiramdan, Efendimiz'den öğrendiklerimizi hayatımıza nakşediyoruz. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz için yaşayan Kur'an denilmektedir. Dolayısıyla da Kur'an ve sünnet bu sebeple birbirinden ayrılmaz iki önemli kaynak teşkil ediyorlar. Buradan devam edelim dilerseniz.
0: Evet, yine burada tabii şu noktaya dikkat çeker hocamız. Kur'an-ı Kerim'de, ayeti kerimelerde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bahsederken ve yuallimuhul kitabe vel hikmete buyurur. Yani o peygamber size kitabı ve hikmeti öğretir diye. Tabii burada kitabın Kur'an olduğunu, hikmetin ise Kur'an'ın ince anlayış dediği, Kur'an'ın hayata aktarılması, yani Kur'an'ın pratiğe dökülmesi olan sünnet olduğunu ifade eder. Sahabe Müslümanlığının da böyle olduğunu, yani sahabe İslam'ı tercih ederken, yaşarken sadece Kur'an'a değil, aslında Kur'an'ı okuduklarını ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i sıkı bir şekilde takip ettiklerini söyler. Yani Kur'an, sahabe Müslümanlığı olmak istiyorsa, Kur'an ve sünneti beraber, birlikte el almamız gerektiğini zikreder. Hatta günümüzde de Hazreti Peygamber'in temsilcisi olan, onu hayatını yaşayan Evliyaullah olduğunu, Allah'ın gerçek dostları, ilim ehli, amel ehli, Allah dostları insanlar olduğunu, yani sünneti, peygamberi örnek almak isteyenin Evliyaullah'ın yolundan gittiği zaman bunu gerçekleştirebileceklerini zikredir. Yine hocamız Kur'an ve sünnetin ikisinin de vahye dayandığını, yani bu ikisinin arasında ayırmanın mümkün olmayacağını, çünkü vahyi iki kısma zikreder, vahyi metlu ve kaidi metlu olarak. Vahiy metnun Kur'an olduğunu okunan Allahu Teala'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem indirildiği şekli hem lafız olarak hem mana olarak Allah-u Teala indirmiş, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o şekilde okumuş. Bu vahiy metludur, Kur'an'dır. Vahiy gayri metlub ise sünnettir. Mana olarak Hazreti Peygamber'e bildirilmiş, Hazreti Peygamber bunu kendi sözleriyle ifade etmiştirdir. Yani sohbetimizin başında ifade etmiştik. Neler, nasıl, mesela ne yapacağız, neler yapacağız, bunlar vahiy olurken nasılın da vahiy olduğunu, yani ne kılacağız, namaz kılacağız, nasıl kılacağız, işte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den gördüğümüz şekilde kılacağız. Ne yapacağız, zekat vereceğiz, nasıl vereceğiz, Hazreti Peygamber'in tarif ettiği şekilde vereceğiz. Ne yapacağız, haç nasıl yapacağız, Hazreti Peygamber'in tarif ettiği şekilde. Yani bir şeyin neyin vahiy olup da nasılın vahiy olmamasının mümkün olmadığını, çünkü Hazreti Peygamber'in böyle bir şeyi kendi kafasından bir namaz tarif etmesinin veya bir haç tarif etmesinin, bir zekat tarif etmesinin olmadığını ifade eder. Hakka suresinde delil olarak şöyle zikreder. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِينَ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ اُمَّا لَقَتَعْنَا مِنْهُ الْوَتِّينَ Eğer Peygamber biz kendisine söylemediğimiz halde bazı şeyleri söyleseydi, yani Allah böyle emrediyor, böyle emrediyor, böyle şunları yasaklıyor deseydi, kendisine söyle vahyetmediğimiz halde, biz onun diyor şah damarından tutar koparırdık. Peygamber namazı tarif etti, zekatı tarif etti, haccı tarif etti. Birçok şeyleri Kur'an'ın mücmelini tarif etti. Peki bunlardan dolayı peygambere bir ikaz geldi mi? Gelmedi. Bir ceza geldi mi? Gelmedi. O halde peygamber bunları kendi kafasından değil vahiyle şey yapmıştı. Ki Necm suresindeki ayette de وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوهَى ayeti kerimesi de Hazreti Peygamber'in Kur'an dışında, yani dinle ilgili olarak gerek Kur'an olsun gerekse Kur'an'ın dışındaki gayri metlu olsun, Hazreti Peygamber'in konuşmalarının tamamen vahye dayandığını delil olarak zikreder. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile Kur'an arasında, yani kopması mümkün olmayan bir bağ olduğunu, ümmeti ayakta tutan yegane şuurun hadis-i şerifeden kaynaklandığını ifade eder. Ki ondan dolayı Peygamber Efendimiz'in ümmeti arasında Kur'an ve sünneti delil olarak bıraktığını, gayrimüslimler de bunu bildikleri için hadise saldırdıklarını, ki aslında sadece hadis-i şerife saldırmadıklarını, hadis-i şerifi bize aktaran sahabelerden başlamak üzere ravileri itham ettiklerini, onlara kötü iftiralar, yalancıdır gibi mesela sık sık duyuyoruz, işte bu Hureyre ile ilgili iftiralar gündeme geliyor. Yani onlara iftira atarak önce o kanalı çürütmeye çalıştıklarını, hatta bugün yazılı hadis-i şeriflerin kayda geçmiş olduğu yazılı hadis-i şerif kitaplarını dahi küçük görerek, onları ümmetin nazarından küçük düşürerek, ümmet ile hadis-i şerifler arasına bir set çekmeye çalıştıklarını, ama fitnenin önünde en büyük engelin hadis-i şerifler olduğunu ifade eder ve hadis-i şeriflere bu ümmet sarıldığı müddetçe, peygamberin yolundan gittiği müddetçe, peygamberin yolundan giden evliyaullah'la beraber onların yollarından gittikleri müddetçe asla onları saptıramayacaklarını, dalalet düşüremeyeceklerini, ama hadis-i şerifleri inkar eden, İşte Kur'an Müslümanlığı, Kur'an bize yeter diyerek ortaya çıkan insanların aslında Kur'an'ı peygamberin anladığı şekilde değil de kendi istedikleri şekilde anlayacaklarını, ama bu anlamanın içerisine hevanın, nefsin karışacağını ve asla bunların doğru olmayacağını, bu insana bu şekildeki bir yol belirleyen insanların hem kendilerinin dalalete düşeceğini hem de kendilerine tabi olanları dalalete düşeceklerini ifade eder.
1: Peki hocam, çok sağ olun, ağzınıza sağlık. Aktardığınız bilgiler için teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Hüseyin Çelik beyefendi program misafirimiz oldu. Mahmut Esat Gürşen hocamıza göre Kur'an ve sünnet ilişkisinden söz ettiler. Bir kez daha teşekkür ediyoruz kendilerine ve programımızı noktalıyoruz. Bir başka programda birlikte olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, Söz, Sanat. Salı ve Cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

insan kimi seveceğini düşünmeli ve kimi seveceğini seçmeli. Kiminle dostluk yapacağını iyi düşünüp dostluğunu seçmeli. Herkese efendim sevgi bağıyla bağlanmamalı. Neden? Bazı sevgiler o sevdiği insana bağlanmayı, o bağlılık da o insan kötüyse onun yoluna gitmeyi sağlar. Mesela bir insan bir kötü insanı severse sonunda onun yanında gezerken, tozarken onun yaptığı kötülüklere bulaşır. İçkiye bulaşır mesela, kumara bulaşır. Efendim daha başka kötülüklere bulaşabilir. Hava iyileşebilir. Çeşitli ailesinin istemediği, yaka sırttığı, ana babasının kızdığı, komşularının ayıpladığı efendim bataklıklara saplanabilir. O halde kimi seveceğiz? Kısaca söylemek gerekirse Allah'ın iyi kullarını sevmek lazım. Allah'ın sevdiği kulları sevmek lazım. Dost edinirken bir takım vasıflar aramak lazım. Bunlar nelerdir? Bu hususta İmam Gazali'nin İhya-i Ulumunda kardeşlik ve arkadaşlık bölümü diye bir bölüm var İhya-i Ulum kitabında. Onu dikkatle okumalarını rica ederim dinleyicilerimden. Tabii bir sevilecek insanın, dost edinilecek insanın dindar olması, İslam'ı bilmesi ve İslam'ı uygulayan bir insan olması lazım. Yani namaz kılan, oruç tutan, Kur'an okuyan, haramlardan kaçınan, sevaplı işleri yapmaya çalışan bir insan seçmek lazım. Dindar insanların hangisini öncelikle seçmeli? Dini en iyi bilen alimleri seçmeli, hem de ilmiyle amil olan fazılları seçmeli.

0: bilim adamları Mahmut Esat Coşan hocamızı anlatıyor. Akademisyen Profesör Doktor Osman Türel, Mahmut Esat Coşan hocamızın tasavvuf kültürüne katkısı ve açtığı ufuklar konusunu anlatıyor.
1: Esat Coşan hoca kendisi bir ilim ehliydi. Bir aynı zamanda gönül ehliydi. Yani tasavvuf hayatı içerisinde olan, tasavvufu yaşamaya çalışan ve bu konuda insanlara örneklik ve önderlik yapmaya çalışan bir şahsiyetti. Tabii onu değerlendirirken onun alimliği bir tarafa, o muhakkak önemli bir meziyet. Ama daha çok kendisinin tanınmasına da vesile olan tasavvufi yönünü, tasavvuf kültürüyle olan iç içeliği, tasavvufi hayatla içli dışlı olması bakımından tasavvufu burada herhalde gündeme getiriyoruz. Ve bu tasavvuf dediğimiz kültür, tasavvuf düşüncesi nedir? Ne zaman doğmuştur? Kaynağı nedir? Tasavvuf dendiği zaman ne anlamalıyız? Bir defa tasavvuf, İslam medeniyetinin, İslam kültürünün ortaya çıkarmış olduğu çok önemli bir hayat tarzı, düşünce tarzı, yaşantı tarzı, zevk hayatı veyahut da kalbi hayat. Yani ne dersek diyelim, İslam'ın geliştirmiş olduğu bir gelenek, öyle tabir edelim. Tabii bu geleneğin kökeni nedir? Bariz özellikleri nedir? Diğer İslami disiplinlerden ve geleneklerden ayrıldığı taraf nedir? Farkı nedir? Neyi temsil eder? Bu konuları hatırlatmakta fayda var. Bütün dini disiplinlerde olduğu gibi tasavvufun da bir defa dini bir düşünce ve hayat tarzı olduğunu unutmamak lazım. Yani İslam'dan kaynaklanan, İslam'ın özünü teşkil eden, Kur'an ve sünnetten yola çıkarak gelişen ve insanlara Kur'an'ın ve Resulullah Efendimiz'in sahip olduğu, telkin ettiği bir takım öğretileri, hayat tarzını, anlayışları, düşünce sistemini insanlara vermeye çalışan bir disiplin olduğunu unutmamak lazım. Tabii ki asr-ı saadette, yani Kur'an'da ve sünnetin bizatihi kaynaklarında, hadis-i şeriflerde tasavvuf veya sufi diye bir isme rastlamıyoruz. Buna bakarak bazı çevreler veya bazı kişiler tasavvufun İslam'la alakası olmayan, İslam dışı herhangi bir inanç veya kültürden gelen bir düşünce sistemi olduğu düşüncesine kapılabilir. Halbuki bu isime hiç, daha doğrusu isim çok da önemli değildir. İsme takılıp kalmamak lazım. Muhtevaya bakmak lazım. Muhtevaya baktığımız zaman şunu çok rahatlıkla söyleyebiliyoruz ki tasavvuf büyüklerinin tasavvuf sahasında eser yazmış olan, bugün tasavvufun klasik kaynaklarını teşkil eden eserleri yazmış olan büyük alimlerin, sufilerin eserlerine baktığımız zaman, hayat tarzlarına, ahlaklarına baktığımız zaman şunu çok rahat bir şekilde görüyoruz ki tasavvuf, yani gerçek tasavvuf, İslam'dan, Kur'an'dan ve sünnetten kaynaklanan ve oradan yola çıkarak insanlara Kur'an ve sünnetin vermeye çalıştığı değerleri, ahlak anlayışını, düşünce anlayışını vermeye çalışan bir disiplindir. Dolayısıyla tasavvufun ismi her ne kadar asr-ı saadette olmasa da kendisi, muhtevası tabii ki mevcuttu. O bakımdan tasavvuf önderlerinden başlamak, bahsetmek gerekirse esasında bu işe Resulullah Efendimiz'den başlıyor. Çünkü bugün tasavvuf önderleri diye bildiğimiz bütün şahsiyetlerin örnek aldıkları, kendisiyle bütünleşmeye çalıştıkları, ahlakını kendilerine mal etmeye çalıştıkları şahsiyet yegane örnek. Yani tabir yerindeyse alimler alimi, sufiler sufisi Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dı. Yani onlar kendileri Resulullah Efendimiz'i anlamaya çalışmışlar. Onun getirmiş olduğu Kur'an'ı, onun ortaya koyduğu sünnet-i seniyyeyi anlayıp yaşamak ve insanlara da bunları anlatmaya çalışmak üzere ortaya çıkmışlar. Dolayısıyla onlara tasavvuf büyüğü denmiş veya alim denmiş, fakat onların da kaynağı Resulullah Efendimiz Kur'an-ı Kerim'dir. O bakımdan tasavvuf önderlerinin de önderi Resulullah Efendimiz'dir aleyhissalatü vesselam. Asr-ı saadette İslamiyet nasıl yaşanıyordu, nasıl algılanıyordu, İslam adına neler yapılıyordu? Bunlara bakmamız gerekiyor. Tabii bu çerçevede şunu görüyoruz. Bir defa asr-ı saadet dediğimiz dönemde insanlar nasıl bir geçmişe sahipti? Evet. Yani nasıl bir topluma varis oldular ve asr-ı saadeti oluşturan veya sahabe topluluğunu oluşturan o insanlar nasıl bir insan karakterini temsil ediyordu? Hepimizin bildiği gibi İslamiyet müşrik bir topluma, cahiliye toplumu diye nitelendirilen, gerek ahlaki sahada, gerek insani değerler açısından, gerekse inanç noktayı nazarından insanların bir uçurumun eşiğine geldiği, adeta insani değerlerden uzaklaştığı, insanın insana düşman olduğu, bütün ahlaki değerlerin tefessüh ettiği, efendim insanların birbirlerine zulmettiği, güçlünün zayıfı ezdiği, zenginin fakire tahakküm ettiği ve inanç açısından da Allah'la irtibatın adeta kesildiği bir dönemi temsil ediyor. Cehalet dönemi. Ve Resulullah Efendimizin inşa etmiş olduğu toplum ise bunun tam aksine, inanç açısından Allah'la irtibatını iyi kuran, tevhid akidesini benimsemiş, ahlak noktasından, ahlak açısından İslam'ın getirmiş olduğu ama evrensel anlamda bütün insanların itiraz etmeyeceği ve insani değerleri, insani açıdan herkesin kabul edebileceği ortak evrensel değerleri İslamiyet getirmiş ve bunu insanlar benimsemiş, özümsemiş ve yaşamış. O zaman asr-ı saadet dediğimiz o sahabe toplumunun temel özelliği nedir diye baktığımız zaman şunu görüyoruz. İnsanlar Resulullah Efendimizin o manevi terbiyesi neticesinde bir defa kendilerinin ne olduklarını, niçin yaratıldıklarını, nereye gideceklerini gayet iyi anlamışlar. Cenab-ı Hakk'ı iyi tanımışlar ve Allah'a karşı bir insanın nasıl kulluğunu ortaya koyacağını iyi öğrenmişler ve bunu hayatlarına gayet güzel tatbik etmişler. O bakımdan asr-ı saadette dikkatimizi çeken en bariz özellik insanların Allah'ı gerçek anlamda tanımaları, kendilerinin kul olduklarının şuuruna varmaları ve kul-Allah ilişkisini en mükemmel düzeye oturtmaları, buna paralel olarak insan-insan ilişkisini, insan-çevre ilişkisini, yani insan-varlık ilişkisini gayet güzel bir düzeye çıkarmaları, bu konuda olması gereken olgunluk düzeyine ulaşmış olmalarıdır. Yani cehalet toplumundan adeta insanlıkla alakası olmayan ahlaki değerlere sahip bir toplumdan tamamen insani ve

tamamen ilahi ölçülere uygun ve bunu sadece yüzeysel anlamda bir takım kural ve kaideler manzumesi olmakla bırakmayıp gönüllere sindiren ve Allah duygusunu, kulluk bilincini gönüllere nakşeden bir toplumun ortaya çıkmış olmasıdır. Yani sahabe toplumunun Resulullah Efendimizin örnekliğinde bize taşıdığı örneklik budur. Yani takva, ihlas, kulluk bilinci ve insanlar arasındaki ilişkilerdeki güzellik, adalet, hak hukuk gözetme, haram helal çizgisine riayet etme. Bunlar Resulullah Efendimiz gelmeden önce veyahut da onun peygamberliğinden önce insanoğlu adeta Allah'ı unutmuştu. Kendi nefsine tapmaya başlamıştı. Putlara tapıyordu ve dünyevileşmişti. İlişkilerini menfaat üzerine bina ediyordu. Resulullah Efendimiz onlara Allah'ı hatırlatmıştır. Allah'ı tanıtmıştır ve Allah karşısında insanların acziyetini efendim ona karşı nasıl kul olunması gerektiğini öğretmiştir. Tabii Efendimizin bir özelliği de onu Cenab-ı Hakk'ın terbiye etmiş olması. O kendiliğinden bunu yapmadı. O peygamber olarak insanlar içerisinden seçildi. Peygamber oluncaya kadar Cenab-ı Hakk'ın özel terbiyesinden geçerek hazırlandı ve 40 yaşında nübüvvet şerefiyle şereflendikten sonra insanlara bütün bu İslami güzellikleri, insani güzellikleri öğretmiş oldu. Asr-ı Saadet'in özelliği odur. Yani Allah'la insan arasındaki irtibatı gayet güzel kurmuş oldu. Asr-ı Saadet'ten bu tarafa bütün İslam tarihinde büyük İslam alimlerinin, tasavvuf büyüklerinin insanları bu noktada uyardıkları, onlara yol gösterdikleri, onlara güzel örnek olmaya çalıştıklarını görüyoruz. Mesela tasavvuf tarihinde çok önemli bir sima olan İmam-ı Rabbani Hazretlerini burada yad etmek lazım. Osmanlı dönemine rastlıyor gerçi ama kendisi Müceddid-i Elf-i Sani diye meşhur olmuş. Yani 2000 yıllık dönemin müceddidi ünvanı verilmiş kendisine. Ne yapmıştır bu zat? Bu zat yine örneğini Resulullah Efendimiz'den, ashab-ı kiramdan ve Kur'an'dan alarak inanmış olduğu idealleri, ahlakı, inancı insanlara benimsetmek, insanlarla bunları paylaşmak için adeta kendisini vakfetmiş. Zaten bütün tasavvuf büyükleri diyebiliriz ki birer vakıf insan. Yani dünya hayatını adeta ellerinin tersiyle itmişler derken bu yanlış anlaşılmasın. Dünyadan el etek çekmişler manasına değil. İslam'a adeta vakfetmişler. Ama bu vakfetme esnasında bütün gayretlerini ortaya koymuşlar. Yan gelip yatmamışlar. Sadece ellerinde bir tesbih, dillerinde zikirle inziva hayatı yaşamamışlar. Bir mücadele ortaya koymuşlar. Bir adeta gönül cihadı gerçekleştirmişler. Ve bu sayededir ki İslamiyet kısa zamanda Orta Asya'ya, Kafkaslara, Anadolu'ya, Balkanlara, Afrika'ya hatta daha sonraları bütün dünyanın birçok yerlerine yayılmıştır. Bu kendiliğinden olmamış. İşte bu şekilde fedakar insanların gayretiyle olmuş. İmam-ı Rabbani'den bahsettik mesela. O dönemde İslam dünyası ciddi bir badire ile karşı karşıya. Hele hele o Güney Asya bölgesinde Ekber Şah döneminde çeşitli batıl mezhepler, İslam'la alakası olmayan mezhepler insanların kafasını karıştırmış ve Ekber Şah da kendince bir çözüm olmak üzere güya çeşitli dinlerden müteşekkil karma bir din, eklektik bir din ihdas etmeye niyetinde böyle bir dönemde İmam-ı Rabbani Hazretleri adeta kendisini ortaya koyuyor, bütün mücadelesini, fikri birikimini ortaya koyuyor ve İslam'ı itikadıyla, amelleriyle, efendim ahlakıyla böyle sağlam bir şekilde tekrar hayata geçiriyor. Tıpkı daha önce İmam-ı Gazali'nin işte batınilik mezhebine karşı, diğer başka bir takım batıl cereyanlara karşı İslam'ı tekrar ihya etme faaliyeti gibi. Meşhur eserini biliyorsunuz, İhya-u Ulumiddin, din ilimlerini ihya adını verdiği o eserinde hem bir takım batıl mezheplere karşı İslam'ın sahih akidesini ortaya koyuyor. Ayrıca orada çok önemli yaptığı bir şey daha vardır. Daha önceki dönemde tasavvuf ehline karşı insanların biraz şüpheci bakışı var. Tam olarak anlayabilmiş değiller.
Hatta tasavvufa bir takım hücumlar söz konusudur. Ama İmam-ı Gazali tasavvufu da çok iyi bildiği için tasavvuf dışı bilinen fıkhı, hadisi, tefsiri vesaire diğer dini disiplinleri, kelamı, felsefeyi onları da çok iyi bilen bir zat olarak tasavvufla zahiri ilimleri adeta bağdaştırmış, barıştırmış, kaynaştırmış. Dikkat edilirse İhya'nın içerisinde hem fıkıh vardır, hem de tasavvuf vardır, hem de kelam vardır. Yani dini ilimleri adeta orada meczetmiştir. Ve bu sayede tasavvuf ahlakı, tasavvuf öğretisi büyük çoğunluk tarafından tereddütsüz bir şekilde kabullenir olmuştur. İmam-ı Rabbani de aynı şekilde tasavvuftan da faydalanarak gönül eğitiminden tasavvuf ehlinin daha çok önem verdiği fedakarane İslam adına yapılan çalışmalar, hizmetler de göz önüne getirilerek İmam-ı Rabbani aynı İmam-ı Gazali'nin yaptığı gibi kendi döneminde İslam'ı tekrar ihya etmiştir adeta. Onun için de Müceddidi Elfisani denmiştir. Tabii bunu yaparken yine bir tasavvuf ehli edasıyla, fedakarane, samimi, ihlasla, takvayla bu işe yapışmıştır. Sadece lafını yapmamıştır. Mücadelesini vermiştir, çilesini çekmiştir. Daha sonraki dönemlere gelindiğinde veya aynı dönemde Osmanlı'ya baktığımız zaman, şimdi şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Osmanlı kuruluşundan itibaren adeta tasavvufla iç içe bir görünüm arz ediyor. Üstelik Anadolu'ya İslam'ı yerleştiren, sevdiren ehli tasavvuf insanlardır. Evet. Gönül ehli, alperen dediğimiz derviş gaziler. Anadolu fiilen fethedilmeden önce Anadolu'ya İslamiyet'i getirip sevdiren bu gönül ehli insanlardır. Evet, işte. Ahmet Yesevi dervişleri, evet. Kübrevi dervişleri, evet. Hacı Bektaşi Veli vesaire. Osmanlı adeta tasavvuf kültürüyle yoğrulan bir coğrafyada ve toplumda ortaya çıkmıştır ve onu ortaya çıkaran ruh da Şeyh Edebali, Osman Gazi'nin hem kayınpederi, evet, hem şeyhi. Yani ona danışmadan, onun fikrini sormadan, onun olurunu almadan bir iş yapmıyor. O andan itibaren ta son zamanlara gelinceye kadar Osmanlı'da tarihi biraz yakından karıştırır görürsek tasavvufun her alana nüfuz ettiğini görürüz. Evet. Toplumun her kesimini kuşatmıştır. Tasavvuf adeta kaynıyor. Musiki iyi besleyen ocaklar, evet, tasavvufi merkezlerdir, dergahlardır. Mesela bir Mevlevi dergahları Osmanlı musikisinin geliştiği merkezlerdir. Konservatuvar görevi yapmıştır, evet, adet. Bütün bunların aslında bakış açıları, temel değer yargıları, ahlaki umdeleri, zevkleri, aşkları, muhabbetleri, imanları hep müşterek. Ama ne olmuş? Mevlana yine daha önceden getirmiş olduğu kültürün bir gereği olarak Fars diliyle aynı hakikatleri, aynı, evet, doğruları dile getirmiş ve entelektüel zümreye hitap etmiş daha çok. Hacı Bektaş-ı Veli, kırsal kesimde yaşayan, göçebe yaşayan, köylerde yaşayan, kültür düzeyi biraz daha düşük olan insanlara Türkçe ile yerine göre sohbet ortamlarında nesirle hitap etmiş, onları öyle irşad etmiş. Yunus Emre adeta Hoca Ahmet Yesevi'nin, Piri Türkistan diye bilinen, Orta Asya'da Türklerin piri olarak bugüne kadar sevilip sayılan o zatın geleneğini, düşüncelerini, ahlakını yine şiir diliyle, Hoca Ahmet Yesevi'nin o tasavvufi halk şiiri geleneğine bağlı kalarak Anadolu lehçesiyle, şiir diliyle dile getirmiş. Aynı hakikati. O bakımdan elbette bu insanlar hep aynı doğruları, aynı gerçekleri dile getirmişler. Demek istediğim, yani Osmanlı hem bürokrasisiyle, üst kademedeki devlet ricaliyle, hem entelektüel kesimiyle, hem de sade vatandaşıyla tasavvufla iç içe olan, tasavvufa gönül vermiş, tasavvufi neşveden, muhabbetten, aşktan, merhametten, şefkatten nasiplenmiş insanlardı. Dolayısıyla o toplum 6 asırdan fazla bir zaman ayakta durabilmişse bunun arka planında bunu görmek lazım. Bir Hacı Bayram-ı Veli'siz Osmanlı düşünemiyorsunuz. Akşemseddin'siz düşünemiyorsunuz. Değil mi? Evet. Efendim, bir Merkez Efendi'siz, bir Aziz Mahmud Hüdayi'siz, evet, Osmanlı düşünemiyoruz. Bakın, Aziz Mahmud Hüdayi Sultan 1. Ahmet'le çok yakın temas içerisinde. Ve hatta abdest alırken padişah
İbrikle eline su dök.

0: ve tevazuunu gösterecek kadar. Bu kadar içli dışlı. Son zamanlara kadar Osmanlı'da bu tasavvufi geleneğe bağlılık böyle yaygındır. Tabii ben şunu vurgulamak isterim. Hocamızın temsil ettiği veyahut da anlatmaya çalıştığı tasavvuf geleneği onun üstadların tarafından gerek işte İmam-ı Rabbani, gerek Halid-i Bağdadi Hazretleri, gerek Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Hazretleri ve gerekse daha yakında işte rahmeti rahmana kavuşan hocamız Mehmet Zahid Kotku rahmetullahi aleyh Hazretleri tarafından gayet güzel anlaşılmış ve insanlara anlatılmış, güzel örnek olmuşlar. Ve bu insanlar insanlarımız tarafından seviliyorlar. Bakınız sohbetlerini insanlarımız can kulağıyla dinliyor. Kendisi vefat etmiş, edip gitmiştir ama sohbetleri bugün capcanlı dinleniyor. Ben hatırlıyorum Anadolu'da Esat Coşan Hoca tiryakisi dinleyiciler var. Yani aynı ifadeyi kullandıkları için söylüyorum. Niye? Seviniyor. Çünkü gönülden konuşuyor. Çünkü edep telkin ediyor insanlara. Güzel ahlak telkin ediyor. Güzel insanlık telkin ediyor. Çünkü zaten kendisinde o olmasaydı bu kadar güzel dinlenmezdi. Severek dinlenmezdi. İnanmayan inandıramaz. Bu bir prensiptir. Bakınız bir yerde rastlamıştım. Ahmet Ziyaettin Gümüşhanevi Hazretlerinin İstanbul'da Baba Ali'deki dergahında giriş kapısının üzerinde bir beyit yazılıymış. Orada yazan beyit şu. Tabii kendisi tasavvuf tarihinde Nakşibendi geleneğine mensup. Diyor ki Nakşibendi dergahıdır bu makamı dilküşa. İşte meydanı muhabbet. Gel azizim merhaba. Bakınız şimdi bu dergahın kapısına gelip o beyti okuyan bir insan daha o anda bütün o endişelerini atar, gönül rahatlığı içerisinde, gönül huzuru içerisinde oraya girer. Ne demek istiyor? Bu makamı dilküşa, yani gönül ferahlatan, gönül açan bu mekan, bu makam Nakşibendi dergahıdır. İşte meydanı muhabbet, muhabbet meydanı. İşte gel azizim merhaba. Daha gelmeden, içeriye girmeden merhaba ediyor. Burası muhabbet meydanı diyor. Merhum hocamızın ben talebesi oldum. Yeterince istifade edemedik belki ama yakından tanıma şansına sahip oldum hamdolsun. Hocamız gerçekten anlatmaya çalıştığımız tasavvufi güzellikleri, İslami güzellikleri şahsında toplamış bir insandı benim gördüğüm kadarıyla. Tasavvufi ifadesiyle kamil insandı. Öyle ahiretini irtihal etti. Hizmet anındayken dünyanın öbür ucuna hizmet götürmeye, insanlara İslam'ı anlatmaya kendini adamışken orada vefat etti biliyorsunuz. Cenab-ı Hak ruhunu şad etsin. İnşallah bu tür programlar onun daha iyi anlaşılmasına vesile olur. Ve o örneklerden yola çıkarak insanlarımız mevcut bunalımlardan, mevcut ahlaki ve sosyal dejenerasyondan bir an önce kurtulur. Ve o örnekler daha da çoğalır. Teşekkür ediyorum.
1: İlim adamları Mahmut Esat Coşan hocamızı anlatıyor. Akademisyen Profesör Doktor Osman Türel, Mahmut Esat Coşan hocamızın tasavvuf kültürüne katkısı ve açtığı ufuklar konusunu anlattı.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sonra onların ardından sizi yeryüzünde halifeler yaptık. Hakim kıldık ki bakalım nasıl işler yapacaksınız.

0: Ekran. Reklam.
1: Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma Sohbetleri, Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayıyla başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com.
0: Akra. Reklam.
2: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول السيد السند العظيم ذي القلب الرحيم سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين
2: اتقوا الله فيما ملكت ايمانكم elinizin altında olan evlatlarınız, çocuklarınız, hatta herkes ailelerinizle onlar hakkında da Allah'tan korkunuz. Onların da hukuklarına riayet ediniz. Hizmetkardır diyerekten onu efendim atıvermeyiniz. Yediğinizden yediriniz, giydiğinizden de giydiriniz tabiri de var. Binaenaleyh o fakir senin eline düşmüş, sen onun sayesinde işlerini görüyorsun, rahat ediyorsun. Binaenaleyh ona bakmamak da haksızlık oluyor. Bazı ittekullâh zayıfeyn, iki zayıf mahluk var. Bazı bunlar hakkında Allah'tan çok korkuyor. Birisi elmerhül ermile, dul kadınlar. Kocası yok, ölmüştür, dul kalmıştır. Bunlar hakkında bir. Ve sabiyyil yetim, bir de yetim çocuktur ki hamisi yoktur, kapıda kimse yoktur. Bunlar cemiyete vardır. İttekullah, yine Cenab-ı Peygamber'e bakın ne güzel. İttekullah, Allah'tan korkun. Ve sallu hamsek, beş vakit namazını doğru, dürüst kılınız. Şimdi Ramazan'da hep müsalli alhamdülillah. Fakat Ramazan bitince ne hikmetse, Ramazan bitince namaz bitiyor. Bu bir sene değil. Senelerden beri bir görüle göre artık bellenmiş bir şey. Ramazan biter, namazlar da bitiyor bakıyor. Ya sen namazı kılıyordun Ramazan'da, efendim niçin gelmiyordun? Yeter şu kadar. Ve sallu hamsikum ve sumu şehr. Ramazan ayında orucunu tutunur. Ve ettu zekate envalik. Bak ne kadar. Allah'a olan vazifelerimizi yaptık, orucumuzu tuttuk, namazımızı kıldık. Fakat ve ettu zekate envalik. Mallarınızın zekatını da verin ama. Yani mahlukuna da Allah'ın şefkatini unutmayın. Buna da şefkatini merhamet edin. Merhamet edin, acıyın. Ve eddû zekâten var ki ve atîû zân. Soruyor. Hoca efendi, ben sordum. Dedim ki, ben zekat nasıl vereceğim? Dedi ki, tarlan ne kadarsa hesap et, evin ne kadarsa hesap et, ne kadar bunlar para tutuyorsa onların parasını, zekatını verin. Öyle şey yok ya. İnsan soracağı şeyi de yerinden öğrenmiyor. Öyle herkese sorarsan olmaz işte. Tarlanın zekatı çıkan mahsulundandır. İşte öşürünü verirsin ne olur. Ya az vergisini veriyorsun. Vergisini hesap edebilirsin. Ne kadar zekatı verir. Mahsulüne kadar. Evinin zekatı yoktur. Evin olursa ona zekat düşmez. Bunun zekatı misafirhanedir. Evine misafir götürürsün, gidirirsin, içirsin. Evin zekatı öyledir. Zekat birikmiş para bir sene birikmiş.

üzerinden geçmiş, bunun parasını vereceksin. Kırkta birisini vereceksin. Yoksa benim evim, 10 tane evim olur da şu kadar milyon eder, bunların zekatı çok paradırlar. Burada bir ilave olarak demiş ki, وَعُدْيُوا بَيْتَ رَبِّكُ Rabbinizin beytini de ziyaret ederseniz. Bir de وَاَدُّوا زِكَاتِكُنُ تَيِّبَةً بِيَا مِشْرِ Zekatı verirken de sevinç ve sururla, sevgiyle şu kardeşime Allah'ın bana vermiş olduğu servetinden şu kardeşime ben bunu veriyorum candan verirken seve seve تَيِّبَةً بِيَا مِشْرِ İçiniz sevinç içinde, sürur içerisinde olurdu değil, öyle vereceksin. Bu zaman cennet tarafının cennetine versin duyurmuş. اِتَّقُوا اَذَا الْمُجَاهِد۪ينَ ف۪ي سَب۪ي اللّٰهِ Allah yolunda çalışanlara eza etmekten de korkunuz. Allah yolunda çalışanlara eza etmekten de korkunuz. Bu geniş bir manaya sahip. Allah yolunda çalışan herkes var işte. Herkes Allah yolunda ne kadar çalışıyorsa çalışır. Yine buyurun. اِتَّقُوا زَلَّتَ الْعَالِمِ Hepimiz hatadan salim olamayız. Evliya da olsak kurtulamayız. Ne de olsak peygamberler müstesna. Herkes bugün pek iyi, bakarsın biraz sonra bir bozulmuştur. Yaramazlık yapar, elinden, dilinden, bir şeyden fenalık sadır olur. Beşeriz. Beşeriyet itibariyle insanlarda kusur olmadan olsa olmaz. Kusur olur. Fakat bu kusur hacıda da olur, hocada da olur. Herkes olur. اِتَّقُوا زَلَّتَ الْعَالِمِ Alimde de bir kusur olduğu vakitte bunu ifşa etmekten Allah'tan korkun. İfşa etmeyiniz o alimin hatasını. Korkun. Söylemeyiniz onu, yaymayınız etrafa. Çünkü ben تَذْرُوا كَيْنَتُمْ Bu derhal bakacaksın, tövbe edecek. Bu hatasına tövbe edeceğini bekleyin. Tövbe ederse ne âlâ? Kurtarı yıkayın. Binaenaleyh bir hata etti diyerekten bunun hatası üzerinde durmayın, tövbesine bakın. Yine buyuruyor, اِتَّقُوا فَرَازِتَ الْمُؤْمِنِ Müminde bir feraset vardır. O müminin ruhu bir idrak sahibidir ki ona feraset diyorlar. Bundan korkunuz. Çünkü فَاِنَّهُ يَنْزُرُ بِنُورِ اللّٰهِ Allah'ın nuru ona sirayet etmiştir. Bu nur ile bakar o. Bu nur ile baktığı için karşısındakinin içine vakıf olur. İçine vakıf olunca onun karşısındaki terbiyesizliğinden dolayı mesul olur. Yani müminlerin ferasetinden korkunuz, onların yanında edeplerinizi muhafaza ediniz demektir. Yine Hazreti Fatıma radıyallahu anh'a hitaben yine peygamber buyurur ki İttekillah ya Fatıma, ey kızım Fatıma. Bakın değil mi? Kızına söyle hocana peygamber. Ey kızım Fatıma, İttekillah, Allah'tan kork. İttekillah, Allah'tan kork kızım. Fatıma. Şimdi yeni kitaplar çıkıyor. Hazreti Fatıma'nın hakkında, Hazreti Ayşe'nin hakkında, Hazreti Hatice'nin hakkında birçok kitaplar var. Bunları okumanızı da tavsiye ederim. Her ne kadar kim yazarsa yazsın. Bunlarda faydalar çoktur. Hazreti Fatıma'yı biliyorsunuz ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in biricik kızıdır. Bunu çok isteyenler oldu, hiçbirisine verdi. En nihayet Hazreti Ali Efendimiz amcasının çocuğuna verdi. Amcasının çocuğuna verdi. Verdi ama ne Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de bir şey var, çeniz denilen şeyi yapacak. Ne de damat olan Hazreti Ali Efendimiz'de kızla çelizlik verecek bir şey. Hiçbir şey. İki tarafta darlık içerisinde. Hazreti Ali Efendimiz'in bir oku varmış. İşte harplerde kullandıkları o şeyin eskiyse. Bunu götürmüş yahut kılıncı oku galiba. Mizada vermiş. Düğün şeyi hazırlayacak. Hazreti Osman görmüş. Almış onu. Ne kadar bir para verdiyse vermiş. Okunu da kendisine iade etmiş. Al bundan düğünün masrafını yapmış. Cenab-ı Peygamber buna işte bir sufle tertip ettirmiş. Ekmek, işte o zamanki çorba neyse ben. Onunla Hazreti Fatıma gelin oluyor. Neleri var Hazreti Fatıma'nın? Şöyle entarisi, böyle entarisi, şöyle çenizlik. Yok yok, hiç şey. Altına yiyecek bir film parçası, bir destesi, bir bardağı. Buna benzer birkaç parçadan ibaret. Şimdi bugün bizim en fakir bir ailenin kızına bak. En fakir. Ne sandıklar dolusu eşyalar. Ne sandıklar doldu, çenizler. Bunu komşu, aman yardım edelim ya filan kızı gelin oluyormuş diyerekten fakir fukara yardım edilir. Şurada saltanattan gider kocasının evine. Kocası da birçok masraflara girer. Adamın hali tükenir, birçok borçlara da girer. Ne o düğün yaptı, ondan sonra belini bir türlü düzeltemez zavallı. Allah affetsin kullarımızı. Biz Müslümanız ama Müslümanlığa uyamıyoruz. Her akşam okuyoruz Mezun Efendi.
Rabbena amenne bime enzelte ve tebe'ne

0: Resul diyor. Allah'ın indirdiğine iman ettik ve Resul'e de uyduk diyor. Hangisi de uyduk diye. Yine Hazreti Fatıma radıyallahu anh'a hitaben yine peygamber buyurdu. Ey kızım! Ve etti farayadata rabbik. Rabbinin emrettiklerini tut kızım. Bize ehasti mevdu'yaki. Yatacak zamanın geldi. Uyuyacaksın. Fesebbihi selaten ve selasin. 33 kere Cenab-ı Hakk'ı tesbih et de öyle yat. Öyle hemen uykun geldi de yatıyor. 33 defa bak. Fesebbihi selaten ve selasin. 33 kere Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah.
1: Cenab-ı Hak cümlemize tevfik buyursun, ihsan buyursun, inan buyursun. Subhanallah, Rabbil Alemin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, günahımı bağışla. Bana evimde bolluk ver. Rızkımı benim için bereketlendir.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphe yok ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte doğru yol budur.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki göklerde ve yerdeki şeylerin hepsi şüphesiz Allah'ındır. Yine iyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir.

0: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması tamamlandı. Elazığ'da düzenlenen İşrak İbadeti Buluşması yoğun katılımla gerçekleşti. Sabahın ilk saatlerinden itibaren yaşanan hareketlilik programın coşkusunu şehrin dört bir yanına taşıdı. Mahmut Esat Gürşen Vakfı tarafından düzenlenen programın ana teması İşrak İbadeti oldu. Programda gece boyunca devam eden manevi atmosfer, sabah namazı ve ardından eda edilen İşrak İbadeti ile zirveye ulaştı. Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından gelen binlerce katılımcı Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda aynı safta buluşarak anlamlı bir sabaha şahitlik etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kuvvetli sünnetlerinden biri olarak tavsiye edilen İşrak ibadeti, Doğuş Elazığ programı vesilesiyle binlerce kişi tarafından birlikte eda edildi. Program çok özel drone gösterisiyle başladı. Akre'ye konuk olan organizasyon ekibinden Sayın Levent Saygılı, Elazığ'daki büyük heyecan ve programa dair şu bilgileri paylaştı.
1: Elazığ Cumhuriyet Meydanı tıklım tıklım doldu. Alanın dışında da hanımefendiler ve beyefendiler namaz kılarak programa katıldılar. Birbirinden güzel etkinlikler vardı bu seneye özel. Belki de dünyada ilk defa Ezan-ı Muhammediye drone gösterileriyle gökyüzünde Allah Celle Celaluhu lafzı, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Ravza görüntüsü, mübarek isimleri, aynı zamanda Kabe-i Muazzama ve tavaf görüntüleri drone görüntüleriyle gökyüzüne yansımış oldu. Esat Çözen hocamızın bizlere tavsiyeleri, hayatımıza yön veren tavsiyelerinden oluşan ve özellikle bu sene temamız işrak ibadetiydi. İşrak ibadetinin önemini anlatan çok güzel sohbetlerini dinledik. Tabii tamamen şehir dışından 10 binin üzerinde ziyaretinin gelmesiyle 3 gündür Elazığ ve

0: bölgesindeki iller gerçekten müstesna bir yoğunluk yaşıyorlar. Elazığ gerçekten Ali Cenap bir şekilde çok misafirperver bir şekilde bizi karşıladı ve Elazığ halkı da çok mutlu oldu ve ciddi oranda da programa iştirak etmiş oldular ve her yıl böyle bir etkinliğin olmasını arzu edeceklerdir diye düşünüyorum.
1: Program kapsamında Peygamber Efendimizin şu hadisi şerifi de hatırlatıldı. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah-u Teala'yı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Bu müjdeye nail olabilmek amacıyla binlerce kişi sabahın ilk ışıklarına kadar meydandaki atmosferi birlikte yaşadı. Programın manevi atmosferine birbirinden kıymetli isimler katkı sundu. Sabah namazı ise Mescid-i Kıbleteyn imamlarından Abdülkerem Hasan Anlan tarafından kıldırıldı. Programın dikkat çeken yeniliklerinden biri de katılımcılar için hazırlanan deneyim tüneli oldu. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Türşen'in hayatının anlatıldığı deneyim tüneli ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Alanın gün boyunca ziyaret edilebileceğini belirten Levent Saygılı şu bilgileri paylaştı.
0: Bugün saat 20'ye kadar Elazığ'da bulunan tüm vatandaşlarımız bu deneyim tünelini ziyaret edebilirler. Orada Esat Çoşan hocamıza gönül verenleri derinden etkileyecek, onun hayatından çok kıymetli, çok güzel kesitler dijital bir müze eşliğinde kendilerine sunuluyor.
1: İrşak İbadeti buluşması bu yılda birlik, kardeşlik ve maneviyatın en güzel örneklerinden birine sahne oldu. Elazığ sabaha binlerce gönlün aynı dua ve aynı niyet etrafında buluştuğu anlamlı bir atmosferle uyandı. Haberi ayrıntılarıyla Akramedya sayfamızda bulabilir ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Mahmut Esat Türşen hocamızı dualarla anıyoruz. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Türşen, Hicri doğumlarının 91. yılı olan bugün dualar ve özel programlarla yad ediliyor. Okunan dualar ve hatimlerle ilgili bilgileri akre@akra.media posta adresine gönderebilirsiniz. Bugün Akra'da sohbetler, belgeseller ve söyleşilerden oluşan özel bir yayın akışı dinleyicilerle buluşuyor. Değerli dinleyenlerimiz, bu vesileyle Mahmut Esat Türşen hocamızın ilim, irfan ve hizmetlerle dolu hayatına kısaca göz atalım. Hicri 13 Safer 1357, miladi 14 Nisan 1938'de Çanakkale'nin Ahmetçe köyünde dünyaya gelen Mahmut Esat Türşen hocamız, Edebiyat Fakültesi Arap Fars Filolojisi bölümünü tamamladı. Akademik hayatında doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarını alan Mahmut Esat Çoşan, Türk-İslam Edebiyatı alanındaki çalışmalarıyla ilim dünyasına önemli katkılar sundu. Hocası, Mehmet Said Kotku Rahmetullahi Aleyh'in vefatının ardından irşat hizmetini sürdürürken, 1987 yılında sosyal ve kültürel çalışmalara daha fazla zaman ayırabilmek için emekliye ayrıldı. Profesör Doktor Mahmut Esat Türşen, eğitim, kültür, yayıncılık ve sivil toplum alanlarında öncü çalışmaları imza attı. Hadis derslerini Türkiye'nin birçok iline yaygınlaştıran, vakıf ve derneklerin kurulmasına öncülük eden Mahmut Esat Türşen hocamız, Akre FM'in kuruluşunu gerçekleştirerek özel radyo yayıncılığı alanında da önemli hizmetlerde bulundu. Yurt içinde ve yurt dışında düzenlediği konferanslar, aile eğitim kampları ve yayınladığı eserlerle geniş kitlelere ulaştı. Doğumlarının 91. Hicri yıl dönümü vesilesiyle Mahmut Esat Türşen hocamızın hayatı, ilmi, sosyal ve kültürel çalışmaları, hizmetleri ve eserleriyle ilgili haberimizin detaylarına Akra Medya'dan ulaşabilirsiniz. Elazığ'a 20 bin aşkın fidan hediye edildi. Elazığ'da gerçekleşen İşrak İbadeti buluşması vesilesiyle çevreye yönelik anlamlı bir gelişme de paylaşıldı. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği ÇEKUT, Elazığ'ın yeşil varlığını artırmak ve bölgeye uzun vadeli ekonomik katkı sağlamak amacıyla Dikili Ağacım Var platformu üzerinden ağaçlandırma çalışması başlattı. Elazığ'da 20 bin badem fidanı toprakla buluşturmayı hedefleyen bağış kampanyası katılımcıların yoğun desteğiyle hedefi aştı. Güncel verilere göre 21 bin adet aşan sayıda fidan bağışı yapıldı. Çiftçiye Hayat Olsun projesi kapsamında yürütülen çalışmayla kuraklığa dayanıklı yerli ve aşılı badem fidanlarının Elazığ'da toprakla buluşturulması, böylece hem bölgenin yeşil varlığının artırılması hem de ilerleyen yıllarda üreticilere ekonomik katkı sağlanması amaçlanıyor. İlk dikimlerin sonbahar mevsiminde geniş katılımlı bir programla gerçekleştirilmesi planlanıyor. Keban, Karakaya ve Sivrice çevresinde yıllardır atıl bekleyen binlerce dönüm taşlık ve kireçli arazi, badem için adeta biçilmiş kaftan işlevi görüyor. Bağışlanan her fidan ilk yılında toprağı kucaklayarak köklerini salacak. Fidan bağışları dikiliağacımvar.com sayfasından yapılabiliyor. Mahmut Esat Yurşan rahmetullahi aleyhin öncülüğünde başlayan çalışmalar geleceğe ışık tutuyor. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Yurşan yalnızca yaşadığı dönemin ihtiyaçlarına değil, geleceğin meselelerine de çözüm üreten vizyoner çalışmalarıyla dikkat çekti. Eğitimden çevreye, aile yapısından medyaya, sağlıktan sivil toplum faaliyetlerine kadar pek çok alanda öncülük eden Coşan, kurduğu kurumlar ve ortaya koyduğu projelerle uzun yıllar sonrasını hedefleyen kalıcı hizmetleri imza attı. Bu kapsamda kurulan Hak Yol Eğitim Yardımlaşma ve Dostluk Vakfı, bireylerin bilinçli ve sorumluluk sahibi bir anlayışla yetişmesine katkı sağlarken, İlim, Kültür ve Sanat Vakfı İlk Sav ise, ilim, kültür ve sanatın manevi değerlerle buluşmasına öncülük etti. Sağlıklı yaşam bilincinin henüz olmadığı yıllarda sağlık alanında çalışmalar başlatan Mahmut Esat Yurşan hocamız, çevre konusunda da dikkat çeken projelere öncülük etti. Henüz Çevre Bakanlığı'nın bulunmadığı dönemde ormanların korunması, yeni ağaçlandırma sahalarının oluşturulması ve çevre derneklerinin kurulmasını teşvik eden Mahmut Esat Yurşan hocamız, doğal kaynakların korunmasını dini ve insani bir sorumluluk olarak değerlendirdi. Toplumun temelini oluşturan aile kurumuna da büyük önem veren hocamız, Türkiye'de ilk aile eğitim ve dinlenme kamplarının hayata geçirilmesine öncülük etti. Yaz tatillerinin eğitim, dinlenme ve aile bağlarını güçlendirme fırsatına dönüştürülmesini amaçlayan bu kamplar, daha sonra yurt dışında da uygulanarak farklı ülkelerde yaşayan Müslümanları bir araya getirdi. Sivil toplum kuruluşlarının önemine sıkça vurgu yapan Mahmut Esat Çoşan, vakıf ve derneklerin toplumun gelişmesindeki rolüne dikkat çekerek inançlı insanların güçlerini ortak hedefler doğrultusunda birleştirmelerini tavsiye etti. Kadın ve aile dernekleri, eğitim kurumları, yayın evleri, şirketler ve çeşitli sosyal projelerle geniş kapsamlı hizmetlerin temelini attı. Basın ve yayın faaliyetlerini de toplumun bilinçlenmesinde stratejik bir alan olarak gören Profesör Doktor Mahmut Esat Yurşan, dergi, gazete, radyo ve televizyon çalışmalarıyla İslami yayıncılığın gelişmesini önemli katkılar sundu. Yurt içi ve yurt dışı seyahatlerin, farklı toplumların tanımanın ve uluslararası dayanışmanın önemini vurgulayan Mahmut Esat Yurşan hocamız, Müslümanların farklı coğrafyalarla güçlü bağlar kurmasını teşvik etti. Ortaya koyduğu çalışmalar, eğitim, aile, çevre, medya, sağlık ve sivil toplum alanında bugün de güncelliğini koruyan, gelecek nesillere rehberlik etmeyi sürdüren kapsamlı bir hizmet anlayışının örnek paylaşıldığı haberimize Akremedya sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Mahmut Esat Yurşan'ın dostluk ve kardeşlik anlayışı günümüze rehberlik ediyor. Profesör Doktor Mahmut Esat Yurşan'ın Hicri doğum yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan özel dosyada kendisinin dostluk, kardeşlik ve iletişim anlayışı ele alındı. Hayatı boyunca sevgi, güzel ahlak ve samimiyet merkezi bir yaklaşımı benimseyen Mahmut Esat Yurşan hocamız, toplumsal huzur ve birlikteliğin temelinin güçlü insan ilişkileri olduğuna vurguladı. Sevmek çok güzel, çok tatlı ve çok faydalı bir duygudur sözleriyle sevginin insan hayatındaki dönüştürücü gücüne dikkat çeken hocamız, dostlukların ancak güzel ahlak, hoşgörü ve iyi niyetle kalıcı olacağını ifade etti. Sevgi ve kardeşliğin Kur'an-ı Kerim'in emri olduğunu hatırlatan Mahmut Esat Yurşan hocamız, dostluğun huzuru, başarıyı ve toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğine belirtti. İslam'ın en güzel şekilde temsilinin güzel ahlakla mümkün olacağını belirten Esat Çoşan, her Müslümanın hali, tavrı, konuşması ve davranışlarıyla dinini temsil ettiğini ifade etti. Sertlik yerine sabır, merhamet, sevgi ve güzel muameleyi esas alan bir yaklaşımın İslam'ın doğru tanınmasına katkı sağlayacağını belirterek, müminlerin çevrelerine örnek şahsiyetler olmalarını tavsiye etti. Profesör Doktor Mahmut Esat Çoşan'ın sevgi, kardeşlik ve güzel ahlak ekseni

0: Şekillenen iletişim anlayışı aradan geçen yıllara rağmen bireysel ilişkilerden toplumsal hayata kadar pek çok alanda yol göstermeye devam ediyor. Üniversitelerde bu yıl 805 binden fazla kontenjan bulunuyor. YKS sonuçları 21 Temmuz'da açıklandıktan sonra adaylara ön bilgi vermek amacıyla 2026 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı. Buna göre tercihler 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'taki üniversitelerin bu yıl ön lisans programlarında 371 bin, lisans programlarında 407 bin, özel yetenek programlarında ise 27 bin olmak üzere 805.747 kontenjan bulunuyor. Tıp fakültelerinde 18 binden fazla kontenjan yer alırken hukuk fakültelerine giriş sıralaması barajı 100 bin oldu. Ayrıca bu yıl yapay zeka temalı yeni programlar da açıldı.
1: Hava durumu.
0: Yeni haftada yurt genelinde hava sıcaklıkları kademeli olarak artıyor. Akdeniz kıyılarıyla Güneydoğu Anadolu bölgesinde termometreler yeniden 40 derecenin üzerine gösterebilir. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise hafta boyunca aralıklarla sağanak beklenirken batı ve iç kesimlerde kuvvetli rüzgar etkili. Birkaç gündür yağan sağanak yağışlar gücünü yitirirken yurdun büyük bölümünde güneşli hava var. Edirne ile Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde, Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar son iki günlerde Artvin ve Ardahan çevreleriyle Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerine kayabilir. Ayrıca hafta boyunca rüzgar da etkili olabilir. Hafta ortasında batı ve iç kesimlerde kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar bekleniyor. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün Akra'da Yat özel yayın akışı sizlerle buluşuyor. 20'de Mahmut Esat Gürcan hocamız için dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanında okunan hatimlerin duasının yapılacağı hatim programı yayına gelecek. Gün boyunca daha pek çok sohbet, belgesel, söyleşi ve özel programları Akra'da dinleyebilir. Yayın akışı ile ilgili ayrıntılara Akra Medya'dan ulaşabilirsiniz. Haberleri dinlediniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Birisi demiş ki, sizi daha yakından tanımak için uygun görürseniz biraz kendinizden, gençliğinizden, tahsilinizden, Mehmet Efendi Hazretleri ile tanışmanız gibi hususlardan bahsedebilir misiniz? Bir garip kul işte. Hocamızın benden sonra bu vazifeyi sen yap evladım dediği bir hizmetçi bendeniz. Emrolunduğumuz için el emru fevkal edep diye bu vazifeyi yapıyoruz. Hocamız uygun gördüğü için ayrılıp da gidemiyoruz da, redde etmek mümkün değil. Zaten teklif ettiği zamanların birisinde red etmiştim yani.

bizim hakkımız, haddimiz, liyakatımız, kabımız değildir diye o zaman yardım ederler buyurmuştu. Çok yardım görüyoruz. Efendim, gençliğimiz elden gitti. Tahsilimiz İstanbul Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı, İran Dili ve Edebiyatı bölümü. Yani Arapça, Arap Filolojisi ve Fars Filolojisi bölümünde ana kaydım vardı. Orta Çağ Tarihi ve Türk İslam Sanatları sertifikalarını da alarak mezun olmuştum. Yani sanat tarihi, normal İslam tarihi, Arap dili ve edebiyatı, İran dili ve edebiyatı tahsili gördüm. Ondan sonra Ankara İlahiyat Fakültesi'nde hocamızın emriyle ve dönerin böyle dönerek ateşin karşısında yavaş yavaş pişirilmesine benzetiyorum kendi halimi. Efendim, Ankara'ya gittik. Orada bize İlahiyat Fakültesi'nde bu dini ilimleri öğrenme fırsatı çıkmış oldu. Sonra zorla bizi çeşitli müesseselerde hocalık yapmaya çektiler yaka paça. Bir tanesi şeydir, Yükseliş Mimarlık Mühendislik Özel Yüksekokulu. Mimarlara, mühendislere efendim Türkçe ve Hümanitel Bilgiler dersi hocalığı zorla. Yani ben reddettim. Geldiler müdürler vesaireler, biz dediler reddini falan kabul etmiyoruz, sen bu vazifeyi yapacaksın, bunun sebebi var falan dediler. Anlıyorum ki sebebinin arkasındaki sebep de hocamızın himmeti ve şeyiymiş, bizi böyle bu vazifeyi yapacağız diye demek ki biraz kompozisyon öğren, hitabet öğren falan diye başkasına öğretmek bahanesiyle öğrenelim diye demek o tarafa sevk etmiş hocamız. Ben öyle hissediyorum, yani işin aslı öyle gibi geliyor bana. Efendim, sonra Sakarya Mühendislik'te aynı konularda Türk Dili ve Kültürü hocalığımız oldu senelerce. Doktora, doçentlik, profesörlük çalışmalarımız oldu. Fars Dili ve Edebiyatı derslerine fakültede girdiğim oldu. Arap Dili ve Edebiyatı ile ilgili dersleri, efendim Türkçe ve kompozisyon derslerini yaptığım oldu. 27 senelik bir üniversite hizmetinden sonra vazifemizin başına istifa ederek, kendimizi istifa edip ayrılarak, emekliliğimizi isteyerek, istifa değil, emekliliğimizi isteyerek geldik. Hocamızla tanışmamız ortaokul talebesiykendir. Tabi hocamız Abdülaziz Efendi'den sonra makama oturmuştu. Abdülaziz Hoca Efendi Hazretleri ahirete irtihal edince Mehmet Said Efendimiz zaten Abdülaziz Hoca Efendi'yi tekkeye getirip onu derviş yapan kimsedir. Yani bir kimse bir kimseyi tekkeye getirirse onun ağabeyisi gibi olur. Yani Doğu Anadolu'da kirve filan diyorlar, yani sünnet merasiminde filan onun gibi bir durum olur. Hem Hasip Efendi'yi hem Aziz Efendi'yi Gümüşhane'nin dergahına getiren hocamızmış. Ama çok mütevazi bir insandı hocamız. Çok büyük manevi makamı olduğunu herkes söylüyor. Yani bu işin erbabı olan kimseler söylüyorlar. Tevazu böyle lafla değil, ömründeki jestleriyle de bize öğretmiş bir kimsedir. Örnek alınacak halleri vardır. Yani kendisinin getirdiği insanları öne sürmüştür. Benim yine yorumum bu, kendi yorumum. Onlara vazife yaptırmıştır. Ondan sonra onlar gittikten sonra artık tekkenin başında vazife yapmıştır. Aslında onlardan kıdemlidir. Hocasına bağlılığı hakkında yani çok tariflerin üstünde sitayişkar sözler söylerler. Yani hocasının meclisine gelip bir diz çöktüğü zaman kıpırdamazmış, çivi çakılmış gibi dururmuş. Ben kendimi bu fıkrayı bildiğim için öyle yapmaya çalışırdım. Mümkün değil, dizlerim dayanamazdı. Efendim, o kılıktan o kılığa döner dururdum yani. Yapamazdım. Çok dervişliğinde böyle sağlam, çivi gibi sağlam halleri vardır. Vardır rahmetullahi aleyh hocamızın. Ben ortaokuldayken kendisinin meclislerine babamın peşinde, babamın elini tutup, eteğini tutup onun yanında giderdim. O zaman Zeyrek'te Ümmü Külsüm Camii'nde imamlık yapmaktaydı. Cumartesi günleri caminin arkasındaki yüksek odada şey olurdu, sohbetler olurdu, sen hazırlan, sen konuş filan diye şey yapardı hocamız. Bize de arada iltifat buyururdu. Sen de hadi bakalım, efendim filanca hadisteki şu mana nedir, ona hazırlan.

gibi böyle işaretleri olurdu. Hakkını ödememiz mümkün değil. Bizi efendim kendisine damat olarak seçmiş. Evliliğimin ilk yıllarından itibaren bana, benden sonra evladım bu vazifeyi sen yaparsın derdi. Oradan biliyorum ki yani bizi böyle küçükten alıp terbiye etmeye çalışmış, yani hazırlamak istemiş. Çalışmış diyorum çünkü ben yani o hazırlamaya çalışmış ya, ben ne kadar oldum. O bakımdan kendimden şikayetim olduğundan öyle diyorum. Tabii o hazırladı bizi. Böyle ben yanına gelmek isterdim. Baba müsaade edersen fakülteden ayrılayım artık, doktora bitti, yanınızda hizmet edeyim. Yok, kal orada. Yani Ankara'da kal. Kalırdım. İşte doçentlik bitti artık geleyim. Yok, kal orada. Profesörlük ne zaman derdi. Mümkün değil profesör yapmazlar diye düşünürdüm ama profesörlük ne zaman? İşte doçentlikten sonra 4 sene, 5 sene. Profesör oldu öyle. Anladım ki profesör olacağım. O gönderdi. Ankara'daki asistanlık imtihanlarına giderken cebime harçlığımı koyan bir hocamızdır. Profesör ol da öyle demiştir. Yani ben buraya gelmek istedikçe. Tabii ben hocamızın sağlığında profesör olmadım. Hocamız 1980'de vefat ettikten sonra profesör oldum. 81'de efendim, 82'de ondan sonra geldim. Profesör ol da öyle geldiği için profesör olduktan sonra İstanbul'a gelmiş oldum. Evliliğimin ilk yıllarından itibaren söylerdi. Ankara'ya gelirdi yazın. Hadi bakalım. Çoluk çocuğumuz var. Yaramaz çocuklarımız, ağlar, hasta olur vesaire. Rahatsız etmeyelim baba, yok derdi. Bizi alırdı. Konya'ya giderdik. Muhtelif illeri, kasabaları yanında dolaştırırdı bizi. Yani ileride böyle yaparsın diye herhalde, yetişmemiz için olsa gerek. Camide veyahut herhangi bir toplantıda biraz da sen konuş diyecek diye ödüm patlardı, kaçardım. Yani öyle der şimdi, gözümün içine bakar diye arka taraflarda, safların arkasında, direğin arkasına falan saklanırdım. Çok çekingen bir insandım çünkü konuşmak bana çok zor gelirdi. İşte o çekingenliğimizi himmetleriyle işte şimdiki bu halimize döndürecek çalışmaları yaptılar. Onu hissediyorum, yani öyle oldu. Sonra vefatından 2 sene kadar önce olabilir, o bizim şeydeki İskenderpaşa'daki kapıya yakın köşe odada bir gün yatıyordu, güneşli bir gün Somya'da. Daha önce bize böyle şey deyince, evladım benden sonra bu vazifeyi sen yapacaksın deyince ben utanırdım, cevap veremezdim, kaçardım biraz da. O gün valide hanım yoktu, yatmış uzanmış, hasta değil ama öğle dinlenmesi gibi öğle üzeri uzanmıştı. Bize bir emriniz var mı filan diye odanın kapısı açık, şöyle o bir Somya'da yatıyor, biz de karşı tarafında durunca şöyle bize baktı, dedi evladım bundan sonra, benden sonra bu vazifeyi sen yapacaksın, sen yaparsın dedi. Ben de tabii oradan tam bu söz söyleyince fırt diye kaçmak olmaz, kapı dışarı kaçamadım yani, kapı açık ama biraz kızardım, bozardım, dedim baba yani bu bizim çabımız, takatimiz, hakkımız, haddimiz olan bir şey değil. Nasıl yapalım bu vazifeyi? Yapamayız dedim. Kızı da, o da bana destekçi oldu. Dedi baba bu çok zor bir iş, biz yapamayız dedi. O da şeyi düşünüyor yani, efendim gelene gidene hizmet vesaire. Valide hanım mutfakta şey yapıyor, böyle kollarını dayar da böyle yaslanır tezgaha, patatesi filan öyle soyardı yani, ayakları şişerdi yani. Sabahtan akşama, geceden gündüze böyle devamlı. İçeriye tepsi hazırla, çayı hazırla, meyve gönder, al, gelenleri, bulaşıkları yıka vesaire filan. Tabii bizim Hacı Hanım da o tarafını düşündüğü için işin, baba biz bu yükün altından kalkamayız diye o da o tarafından tutturdu. Öyle söylemişti. Yani yapamam, takatimiz değildir filan deyince o zaman yardım ederler size buyurdu. Yani benim sözüm üzerine o zaman size yardım ederler dedi. Ben o hava içinde yani bunun bir manevi yardım, yani evliya Allah tarafından himmet yoluyla, Allah'ın lütfuyla şeyle bazı yardımlar olacak diye aldım. Yani her ne kadar liyakatsız da olsan büyüklerin himmetiyle bu işler olur gibi bir şey. Hakikaten de öyle oldu. Yani bizim bu görevin altına, hizmetçiliğine başlamamızdan itibaren çok büyük şeyler oldu. Efendim gelişmeler elhamdülillah, kardeşlerimizin arasında çok atılımlar oldu. Yani hocamız bizi kendisi aldı, seçti, terbiye etti, yetiştirdi. Ondan sonra otur buraya, bu işi yap dedi.

0: sorumluluk omuzlarımızda, ama yardım hem ihvanımız olarak, kardeşlerimiz olarak sizlerden, hem de himmet olarak, manevi şey olarak onlardan oldu. Allah yardımcımız olsun, dua edin.
1: Günün sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan Akra'da özel programlarla yad ediliyor.
1: Merhabalar değerli dinleyenlerimiz. Akra'da sizlerle birlikteyiz. Malum olacağı üzere doğumlarının hicri yıl dönümü vesilesiyle hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan hocamızı yad ediyoruz. Özel programlarla, çeşitli yönleriyle kendisini anıyoruz. Ve şimdi de bir program misafirimiz var. Profesör Doktor Celal Türel hocamız bizlerle. Efendim hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Yekta Bey.
1: Nasılsınız hocam, afiyettesiniz?
2: Çok teşekkür ederiz, elhamdülillah. Sıhhatteyiz, afiyetteyiz.
1: Bizler de katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Mahmut Esat Coşan hocamızı yad ediyoruz ve programımızın sizinle olan bölümünde de hocamızın ahlak anlayışından söz edeceğiz. Mutlaka hayatın her yönünde kendisinin görüşlerinden, sohbetlerinden, akademik çalışmalarından, hayata dair tüm çalışmalarından bugün dahi istifade edip etkileniyoruz. Ahlak anlayışını konuşacağız. Sizin de notlarınızda hayatın içerisinde aslında hayatın anı yaşamak şeklinde değerlendirildiği belirtilmekte. Bugün popüler bir tabir olarak da karşımızda bu konu. Tasavvufi açıdan baktığımızda da evet, anı yaşamak ama inanca göre yaşamak düsturu var sanıyorum. Nasıl değerlendirelim, nasıl başlayalım? Buyurun hocam.
2: Şöyle başlayalım. Önce genel bir çerçeve oluşturmayı deneyelim. Şimdi bu çerçeveye göre bir İlim adamının, bir düşünürün, genelden özele doğru ifade edecek olursak, kendisini tebarüz ettirdiği bir takım hususları olmalı. Bu hususların başında ilkin, ilim adamının, düşünürün, alimin, çağın problemleriyle yüzleşmesi ve bu problemlere çözüm önerileri getirmesi gerekir. İkinci olarak, içinde bulunduğu toplum ya da milletin tarihsel yürüyüşüne istikamet tayin eden ve toplumun tefekkür ve ahlak yolculuğuna zorlayan bir özelliğinin olması gerekir. Ve nihai olarak da gelecek nesillere ışık olacak eserler ve izlerinin de bulunması gerekir. Bugünden okuduğumuzda Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın düşünce ve eylemleriyle aradığı sorular ve yaşadığı toplumun krizleriyle bir varoluş tezahürü oluşturduğunu söyleyebiliriz. Bu çerçevede benim kanaatimce ilmi, irfanı ve ihsanı yaşamına katan ve onun sorumluluğunu duyan bir hakikat yolcusu olarak hocamız, insanlığın en önemli sorunlarından insan, varlık ve ahlak meselesini almış ve irfan ekseninde yerelden evrensele uzanan bir çözüm önerisi sunmuştur. Nitekim 21. yüzyılda kulluk sanatı, 21. yüzyılda asıl mesele İslam, ahlak, baş makaleler 1, 2, 3, 4, sünnet olmadan ümmet olmaz adlarındaki kitaplar bile hangi sorunların peşinde olduğunu ortaya koyuyor. İkincisi, hocamız mensubiyet ve mesuliyetinin farkında olarak millet olma şuurunu geliştirecek hususları, eserleri Hacı Bektaşi Veli Makalat, Dilimiz ve Kültürümüz, tarihi ve tasavvufi şahsiyetler Hatiboğlu Muhammed ve eserleri, akademik makaleler ve benzeri eserlerinde işlemiştir. Söz konusu eserler kanaatimce Türk düşünce hayatına bir ufuk oluşturmaya, geçmiş ile geleceği birleştirerek şimdiyi inşa etmeye girişen değerli çalışmalardır. Ve nihayetinde üçüncüsü, bıraktığı iz ve eserlerle neye dikkat etmemiz gerektiğini, burada elbette en önemli eserlerinin eserleri yazdıklarından ziyade yetiştirdiği insanlar olduğunu hatırladığımızda, asıl önemli olanın hangi hususlar olduğunu, onun uğraşısının, amacının ne olduğunu daha iyi fark edebiliriz. Bu noktada hocamızın peşine düştüğü soru ve sorunlar, bizi ihya edecek ve değerli kılabilecek hususları temsil ediyor. Bunu tersinden ifade edecek olursak, açıkçası ona ihtiyacımızın belirdiği yerin ne olduğunu tekrar düşünmemiz gerekir. Neden ona ihtiyacımız var? Kanaatimce Onun örnekliğinde aradığımız ya da ihtiyacımız olan şey, yani onun var olma tarzı, kısacası ahlakıdır. Ahlak dediğimiz hadise çok bilindik bir hadise değildir. Gerçekten ahlak gündelik hayatta bir takım adetlerde beliren ya da tezahür eden bir hususa mı işaret eder? Yoksa bir kişinin bu dünyada var olma tarzına mı işaret eder? Eğer zaviyeler kabul edecekse en alt zaviyenin bir takım kurallara uyma olduğunu ama asıl zaviyenin var olma tarzı olduğunu fark etmemiz gerekir. Çünkü bu var olma tarzı ya da kişinin kendisini ahlaki bir özne kılma süreci bizim kültürümüzün ifadesiyle irade ve ihtiyarıyla nasıl bir tabiyet kipi oluşturduğunu ve nasıl bir ahlaki varoluş kipine ulaşmak istediğini ifşa ediyor. Bu var olma çabasında kişinin elbette hakikat ve kendisiyle kurduğu ilişki, aşkın olana hasreti, alması gereken sorumluluk ve onu var kılacak hal merkezi bir konumu işgal eder. Ve elbette söz konusu var olma tarzı gerçekleşirken de her düşünürün, alimin kendi dilini, kendi kavram örgüsünü oluşturduğunu, kendi deneyimleriyle anlamlandırdığı bir dünyayı anlattığını, hatta çoğu zaman geleneksel dille çatışarak kendi zihni için bir alan açmaya, oluşturmaya çalıştığını hatırladığımızda, hocamızın teorik-pratik ilişkilerini yeniden yorumlayarak, ister siz buna yöntem deyin, ister yorum da diyebilirsiniz, bir yandan içinde bulunduğu geleneği dönüştürdüğünü, diğer taraftan da toplumsal sorunları çözebilecek orijinal yolları göstermeyi hedeflediğini hemen fark edebiliriz. Ahlak sorunu ya da nasıl yaşamalıyım sorusu öncelikle bir var olma tarzının, diğer taraftan insan olmanın ve nasıl bir varlık anlayışına sahip olduğumuzun ifşasını içerir. Bu ifşa her türlü ikiliği, felsefenin diliyle antinomiler, bir araya getiren bir bilinç üzerinden, biz buna tevhid de diyebiliriz. Çünkü her şeyi bir araya getiren bilincin bir tevhid ekseninde olması lazım. Ve bu eksen fizik, metafizik, teori, pratik, öz, şekil, dünya, ahiret, din, bilim, uygarlık, kültür gibi bütün ikilikleri bir bütün olarak gerçekleştirme hadisesini yansıtır. Bu çerçeveyi esas alırsak, din içsel bir bilgi ve onaylamayı ifade ederse, ahlak da bu bilgi ve onaylamanın vücut bulmuş şeklini, halini temsil eder. Daha açık bir ifadeyle din, yaşam dünyasında pratik olarak ahlaki eylemin kodlarında kendini açığa vuran bir arayışı gösterir. Bunu daha iyi anlatabilmem için şu örneği vermem gerekir. Söz gelimi bazı şeyleri bilmek bir insanı üstün ahlaklı kılar mı? Hayır, kılmaz. Yani bir takım itibar

0: esasları bilmek ya da bir bilinç içinde, bir gelenek içinde yaşamak bir insanı üstün faziletli bir insan, erdemli bir insan yapar mı? Hayır, yapmıyor.
1: Uygulama da
0: O
1: gerekiyor.
0: zaman, dinin yaşam dünyasında ahlaki eylemin kodlarında kendisini açığa vuran bir arayış olduğunu fark etmek lazım. Bu ahlaki arayış olmadan da bir iman teorisini inşa edebilmek de mümkün değildir. Çünkü biraz sonra ifade edeceğim. Hocamız bu işin özünün daima insanın asıl kökenleriyle buluşması, asıl kökenleriyle karşılaşması hadisesi olduğunu ifade ediyor. Yani bir etosfere, bir ahlak küreye dahil olmak kişiyi Müslüman ya da onun ifadesiyle var olma tarzını, ahlakını göstermiyor. Sadece mensubiyetini gösteriyor. O yüzden de bir din sadece inançtan ibaret bir sistem değil, kendisini daha çok bireysel ve toplumsal pratiklerde hissettiren varoluşsal, yani ruhani dönüşümleri içeren bir hadiseyi temsil ediyor. Bu yüzden de din, dünya ve hayat arasında sıkı bir bağ olduğu için insanın dinli ve dünya algısı da ancak ahlaki bir düzlemde tanımlanır ve ifşa olunur. Bu açıdan din ve dünya, iman ve ahlak birbirini sürekli besleyen ve üreten yapılar olarak karşılıklı bağımlılık içindedir. Şimdi benim daha çok vurgulayacağım bir husus geliyor. İman amel ilişkilerini ahlaki zeminde açığa çıkarmak aslında teori pratik ilişkilerini anlamayı gerekli kılar. Ahlaki açıdan teori ve pratik ilişkisi yalın bir uygulamadan ziyade bir ruhani dönüşümü temsil eder. Yani bu işi bir ruhani dönüşüm modu olarak görmek aslında insan varoluşunun hangi etkiler zemininde tezahür ettiğini kavramak anlamına gelir. Bu husus teori ve pratiğin eş zamanlı hayat denen şeyle asli bir bağ kurduğunu ve teori ve pratiğin aslında birbirini tamamlayan unsurlar olduğunu gösteriyor. Teorinin pratikten ayrılması başıboş düşler kurma yanılgısına düşmek olarak nitelenebilir. Bu açıdan kabul edilebilir bir düşünce modelinde hayatla, uygulamayla, pratikle bütünüyle ilgisini kesmiş görüşlere rastlanmaz. Bu durumun geçmişte hem felsefe hem dinler için geçerli olduğu kabul edilebilir. Daha açık bir ifadeyle söyleyeyim. Kadim dönemde felsefi söylem, felsefi eylemden ayrılmazdı. Aynı şekilde dini inanç, ahlaki yaşantıdan da ayrılmazdı. Teori ve pratiğin birbirinden ayrı düşünülmesi modern bir olgudur. Dolayısıyla teori dediğimiz şeyin son zamanlarda özellikle modernlikle ön plana çıkması, pratiğin unutulması aslında pratiğin sadece bir uygulama modu gibi anlaşılma sebebiyet vermiştir. Esas olan şudur. Teori ve pratik birbirini dönüştüren ve bu dönüşümde ruhani bir dönüşüm, kökensel bir dönüşüm yaşamayı var eden bir süreci ifade eder. Nitekim hocamızın en temel özelliği teorinin pratikte kendisini göstermesini ve insanın pratikte ruhani dönüşümler göstermesi gerektiğini fark ediyor. Çünkü ruhani dönüşümler bir yaşama sanatı oluşturuyor. Dikkat edin, ifade şudur: kulluk sanatıdır. Dolayısıyla bunu fark ettiğimizde teori ve pratiğin birbirinden ayrı olmasını ya da eş ölçülemezlik diyebileceğimiz, bunlar katiyen birbirine bağlı gibi görünmese de aslında ayrılamaz bir nitelikte olduğunu hemen fark etmek lazım. Peki teori ve pratik ilişkisi insanı varoluş düzeyinde nasıl dönüştürür? Eğer düşünceler ile eylemler bir değişimi ve bir dönüşümü amaçlıyorsa, bu hususu diyalog ve tefekkür gibi düşünce veya teemmülü dediğimiz, Batı dillerinde buna derin tefekkür diyorlar, sezgi ve

sezgisel uygulamalarla destekleyebilirse kişi varoluşunda ve eylemlerinde dönüşümler yaşamaya başlar. Öyleyse her türlü söylemin insan üzerindeki kapsamlı varoluşçu veya varoluşsal etkisi her şeyden evvel kişinin içsel söyleminde yaşanan dönüşümle ilintilidir. Biraz önce ahlakı bir var olma tarzı olarak gördüğümüzde, mesela hocamızda özlediğimiz, aradığımız nedir dediğimizde onun var olma kipidir, var olma tarzıdır. Bütün hayatını huzurda yaşamaya vakfetmesidir. Bu var olma tarzı peki bizde niye gerçekleşmiyor? Bunun hemen ifadesi şudur. Düşündüklerimiz eylemlerimize dönüşmediği için, inandıklarımız, anladıklarımız eylemlerde bizi dönüştürmediği içindir. O yüzden de hocamızın bana göre hem kendi içinde bulunduğu geleneği dönüştürmesi hem de kişileri, mütesiplerini ya da muhibbanlarını dönüştürmesi her daim teorik pratik ilişkilerinde oluşmuştur. Şimdi burada bir parantez açarak daha kritik bir meseleye gelmemiz lazım. Elbette inandıklarımız ve düşündüklerimizin çoğunun geleneksel bir dünyayı yansıttığını söyleyebiliriz. Peki pratikteki dünya böyle miydi? Hayır, değildi. 200 yıldır zaten yaşadığımız medeniyet krizi bize tabiri caizse düşündüklerimiz ile yaptıklarımız arasında bir boşluğu ya da bir uyuşmazlığı gösteriyordu. İşte bu teori ve pratiğin dönüşmesi nasıl olacak? Bana göre hocamızın kendi içinde biraz önce ifade ettiğim gibi yöntem ya da yorum olarak başarısını ifade ediyor. Hem kendi geleneğini dönüştürüyor hem de gelenek ile modernlik arasında bağlantılar kuran, teorik ve pratiği birleştiren hususları ifade ediyor. Söz gelimi bunu ifade edelim. Hocamız sözlü bir kültürden yazılı bir kültüre geçiyor. Biliyorsunuz tasavvuf geleneği sohbetle, şifahi gelenekle oluşan bir kültürdür. Ama hocamız bütün bunları dergilerde, yazılarında, kitaplarında ifade ederek müntesiplerinin sözel kültürden, şifahi kültürden, tabiri caizse kitabi kültüre, çünkü modern dünyada insanlar artık sohbet dinleyecekleri ya da sohbet edebilecekleri bir durumu bulamıyorlardı. Yine aynı şekilde sivil toplum kuruluşları oluşturarak ya da bırakın bunları, tasavvufun bazı temel kavramlarını modern usullere aktararak. Söz gelimi hocamız züht kavramını kulluk sanatı olarak ifade ediyor. Niçin kulluk sanatıdır? Bunun aşkla ve şevkle yapılması lazımdır. O varoluşsal kökene, aşkın olana, sonsuz olana hasretimizi duyurarak yapılması lazımdır. Aynı şekilde tasavvufun nazar ber kadem dediğimiz ya da basitçe yaşam diyebileceğimiz, sade yaşam diyebileceğimiz hususlarını modernizmin tüketim kültürüne karşı gerektiği kadarı kifafı nefs olan ile yetinerek değiştirdiğini, dönüştürdüğünü görüyoruz. Yine sivil toplum kuruluşlarıyla, vakıflarla, derneklerle modern toplum içinde var kılabilmeyi, kişinin bireysel anlamda ayakta kalabilmesini ve tabiri caizse kardeşlerimizle bir teavün ortamı, bir dayanışma ortamı oluşturmayı sağlamayı. Bütün bunların hepsi bana göre teorik olan ile pratik olanın birbirini desteklemesi ve bu hususları gerçekleştirirken bireylerin ruhani dönüşümler yapmasını ve olgun, kamil insanlar olması hedeflendiğini gösteriyor. Hocamız bunu kendi hayatında gösterdi. Nasıl gösterdi? Çok basit. Onunla karşılaştığımızda kendisinden korkulmazdı. Ama bir heybeti olduğu fark edilirdi. Bu heybet nereden geliyor diye sorulursa, sanki konuştuklarının, yazdıklarının, söylediklerinin aşkın bir alandan ses vermesini işitiyor gibiyiz. Bu da kendi ifade

0: Bölüyorum, kusurumuza bakmayın lütfen. Yani kulluğun gerektirdiği mesuliyetler, tırnak içi temel ibadetler aslında bir pratik gibi görünüyor, uygulama olarak görünüyor gibi olsalar da sadece bunlardan ibaretse o zaman bunlar da teorik gibi kalıyor. Eğer bunu kalbe indirmiyorsak, bunun gerekliliği olarak kulluk sanatını hayatın 24 saatine 365 gününe yaymadığımız zaman o zaman pratiği yakalayamıyoruz ya da asıl rızayı yakalamak biraz zorlaşıyor, öyle anlıyoruz değil mi hocam?
1: Elbette, elbette. Çünkü hocamız bize dinin esasen insanın varlığın sahici köklerine çağrılması, insanın kendisine dönmesi, özgürlük ve teslimiyetiyle kendini gerçekleştirmesi olduğunu söylüyor. Altını vurgulayarak söylüyorum. Temel sorun, asıl sorun dünyada ve insanların karşısında nasıl yaşayacağımız değildir. Asıl sorun hakikatle kendi içimde ve kendimin karşısında nasıl yaşayacağım sorusudur. Peki bu sorunun cevabı nerede? İslam düşüncesinin veya İslam kültürünün, medeniyetin neresinde bulunur? Tasavvufta bulunur ona göre. Çünkü insanı özgürleştiren, onun ontolojik kökenleriyle bağını kurmasını sağlayan sadece tasavvuftur. Ve ehli tasavvuf bu bağ ancak tabiri caizse dinin asıl gayesinin dünyayı, dış alemi mamur etmekten ziyade iç alemi mamur etmeyi, kişinin hakikatle karşılaşmasını, kendisiyle karşılaşmasını esas alması gerektiğini söyler.
0: Hocam,
1: o yüzden de
0: çok
1: hocamızın sohbetlerinde her daim dile getirdiği sür çıkar ayarı dilden ta tecelli ede hak, padişah konmaz saraya hane mamur olmadan ifadesi, bize ruhani dönüşüm sağlayacak olan bütün şartların tasavvuf tarafından karşılanabileceğini söylüyor. Söyleyeceğim şey şu.
0: Lütfen.
1: İslam dininin gerçek anlamı ve özü şimdi ve burada olan insanın ruhani dönüşümünü, yetkinleşmesini sağlayacak bir yöntemdedir. Bu yöntem de tasavvuftur. Çünkü tasavvuf soylu manevi bir hayat söz konusu olduğu için tasavvufta onunla amatörce ilgilenilmez. Çünkü hakikate sıradan adetler ve bir takım kurallara uyalarak varılmaz. Bu dünyayı kirleten, insanları değersizleştiren bir yaşam yerine hayatın değerini yükselten, insana asıl yurdunu hatırlatan bir eğitim anlayışı zaten tasavvufun ana istikametini oluşturmuştur. Hakikatin yüceliğini ve o hakikati arzulayan kişinin manevi saygınlığını onurlandıran bir arayış sadece ve sadece var olma tarzı olarak diyebileceğimiz ahlak anlayışında ortaya çıkar.
0: Pekala hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık, önünüze sağlık. Kısa sürede çok şey not ederek tamamlamaya çalıştık. İnşallah başka bir programda birlikte olmak ümidiyle diyelim. Değerli dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Celal Türer beyefendi program misafirimiz oldu. Teori-pratik ilişkisi bağlamında ruhani dönüşüm ve Mahmut Esat Çoşan hocamızın ahlak anlayışından söz ettiler. Bu başlıkla konuya değindiler. Bir kez daha teşekkür ediyoruz kendilerine. Programımızı noktalıyoruz. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.
2: Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan Akra'da özel programlarla yad ediliyor.

bir Allah'tan başka ilah yoktur. Askerini aziz kılmış, kuluna yardım etmiş, bölüklere yalnız başına galip gelmiştir. Ondan başka hiçbir şey yoktur.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Her nefis ölümü tadacaktır. Bir imtihan olarak sizi şerle de hayırla da deniyoruz. Sonunda ancak bize döndürüleceksiniz.

Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana güvendim, sana yöneldim. Senin yardımınla düşmanlara karşı mücadele ettim. Allah'ım, izzetine sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Beni doğru yoldan saptırma. Cinler ve insanlar ölürler. Ancak sen ölmeyen, daima diri kalansın.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: İslam'ı güzelce öğreneceğiz. Önce hakikati öğreneceğiz. Yani İslam nedir? Hak yol nedir? Ayetler, Kur'an-ı Kerimler, hadis-i şerifler bize hangi ışığı yakıyor, neyi gösteriyor, neyi yapmamızı emrediyor, neyi yapmamamızı emrediyor. Bunu iyice öğreneceğiz. Ondan sonra onun bunun söylediği sözün doğru mu eğri mi olduğunu anlarız. Çünkü herkes bir şey söylüyor. Herkes de sözünü Kur'an'a hadise dayandırmaya çalışıyor aldatmak için. Efendim işte şu yasak değilmiş de bunun mahsuru yokmuş da şu şöyleymiş de sen kalbe bakmak lazım.

0: alınmışlar filan. Herkes tutturmuş bir yol, ona bahane arıyor. Herkes bir şey söylüyor din namına. Çıkıyor yüksek yüksek yerlerden bir şeyler söylüyor. Hangisi doğru? Filanca adam çok bilgilidir de, çok yüksektir de, rütbesi şöyledir de, efendim mevkii böyledir de, binaenaleyh herhalde onun dediği doğru. Yanlış. Yanlış, senin düşünce tarzın yanlış. Önce hakikati öğren, bakalım kimin hakkı söylediğini o zaman anlarsın. Belli olmaz, bakarsın küçücük bir çocuk hakkı söylüyordur. Küçücük bir çocuk hakkı söylüyordur. Ötekilerin hepsi başka bir sebeple yanlış bir şeye alet oluyorlardır. Çok mühim bir kaide bu. Allah-u Teala bize hakkı hak olarak gösterip ona uymayı bize ihsan eylesin. Hak neyse onu böyle ayırt etmek çok mühim bir şeydir. Bak Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın vasfı, sıfatı nedir? Ömer el-Faruk. Faruk ne demek? Hak ile batılı hemen ayırabilen, tefrik edebilen, şu doğrudur bu yanlıştır diye hemen karar verebilen. Allah bize bu hakkı batılı hakkı hak olarak görüp ona uymayı nasip etsin. Batılı batıl olarak görüp ondan uzaklaşmayı bizlere ihsan eylesin.
1: Dostça bir tavsiye.

0: İslam, ilk insandan itibaren günümüze kadar gelen hak inanç. Kur'an-ı Kerim onu içinde barındıran, insanlara duyurulmasını sağlayan, sonsuza dek yaşamasını temin eden bütün eski kitapların özüdür. O, içinde eski kitapların muhtevasının bulunduğu kitaptır. Kendinden öncekileri tashih ve tasdik eder. Hicri doğum yıldönümü vesilesiyle yad ettiğimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamız 11 Şubat 1992 tarihinde Bakırköy'de verdiği bir konferansta şöyle diyordu.
1: O halde İslam dini insanlığın dinidir. Bugün de öyledir. Bütün insanlığı birleştirecek dindir. Çünkü bütün peygamberleri tanıyor. Bütün peygamberler İslam ile meşru peygamber olma tasdikini ve vesikasını elde etmiştir. İslam onların hak peygamber olduğunu tasdik etmeseydi herkes tereddüt ederdi onların isimleri üzerinde. O halde o peygamberleri tebcil eden, birleştiren İslam'dır. Bütün semavi dinlerin hakikatlerini ilahi kitap Kur'an-ı Kerim içinde toplamıştır. İnsanlığa lazım olan bütün malzeme Kur'an-ı Kerim'dedir.
0: Bu değerli hazine bir kenarda beklesin ve kullanılmasın. Aklın alacağı şey değildir. Elbette bu onun kadrini bilmeyenlerin kusurudur. Yoksa insanlığa lazım olan her türlü malzemeyi içinde barındıran bir kitabı her akıl sahibi okumak ve bilmek ister. Çünkü insanın dünya yaratıldığından beri elde etmeyi en çok arzuladığı şey saadettir. Kur'an-ı Kerim ise ebedi saadetin büyük ve geniş kapısıdır. Bu hususu Esat Coşan hocamız 25 Kasım 1995 yılında Antalya'daki bir programda şöyle dile getiriyordu.

0: Kitabını okunsun, anlaşılsın, uygulansın diye gönderdi. Yoksa torbaya konulsun, cüz kesesine konulsun, duvara asılsın diye göndermedi. Seccadenin pırıl pırıl yenisi değil, namaz kılına kılına ayak yerleri, secde yerleri eskimişi makbul. Tesbihin çekile çekile pırıl pırıl olmuşu makbul. Kur'an-ı Kerim'in okuna okuna sayfaları kırışmış olanı makbul. Okunmadıktan sonra kıymeti yok. Gaye ne? Allah'ın sevgisini kazanmak, Allah'ın rızasını kazanmak. İnsan imanı, İslam'ı iyi bilecek, Kur'an'ı iyi bilecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i iyi tanıyacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hadis-i şeriflerini belleyecek, bilgi tamam. Bilgi yetmiyor, bilgisini uygulayacak.
1: Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan, Kur'an-ı Kerim'in okunmasını çok zaruri bir ihtiyaç olarak görürdü. Uyulması mecburi olan kutsal kitabımızın sadece okunmasında bile pek çok hayır gizli olduğunu, bunun Müslümanlar için çok büyük bir ibadet ve çok yüksek bir zikir olduğunu belirtirdi. Kur'an-ı Kerim'in değil okunmasının, sayfalarına bakılmasının bile sevap olduğunu vurgulardı. Bu faydaları elde etmenin de bir şartı vardır elbet. Yapılan her muameleyi samimiyetle gerçekleştirmek, art niyet taşımamak, ikiyüzlülük etmemek, edebi ihlal etmemek. Orijinal buluşları ve söylemleriyle dinleyenlerin ilgisini çeken Mahmut Esat Coşan hocamız, hadislerle izah ettiği bu konuya da modern açıklamaları kullanarak açıklık getiriyor.
2: Geçen gün elime bir kitap geldi. Yani insanın diyor, sözünün iletişimde başkasına bir haberi, bir bilgiyi vermekte rolü %10'dur. %10'dur. %30'u jestler ve mimiklerdir. %10 sözdür. %60 halidir insanı şey yapar. Yani asıl iletişim, asıl haberleşme halle olur. Ve onun şeyini veriyor, resimleriyle, şeyleriyle, hal ile iletişimi tam sağlamak, haberleşmeyi, mesajlaşmayı sağlamanın yani şeyini yapmış kitap. Konuşmadan da insan şey yapabilir. Mühim olan samimiyettir. Eddinün nasihatü demek, din samimiyettir demek. Zaten arkasından cümlenin gelişi meseleyi anlatıyor. Galü limen ya Resulallah. Kime karşı samimiyet ya Resulallah? Lillahi, Allah'a karşı samimiyet. Eğer öğüt manasında olsaydı Allah'a karşı öğüt söker mi? Yani kul Allah'a öğüt verebilir mi? Mümkün değil. Demek ki öğüt manasında değil. Allah'a karşı samimiyet. Veli Resulihi, Resulüne karşı samimiyet. Veli Kitabihi, Kur'an'a karşı samimiyet. Kur'an'a karşı öğüt bahis konusu olmayacak. Veli Eyyimmetil Müslümin, Müslümanların yöneticilerine karşı samimiyet. Veli Ammetihim, hepsine karşı samimiyet. Ne kadar güzel. Yani samimiyet, din tamamen samimiyettir diyor. Yani bizim bunu böyle duyurmamız lazım insanlara. Din kuru merasim değildir, dış şekil değildir. Özdür ve samimiyettir. Tamamen samimiyettir. Allah'a karşı samimiyet, Resulüne karşı samimiyet, Kur'an'a karşı samimiyet, yöneticilere karşı samimiyet, genel olarak Müslümanların hepsine karşı samimiyet. Böyle özetliyor Peygamber Efendimiz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'a kulluk edin, hiçbir şeyi yücelterek, ilahlaştırıp veya tapınak haline getirip ona ortak koşmayın.

Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Çoşan'ı Kur'an-ı Kerim hatimleriyle ve dualarla yad ediyoruz. Yad, malum olacağı üzere anmak, hatırlamak manasına geliyor. Bugün Akra'da Yad Günü özel vesilesiyle özel bölümlerle ve çeşitli programlarla yayına geldi ve yayına gelmeye devam ediyor. Bu programımızda Yad Günü vesilesiyle Türkiye'de ve dünyanın farklı ülkelerinde okunan hatimlerin duası yapılacak. Ama öncesinde gelin Kur'an-ı Kerim tilavetini Yasin-i Şerif'i dinleyelim. Biz

0: Kıymetli dinleyicilerimiz, Esat Coşan hocamızı iade ediyoruz. Bu hatim programımızda Kur'an-ı Kerim tilavetini, Yasin-i Şerif'i dinledik. Şimdi ise Yat Günü vesilesiyle okunan binlerce hatim, yüz binlerce tefriciye Kelime-i Tevhid ve Yasin-i Şerif olmuştu. Bu hatimlerin duasını dinleyelim hep birlikte. Öyle çıp amin diyerek bizler de.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil mürseline seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ve tub aleyna ya mevlana inneke entes tevvabur rahim. Vahdina ve vaffikna ilal hakkı ve ila tariqin mustakim. Bi bereketil Kur'anil azim. Ve bi hurmeti men ersaltahu rahmeten lil alemin. Va'fu anna ya kerim. Va'fu anna ya rahim. واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم زيننا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وارحم جميع أمة محمد يا رحيم يا رحمن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين إلهي يا ربي إلهي يا ربي Mahmud Esad Coşan rahmetullahi aleyh hocamızın doğumlarının hicri sene-i devriyesi münasebetiyle kardeşlerimizin dünyanın dört bir tarafında okumuş oldukları hatamat-ı Kur'an-ı Kerimleri, suveri celileleri, tesbihat ve tehlilatı, salavat-ı şerifeleri, sair ibadet ve taatlerimizi dergah-ı uluiyetinde ahsen ve etem olarak kabul eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, bu okunmuş olan hatmi Kur'an-ı Kerimlerden, süveri celilelerden, tesbihat ve tehlilattan, sair ibadet ve taatlerimizden hasıl olan ecir ve sevapları, başta Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin pak, latif, ruhu şeriflerine hibe ve hediyeleri vasıl eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimizin âlinin, ashabının, etbaının, ezvacının ruhlarına ayrı ayrı hediyeleri vasıl eyle ya Rabbi. Hazreti Adem Safiyullah, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve bu ikisi arasında gelmiş cümle peygamberan-ı izam, Resul-i Kiram aleyhim salatu ve selam hazaratında ruhlarına ayrı ayrı hediyeleri vasıl eyle ya Rabbi. Dini mübini İslam'ı, Kur'an-ı Kerim'i, ahadith-i nebeviyi, ulum-u diniyeyi, elden ele, dilden dile, gönülden gönüle, sahabe-i kiram efendilerimizden bizlere kadar ulaştıran, tabi'in, tebe-i tabi'in, eymme-i müştehidin, ulema-i muhakkikin, meşayih-i vasilin, Evliyaullah büyüklerimizin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin, müfessirlerin, muhaddislerin ve fakihlerin ve mütekelliminin, sair hademi dinin de ruhlarına ayrı ayrı hediyeledik vasıl eyle ya Rabbi. Okunan hatamat-ı Kur'aniye'yi, süver-i celilleleri, tesbihat ve tehlilatı, sair ibadet ve taatlerimizi, hayır ve hasenatlarımızı, Hazreti Ebubekir Sıddık, Hazreti Ali Kerremallahu Vecihe ve sair sahabeyi güzin hazratından müteselsilen merhum, mağfur, Mahmud Esad Coşan rahmetullahi aleyh hocamıza kadar gelen bir cümle sadat-ı kiram hazaratın ruhlarına ayrı ayrı hediyeledik. Hissedar, haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi cümlesinin kabirlerini pür nur, derecelerini âli, makamlarını yüksek eyle ya Rabbi. Hususiyle Mahmud Esad Coşan rahmetullahi aleyh hocamızın ruhuna hediye eledik. Hissedar, haberdar eyle ya Rabbi. Kabrini pür nur, derecesini âli, makamlarını yüksek eyle ya Rabbi. Merhum Hacer Muhterem Hacı annemizin de ruhlarını hediye eledik. Hissedar, haberdar eyle ya Rabbi. Bu hatemat-ı Kur'an-ı Kerimleri okuyan, süver-i celilleri, tesbihat ve tehlilatı, salavat-ı şerifeleri okuyan kardeşlerimizin de cümle geçmişlerin ruhlarını hediye eledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Bizim medar iftiharı, Enbiya'dan Yuşa aleyhisselam, mihmandarı ve

Dar-ı Nebi Halid bin Zeyd, Eba Eyyub el-Ensari ile birlikte beldemizde metfun, diğer sahabe-i güzin hazaratında ruhlarına ayrı ayrı hediyeledik. Vasıl eyle ya Rabbi. İstanbul'umuzun, beldemizin Fatihi, Fatih Sultan Muhammed Han ve onun fetih ordusu mensubu askerlerin ruhları ile birlikte diğer Selatini Maziye'nin de ervahına hediyeledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Bizlerin, annelerimizin, babalarımızın, dedelerimizin, ninelerimizin, cümle yakınlarımızın, sevdiklerimizin, bütün mümin kardeşlerimizin hatalarımızı, kusurlarımızı, günahlarımızı affeyle ya Rabbi, affeyle ya Rabbi. Seyyiatlarımızı hasanata tebdil eyle. Baki kalan ömrümüzü dini mübin İslam'a uygun şekilde geçirip hayırlı, bol sevaplı, sevdiğin, razı olduğun güzel, uzun ömürler sürdükten sonra eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek cümlemize ve cümle sevdiklerimize ve bütün mümin kardeşlerimize kamil bir iman ile şehiden çene kapamayı nasip eyle ya Rabbi. Kabre vardığımızda kabirlerimiz cennet eyle. Cehennem çukuru olmaktan muhafaza eyle. Kıyamet kopup herkes kendi derdine düştüğünde cümlemizi, cümle sevdiklerimizle birlikte Peygamber Efendimizin hamd sancağı altında Havz-ı Kevser'i başında haşru cemeyle. Amel defterlerimizi sağımızdan alıp bi gayri hisab duhul-i evvelin ile firdevs-i alana girmeyi cümlemize nasip eyle. Bizlere cennetine götür ameller nasip eyle. Cehennemine düşürecek amellerden muhafaza eyle. Ümmet-i Muhammed'e umumen rahmeyle. Ümmet-i Muhammed'in dertlerine deva, hastalarına şifa, borçlarına edalar nasip eyle. Beldemizi vesair bilad-ı İslam'ı, kafirlerin, fasıkların, facirlerin, zalimlerin, münafıkların, hainlerin cümle eşrarın şerrinden muhafaza eyle. Beldemizi vesair bilad-ı İslam her türlü arazi ve semavi afetlerden, görünür görünmez belalardan, musibetlerden, düşman istila ve tasallutundan muhafaza eyle. Hanelerimize huzur ve bereket ihsan eyle. Bizleri, eşlerimizi, çoluk çocuğumuzu, gelecek nesillerimizi salih ve muslih kullarından eyle. İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi. Bundan sonraki ömrümüzün geri kalan kısmını şimdiye kadar geçirmiş olduğumuz kısmından hayırlı eyle ya Rabbi. Hayırlı olması için de ya Rabbi bizleri Kur'an-ı Kerim'i rehber olarak benimseyip ona göre hayat sürmeye muvaffak eyle ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'in ahkamıyla hayat sürmeyi nasip eyle ya Rabbi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sünnet-i seniyesine uygun hayat sürmeyi nasip eyle ya Rabbi. Kur'an'ın sevgisini gönüllerimize tattır ya Rabbi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in muhabbetini bizlere lütfeyle ya Rabbi. Bizlere marifetini lütfeyle ya Rabbi. Muhabbetini lütfeyle ya Rabbi. İçimizi, dışımızı, sağımızı, solumuzu, önümüzü, ardımızı, üstümüzü, altımızı nur eyle ya Rabbi. Basiretimizi kavi eyle. Hakka hak bilip ona sarılmayı nasip eyle. Batıl batıl bilip ondan uzak durmayı nasip eyle. Sevdiğin peygamberlerinin yolunda yürümeyi, salihlerin, şehitlerin, zakirlerin, hamitlerin, mücahitlerin yolunda yürümeyi nasip eyle ya Rabbi. Bizlere muttakilerden olmayı nasip eyle ya Rabbi. Zakirinden eyle ya Rabbi. Şakirinden eyle ya Rabbi. Hamidin kullarından eyle ya Rabbi. İlmiyle amil kullarından olmayı nasip eyle ya Rabbi. Nefsimizin şerrinden, şeytanın şerrinden, her türlü şerlinin şerrinden sana sığınırız. Sen bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Allahümme e'inna ala edai zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Allahümme inneke afuvun kerimun tuybul affa fa'fanna. Allahümme ya muhavvilel havli vel ahval havvil halena ila ahsenil hal. Allahümme thabbit kulubena ala dinike ve taatike ya Rabbena. Allahümme inna nes'elükel cennete ve ma karrabe ileyha min kavlin ve amel ve ne'udhu bike minen nar ve ma karrabe ileyha min kavlin ve amel. Allahümme ahsin akibetena fil umuri kulliha ve ecinna min خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة اللهم وفقنا من العمل ما تحب وترضى اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.

Değerli dinleyicilerimiz, Esat Çoşan hocamızı yad ettiğimiz bu özel programda okunan binlerce hatmi şerifin duasını dinledik. Rabbimiz kabul buyursun inşallah diyelim. Hacı Enbiya sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde şöyle buyururlar. Salihler zikredilince rahmet nüzul eder. Biz de bu rahmetten nasipler olalım inşallah. Buyurulur ki, salih kulların anıldığı yerlere rahmeti ilahi yağar. Salih insanları anan kimseler rahmeti ilahiye gark olurlar. Allah'ın rahmetine mazhar olurlar. O rahmet yağmurunda ıslanmak ümidi ve duasıyla programımızı nihayete erdirelim. Bir kez daha Mahmud Esat Çoşan hocamızı hasret, muhabbet ve dualarla yad ediyoruz. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyoruz.

Ey alemlerin sultanı, bütün mevcudatın yegane yaratıcısı, sen melikler melik, sen yüceler yücesi, alemlerin sahibi Allah Celle Celaluhu.

0: Kur'an-ı Kerim Kadir gecesinde topluca semaya indirilmiş, daha sonra 23 yılda peyderpey ayet ayet indirilmiştir. Ayetler yıldız kümeleri gibi Müslümanların haline, durumuna ve ihtiyacına göre tafsilen sindire sindire, öğrete öğrete, hazmettire hazmettire indirilmiştir. Sükunetle inen ayetler kuvvetlice müminlerin gönüllerine yerleşmiştir. Gelişindeki bu ahenk sebebiyle Mahmud Esad Coşan radıyallahu anh onun bir çırpıda hızlıca tamamlansın diye okunmasını doğru bulmamıştır. Sahabe-i ikram gibi sindirerek okunmasını tavsiye etmiştir. Bu tembihten sonra bir tavsiyesi daha vardır.
1: Kur'an-ı Kerim'i Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gibi anlayan, kendi hayatında yaşayan başkalarına hem söz olarak, Kur'an-ı Kerim budur, böyledir, aman siz de böyle yapın diye söyleyen, hem de sözden anlayamayan insanların uzaktan bakmasıyla da, işte Kur'an-ı Kerim böyle yaşanır diye yaşantısıyla örnek olan insanlara ihtiyaç vardır. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini unuttukça, insanlara Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini hatırlatacak ikazcılara, hatırlatıcılara ihtiyaç vardır. İnsanlar terbiyesini kaybettikçe, eğitimsiz kaldıkça, insanları terbiye edecek Rabbani mürebbilere, terbiyecilere ihtiyaç vardır. O halde ne olması lazım? İnsanın öğrenebilirse kitapları açıp oradan okuması lazım. Ama Kur'an-ı Kerim'e ömrünü vererek öğrenmiş, Kur'an-ı Kerim'i hazmetmiş, dinin inceliklerini anlamış, teferruatına aşina olmuş, sınırlarını bilen, her hükmün nerede başlayıp nerede bittiğini bilen büyük alimlere, ilmiyle amel eden, ilmini uygulayan samimi mübarek insanlara, gözü yaşlı alimlere büyük ihtiyaç vardır.
0: Doğumlarının hicri yıl dönümü münasebetiyle yad ettiğimiz Mahmud Esad Coşan hocamızın sohbetlerinde defalarca vurguladığı hususlardan biri ilim mevzuudur. Hararetle herkesin ilim öğrenmesini ister. Elbette kastedilen faydalı ilimdir ve insanın ilmi ona fayda vermelidir. Kendisinden istifade edilmeyen ilim vebaldir. İlmi üzerinde cübbe taşır gibi taşıyıp gerektiğinde giyip çıkarmak, ahlakına ondan hiçbir faydanın bulaşmadığını gösterir. Bu durumda o ilim yükünü taşımanın manasız, hatta vebal olduğuna Mahmud Esad Coşan şöyle dikkat çekiyor.
1: Efendimiz buyuruyor ki, Kur'an'ı oku, seni günahlardan alıkoyduğu müddetçe. Eğer Kur'an seni günahlardan alıkoymuyorsa, o zaman sen Kur'an'ı okumuyorsun demektir. Nice dini bilgi, İslami bilgi sahibi kişi vardır. Aslında bilgin değildir, fakih değildir. Nice ilim taşıyan kişi vardır. Fıkıh taşıyan kişi vardır. Ama kendisi fakih değildir, alim değildir. Kafasına naklettiği, diliyle söylediği şeyin anlamını anlayamıyor veya uygulamadığı için anlamamış sayılıyor, alim sayılmıyor. İlmi kendisine fayda vermeyen insana o cahilliği elbette bir zarar verir. Kur'an okuyorsun ama kardeşim, şu yaptığın işlere, şu söylediğin sözlere, şu ticaretine, şu aile yaşantına, şu içtimai hayatına bak. Rezil ettin sen Müslümanlığı, mahvettin. Demek ki öyle kuru kuruya okumanın bir değeri yok. Okumuyor sayılacak. Neden? Halini düzeltmedi. Kur'an-ı Kerim halini düzeltmediği için okuduğu halde okumuyormuş muamelesi görecek. O halde ne yapmak lazım? Kur'an'ı okurken manasını tekebbür ve tefekkür ederek okumak lazım. Yasaklarını anlayıp yasaklarından kaçınmak lazım. Emirlerini anlayıp emirlerini tutmak lazım. Kur'an-ı Kerim'e uymak lazım. Kur'an-ı Kerim'e uyulmadan Müslüman olunmaz.
0: İlmi insana arattıran şey merak duygusudur. İnsan dünyayı merak eder. Yeri, göğü, denizi inceler. fezayı merak eder. Uzaya mekik göndermeye kalkar. Gidemediği yerleri görmek ister. İnsan hayalinin erişemeyeceği yerleri gösteren teleskoplar icat eder. Bir hadisten hareketle kendi özünü araştırır, Mevlasına vasıl olur. Bu sebeple Mahmud Esat Coşan, merak çok güzel şey der. Merak, ilmin anahtarıdır. İnsan merak edince aradığı gerçeği bulabilir der. O yüzden ilim İslam'ın canıdır. Kadın erkek her Müslümanın görevidir. Allah'tan hakkıyla korkanların alimler zümresi olmasının sebebi Allah'ı en iyi onların biliyor olmasındandır. Dini iyi bilen alimler toplumun da en önemli dinamikleridir. Mahmud Esat Coşan hocamız toplumun idaresinde alimlerin çok önemli bir yeri olduğunu söylüyor. Ehil kimselerin elinde yükselen toplumların na ehil kimselerin elinde harap olduğuna da işaret ediyor.
2: Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan özel programlarla yad ediliyor.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. De ki, benim namazım, hac, umre, diğer ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi Allah içindir.

0: konferanslar. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yurt içinde ve yurt dışında verdiği birbirinden değerli konferanslardan derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Aziz ve muhterem hanımefendiler, hiç şüphe duymadan kesin olarak biliyoruz ki yaşamımızın, hayatımızın gayesi Allah'ın rızasını kazanmaktır. Bu dünyaya imtihan için geldiğimizi biliyoruz. İmtihanı kazandığımız takdirde, kazanacak şekilde hareket ettiğimiz takdirde Allah'ın sevgili kulu olacağımızı biliyoruz. Allah'a itaat edersek, emirlerini tutar, yasaklarından kaçınırsak Allah'ın lütfuna ereceğimizi, cennetiyle, cemaliyle tertif olacağımızı biliyoruz. Ana gaye hiç tereddütsüz Allah'ın rızasını kazanmaktır. Biz bu sözü, biz bu gayeyi ilahi ente maksudi ve rıdake matlubi cümlesiyle ifade ediyoruz. Onu söylüyoruz. Bu sözler Peygamber Efendimiz'in bir hadisi kutsisinde geçen cümlelerden alınmıştır. Bu cümlelerden dönüştürülmüş, öyle söylenmiş bir sözdür. Bizim gayemiz Allah-u Teala Hazretleridir. Maksudumuz, muradımız, arzumuz O'dur. Ve biz O'nun rızasını kazanmak istiyoruz. Her şeyde sadece bunu bilsek, sadece buna göre hareket etsek her şey tamam olur. Her şey biter. Şimdi bu gayenin elde edilmesi için, bu gayeye ulaşmak için insanın doğru yolda yürümesi lazım. Doğru yolda yürüyen insana hidayet üzere gidiyor deriz. Biz de Allah'tan onun için daima hidayeti istiyoruz. Ve biliyoruz ki Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden inneke la tehdi men ahbebte ve lakinnallâhe yehdi men yeşâ buyurulmuş Peygamber Efendimiz'e sadakallahu razim. Ya Resulüm, Habibim, Muhammed-i Mustafa, sen istesen de sen istediğini doğru yola hidayet edemezsin, sevk edemezsin, çekemezsin. Allah çekerse çeker. Allah istemezse olmaz hidayet. Ancak Allah'ın istemesiyle olur. Şimdi demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz istese bile olmayabiliyor. Misal, Peygamber Efendimiz kendisini küçükken beslemiş olan amcası Ebu Talib'e karşı minnettarlık hisleri duyuyordu. Seviyordu onu. Baba gibi kendisine baktı diye, korudu diye. Kendisi peygamber olduğu zaman önüne gerildi, güçlükleri karşıladı, yeğenini müdafaa etti diye seviyordu. Onun için onun vefat edeceği zaman yanına yanaştı, dedi ki amcacığım ne olur ağzından şu kelimeler çıkıversin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü diver amcacığım. Ben de sana şefaate yüzüm olsun, imkanım olsun, ben de o fırsatı bulabileyim dedi. Ama o sözü söylemeyince olmadı. Demek ki istedi amcasının hidayete ermesini ama olmadı. Hani Allah Resulünü kırar mı? Habibi edebini kırar mı? Kırmaz ama her şahsın kendisinin sorumluluğu var. Kendisinin Allah'a karşı sorumluluğu var. Kendisi bir adım atacak, bir jest yapacak, bir hareket yapacak, bir niyet besleyecek, bir arzusu olacak. Kalbinde bir niyeti belirirse o zaman Allah yardım eder. Ama o olmayınca başkasının istemesiyle, kendisi istemeden olmaz. Şimdi buralardan tabii bizim her şeyimizin kaynağı Kur'an-ı Kerim. Şu bizim bilmediğimiz, okumadığımız, manasını takip etmediğimiz, torbaya koyduğumuz, işlemeli torbada yatak odasında çiviye astığımız, efendim kütüphaneye koyduğumuz Kur'an-ı Kerim. Her şey orada. Her şeyimizi Allah'ın kelamıdır diye öpüp başımıza koyduğumuz Kur'an-ı Kerim'den alıyoruz. Oradan almış büyüklerimiz. Bize de öyle öğretmişler. İşin doğrusu da bu. Allah kitabını okunsun, anlaşılsın, uygulansın diye gönderdi. Yoksa torbaya konulsun, cüz kesesine konulsun, duvara asılsın diye göndermedi. Seccadenin pırıl pırıl yenisi değil, namaz kılınan efendim ayak yerleri, secde yerleri eskimişi makbul. Tesbihin çekile çekile pırıl pırıl olmuşu makbul. Efendim Kur'an-ı Kerim'in okuna okuna sayfaları kırışmış olanı makbul. Okunmadıktan sonra kıymeti yok. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazretleri bize hidayeti zalim olmazsak, fasık olmazsak vereceğini bildiriyor. Kendimize de zulmetmeyeceğiz, başkasına da zulmetmeyeceğiz. Allah'ın emrinden de dışarıya çıkmayacağız, aykırı gitmeyeceğiz. Allah o zaman sevecek. Gaye ne? Allah'ın sevgisini kazanmak, Allah'ın rızasını kazanmak. Şu kainatı yaratan, bizi var eden alemlerin Rabbi, bizi yaşatan, bizim yaşamamız için çevremizdeki her şeyi bize veren Allah. Havayı, suyu, güneşi, meyveyi, ağacı, tohumu, efendim, gıdayı bize veren. Hatta koyunları, kuzuları, balıkları, çeşitli hayvanları bize verdiğini Kur'an-ı Kerim'de bildiren Allah. Ben size verdim, korkmayın diyor. Yoksa Allah o müsaadeyi verdiğini bildirmeseydi et yiyemezdik. Hiçbir şey yapamazdık, balık tutamazdık, kuş vuramazdık, tavuk eti yiyemezdik. Diyor ki, ben sizin için yarattım onları, yiyin. اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَرَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ اَيْد۪ينَا اَنْ اَمَنْ فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ Biz onlar için yarattık diye bu ayet-i kerimede bildiriliyor, bizim için. Yani kainatın bütün yaratıkları bizim çevremizde bize faydalı olsunlar diye her şey bizim için yaratılmış. Bizim emrimize verilmiş, istifade ettiğin külhu ve şerebu ve la tüsrifu. Yiyin için efendim israf etmeyin, ölçüyü aşmayın diye buyurulmuş. Şimdi biz bu Allah'ın rızasını kazanmak, sevgisini kazanmak gayesini taşımamız lazım. Esasları ortaya koyuyoruz. Esas bu. Yani Allah'ın sevdiği kul olmak, o hale gelmek. Onun için işte bu tasavvuf. Bu gayeyi elde etmek için yapılan çalışmalar, tasavvufi çalışmalar. Şimdi tasavvufta iki şey var. Bir, insanın Allah'a itaat etmesini engelleyen nefsini ıslah etmek. Biz neden Allah'a itaat etmiyoruz? Nefsimizle uyuyoruz da ondan. Sabah namazına kalkamıyoruz işte. Uyku tatlı geliyor. Ne olacak yani, feda ediver uykunu, nefsini yenemiyor. Nefsi uyku istiyor, nefsini yenemiyor. Dallardan kırmızı elmalar sarkıyor, almaması lazım. Veya efendim turuncu renkli portakallar, mandalinalar sarkıyor, almaması lazım. Ama etrafta kimse yok, çit de yok, duvar da yok. Efendim çok da güzel, yeşil yaprakların arasında. Alsın mı almasın mı? Nefsi diyor ki al. Canım istiyor diyor. Uzanıp aldığı zaman ne oluyor? Nefsi ona bir şeyi istediği için haram olan bir şeyi yaptırmış oluyor. Veya sabahleyin namaza kalkmadığı zaman nefsi ona rahatı için Allah'ın bir emrini yapmamayı göstermiş oluyor. Bütün şeyler böyle. Yani bizim Allah'a itaat etmemiz lazım. Hidayeti elde edelim, cenneti elde edelim diye. Bunu engelleyen en büyük düşman bizim içimizde. Bizim kendi içimizde. Şurada işte açsak da görsek, görünebilen bir şey olsa da görsek. Ama elektrik filan gibi görünmeyen bir şey. Yani bunun içinde elektrik var ama hani açsan da göremezsin.

Nefsimiz işte bize bu itaatsizliği yaptırıyor. İtaatsizliği yaptırınca da efendim fasık olunca, zalim olunca da Allah yolu göstermiyor. Ha, o zaman şu nefsi ıslah etmek lazım. En büyük düşmanım bu. En büyük düşman yoksa o mu, şeytan mı? Şeytan bu nefis ıslah olursa tesir edemiyor. Yani asıl insanın büyük düşmanı kendisi, kendi içindeki. Çünkü istiyor bir şeyler. Elma isterim, çocukluktan başlıyor. Şeker isterim, balon isterim, lollipop isterim, efendim, oyuncak isterim vesaire başlıyor. Veriyoruz, veriyoruz, veriyoruz. İşte nefsinin isteklerinin yapılmasına alışıyor. İstekleri var. İstekler de bir tane, iki tane değil, çok, sonsuz. İşte bu isteklerin icabında durdurulabilmesi lazım. Durdurulması için de bu nefsin terbiye olması lazım. Evet güzel ama canım da çok çekiyor ama alama. Çünkü haram. Evet uyku tatlı ama gece de çok geç yattım. Yani çok zor kalkacağım ama kalkayım da namazımı vaktinde kılayım. Yani insanın kendi nefsini yenmesi gerekiyor. İşte tasavvuf bu. İnsanın kendi nefsini yenip Allah'ın emrini tutacak hale gelmesi, Allah'ın yasağından kaçacak hale gelmesi. Şeytandan da önemli bu. Şeytan zaten insana doğrudan doğruya boyunduruk vurup, zincire bağlayıp, sürükleyip götürmüyor. Gel bakalım buraya, yakaladım seni, esir aldım, zincire bağla, ondan sonra sürükle, günahlı yere götür. Öyle yapmıyor şeytan. Şeytan teklif ediyor. Şunu yap, bunu yap, şunu yap, bunu yap. Buna ne diyoruz? Şeytanın vesvesesi. Vesvas, şeytan vesvese veren bir mahluk, vesvese veriyor. Kötü şeyleri tatlı gösterip vesvese veriyor, yani teklif ediyor. Yapan nefis. Nefis o kötü şeyleri sevdiği zaman, istediği zaman eğer engelleyemezse insan nefsini o kötülüğü yapıyor. Binaenaleyh şeytan geride kalıyor. En büyük düşmanı insanın nefsi zaten. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri de buyurmuş ki ''Ada aduvike'' en azılı düşmanın ''Nefsükelleti beyne cembeyke'' şu iki canibin arasında, iki omuzun arasındaki nefsindir senin en azılı düşmanın. Ve en büyük savaş insanın nefsinin uygun olmayan arzularına karşı verdiği savaş. Arzuları çok ve kuvvetli. Bakın bu arzular beş kademede oluyor. Nefsin arzuları. Küçükken belli bir yaşa kadar, bülü çağına kadar yemek içmek, tatlı tuzlu, ekşi, efendim ben bizim torunu soruyorum ne istiyorsun, senin elinden tutayım, bakkala götüreyim, ne istiyorsun diyorum, cips diyor. İşte şey, yani yeme içme arzusu. Çocuklarda bu böyle. Bülü çağına gelince o zaman efendim nişanlanmak, evlenmek arzusu, efendim birisini istemek veya istenmek, istenmediği zaman üzülür filan, bu arzular çok kuvvetli bunlar. İnsanlar çok günahlar işlettiriyor. Bu yeme içme de çok günah işlettiriyor insanı. Haram yedirtiyor, çaldırtıyor vesaire. Bu arzular da çok kuvvetli. Şimdi normal yoldan yemeği öğrense insan, normal yollarla nikahlanıp yuva kurmuş olsa ondan sonra şey başlıyor. Yuva kuruldu ya, kira var, giyim kuşam masrafları var, hanımın istekleri var, çocukların ihtiyaçları var. Efendim, o zaman işin içine şey geliyor. Efendim, para, mal, mülk isteği geliyor. Bunu da herkes seviyor. Yani parayı sevmeyen, malı mülkü sevmeyen insan yok. Bu da kuvvetli bir arzu. Bu da nefsin arzusu. Malım mülküm çok olsun, param pulum çok olsun. Onlarla neler yaparım ben diye bu arzular var. Bu da insanlara çok kötülükler yaptırtıyor. Bunların hepsi tabii arzu diyoruz bunlara. Arzular, hevesler, şehevatı nefsaniye diyoruz. Efendim heva ve heves diyoruz. Yani bunları dedelerimiz bize öğretmiş de biz biliyoruz ama bunu Avrupalı, Amerikalı filan bilmiyor. Nefsi de bilmiyor. Nefis ne demek? Nefis nasıl bir düşman onu bilmiyor onlar. Evet işte bunları yenmek gerekiyor. Bunun için bir çalışma yapmak gerekiyor. Bu nefsi yenmenin metotlarını uygulamak gerekiyor. Tabii insan nefsini yense, bilge bir insan olsa, faziletli bir insan, erdemli bir insan olsa, Hindistan'da efendim uzun çalışmalar yaptı, 47 gün

efendim mezar gibi bir yere yatırıyorlar, aç durabiliyor. Bak hiç yemek istemiyor. Efendim ipi havaya atıp tırmanabiliyor vesaire filan. Bunları yapsa ne olacak? Birinci ayet-i kerime. Vallahu la yehdil kavmel kafirin. Kafir olduktan sonra ne yaparsa yapsın kıymeti yok. Mümin olacak. Mümin olacak, Allah'ı bilecek. Demek ki ilk iş Allah'ı bilmek. Onun için tasavvufun iki hedefi var diyebiliriz. Bir, Allah'ı bilmek. Bir de Allah kendisini sevsin diye nefsini ıslah etmek. İki şey var. Yani Allah'ı bilmeden Allah hidayet etmiyor. Dünyada bir yıl insan var. Allah'ı bilecek. Efendim bir de nefsini yenip Allah'a güzel kulluk edecek. Bu iki işi yapma çalışması tasavvuf. Tabii bunlar İslam'ın içinde. Yani İslam'ın dışında oldu mu olmuyor. İslam'ın dışında efendim transandantal meditasyon yapıyorlar. Amerikalılar merak ediyor. Efendim Hindistan'dan guru getiriyor. Efendim Hint fakiri getiriyor. Onun etrafında toplanıyorlar. Allah Allah ne söylüyor? Bak sen bilmem ne filan. Onları taklit etmeye çalışıyor. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey çıkmaz. Yani biraz hani atletlerin jimnastik yapan insanların bir takım çalışmalarla ipte, havada, paralelde, efendim tramplende, bilmem nerede bir şeyler yapması gibi bir şey. Hani bir zıplıyor tramplende, ondan sonra üç defa dönüyor, beş defa vurgu yapıyor, bilmem ne yapıyor, gene tepesi üstü suyun içine giriyor. Ha, aferin maşallah. Ne olacak? İşte bir hüner elde etmiş oluyor. O gurulardan vesaireden elde edilen bilgiler de öyle. Biz İsveç'e gittik. İsveç'te çarşıda gezerken 4-5 sene önce bir zil sesi, öyle bir melodi, bir ahenkli müzik sedası. Baktık çarşının ortasında tabur haline gelmiş beyler, hanımlar, çocuklar sıralanmışlar buradan duvara kadar böyle bir üçlü dörtlü bir sıra halinde. Ellerinde ziller, Hint kıyafetlerini giymişler, saçlarını tıraş etmiş, başları kavak. Yalnız bir yerinde böyle bir tutam şey bırakmışlar, saç bırakmışlar. Çarşının orasına geliyorlar, ellerinde zillerle böyle şey yaparak. Kim bunlar? Bunlar İsveçli. Yani aslında Hristiyan olan bir toplum. Ama Hristiyanlıktan tatmin olmamış, Hintlilerin Krishna dinine girmişler. Krishna dini diye bir dine girmişler. İşte onun reklamı olarak oradan oraya gidiyor. Arayış içinde yani bir şeyler yapıyor. Şimdi bunların hiçbirisinin Allah indinde değeri, kıymeti yok. Allah'ın varlığını, birliğini kabul edecek. Çeşitli putları var. Eski Yunanlıların şarap tanrısı bile var. Şarap tanrısı Bakus. Efendim harp tanrısı bilmem ne efendim vesaire vesaire, hepsi uydurma, kendi akıllarından çıkmış şey. Onlarla olmuyor. İmanı, İslam'ı iyi bilecek, Kur'an'ı iyi bilecek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i iyi tanıyacak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hadis-i şeriflerini belleyecek. O bilgiler tamam, bilgi tamam, bilgi yetmiyor, bilgisini uygulayacak. Bir insan efendim yalan söylemenin kötü olduğunu bilse, yalan söylese olmaz. Bildiğini uygulamadı. Hırsızlık yapmanın kanuna aykırı olduğunu bilse, günah olduğunu bilse, hırsızlık yapsa olmaz. Bilmek yetmiyor. Bildiğini tatlılıkla uygulaması lazım. Bilecek bilgi Kur'an-ı Kerim'den, hadis-i şeriften geliyor. İlahi bilgi. Allah'ın bizden istediği nelerdir? Yasakladıkları nelerdir? Biz nasıl insan olmalıyız? Hayatı nasıl geçirmeliyiz? Kur'an-ı Kerim'den ve Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerinden öğreneceğiz. O halde tasavvufun iki büyük kaynağı var. Yani siz tasavvufu öğrenmek istediğiniz zaman, tabii bir konferansta tasavvuf az öğrenilir. Birazcık bir tarafı öğrenilir ama ancak önemli şeylerini söyleyebiliriz biz. Bir, Kur'an-ı Kerim kaynağı. Kur'an-ı Kerim'i okuyacaksınız, anlamaya çalışacaksınız. İyi anlatanlardan anlatmasını rica edeceksiniz. Başka konuşmaları bir tarafa bırakalım kardeşim, şu Allah'ın kelamını anlamaya çalışalım diyeceksiniz. Gazetelerle vaktimiz geçiyor,
televizyonlarla vaktimiz geçiyor.

demiş. O da Allah'tan. Hadis-i şeriflerin de efendim kaynağı Allah. Kur'an-ı Kerim'inde indiren, Resulüne bildiren Allah. Bu iki kaynaktan bu mübarek havuza, bu maneviyat havuzuna pırıl pırıl billur gibi sular gelirken başka kaynaklardan başka sular gelirse pislenir, mikroplanır. Bunlar temiz, ötekiler işi karıştırır. Efendim şamanizmden etkilenmiş, efendim Hinduizmden etkilenmiş, Hristiyanlıktan etkilenmiş veyahut Yahudilikten, efendim Neoplatonizmden etkilenmiş. İşte o havuza pis sular karışmaya başladı. İş o zaman su pislenmeye başladı. Bundan başka hiçbir yerden havuza su kaçırtmamaya dikkat etmek lazım. Aman bu havuz çok mühim diye etrafını iyi tutmak lazım. Çoluk çocuk elini sokmasın, oynamasın. Bu tertemiz bir şey diye efendim Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerif. Tasavvufun iki kaynağı budur. Onun için bunları öğrenme, onları anlama, anlatmaya çalışacağız. Peki, yani bunları öğrendiğimiz zaman nelerle karşılaşacağız? Siz biraz okumuş bir kimse olarak bunları bize söyleyemez misiniz derseniz, mesela, tabii söyleriz. Mesela en mühim işlerden birisi takvadır. Kur'an-ı Kerim'in bize öğrettiği tasavvufun en mühim konularından birisi takvadır. Takva ne demek? Müttaki kul olmak ne demek? Takva ehli olmak ne demek? Takva ehli kul olmak demek, sakınarak, çekinerek, düşünerek, taşınarak güzel iş yapma duygusuna sahip olmak demek. Yani gelişigüzel yaşayarak, hiç düşünmeden, hiç çalışmadan, hiç efendim ilgilenmeden gelişigüzel yaşamak değil, aman Allah beni sevsin, aman Allah'ın gazabına uğramayayım, aman Allah'ın sevmediği bir duruma düşmeyeyim diye korkmak lazım. Bu korku olmayınca, bu takva duygusu olmayınca insan o zaman işte eğlenceyle vaktini geçiriyor, gafletle vaktini geçiriyor, günahla vaktini geçiriyor. En mühim duygulardan birisi takva duygusu. Sakın Allah'tan korkacak, Allah'ın sevgisini kaybederim, cenneti kaybederim, Allah'ın gazabına uğrarım, cehenneme ne düşerim diye korkacak bir insan. Mesela Kur'an-ı Kerim'de en çok öğretilen, efendim tavsiye edilen, sizin de pek çok ayetlerde duyduğunuz bir husus takva. Bu da işte tasavvufun en mühim konusudur. Hatta tasavvufa kısaca deniliyor ki takva yoludur. Tasavvuf ne yoludur? Takva yoludur. O yolda yürürsen işte en iyi mutasavvuf olursun. En iyi mutasavvuflar kimlerdir? En takvalı insanlardır. Onun için takvayı öğrenmek ve takvayı uygulamak lazım. Yani düşüneceksiniz daima, korkacaksınız daima, korkacaksınız Allah'tan. Acaba Allah sevmez mi? Acaba bu sözü söyleyince Rabbim bana darılır mı? Acaba Allah bana gazap eder mi diye devamlı böyle bir korku üzere olacaksınız. Ala hazerin deniliyor. Yani korku üzere. İhtiyatlı, tedbirli, dikkatli, yani titiz ve itinalı Müslüman olmak demek. İnnemâ yetekabbelullâhu minel müttakîn buyuruluyor ayet-i kerimede. İbadetlerin kabul olmasının sebebi de takvadır. Sen namazı takva ile kılarsan kabul olur. Sen zekatı takva ile, sadakayı takva ile verirsen kabul olur. Hazreti Adem'in iki oğlu varmış. İkisi de kurban kesmiş. Takarraba kurbane. İkisi kurban kestiler. Birisinden kabul olmuş, birisinden kabul olmamış. İki evlat. İkisi kurban kesmişler. Efendim birisinden kabul olmuş, birisinden kabul olmamış. Sebebi Kur'an-ı Kerim'de şöyle bildiriliyor. İnnemâ yetekabbelullâhu minel müttakîn. Allah ancak takvalı kullarınkini kabul eder. Ötekisininki kabul etmez. Art niyeti varsa, takvalı değilse, kalbi karışıksa, bozuksa, efendim niyetinde eksiklik, kusur varsa efendim kabul etmez. İşte onun için tasavvufa bir bakıma da diyorlar ki takva yoludur. Tasavvuf takva yoludur. Böyle sakınarak, günahlara düşmemeye dikkat ederek, sevaplı işleri ihmal etmemeye, kaçırmamaya dikkat ederek yaşama yoludur diyorlar. Bunu öğreneceğiz. Başka? İhlas. İhlas. İhlas ne demek?
insanın kalbinin tertemiz olması.

0: Niyetinin pırıl pırıl güzel olması demek. Bir insanın niyeti kötü ise, art niyeti varsa, başka maksadı varsa, o başka maksadını yerine getirmek için entrika çeviriyor da o arada güzel bir şey yapıyorsa, acaba Allah o güzel şeye de o arada bir sevap verir mi, vermez? Neden? Allah ihlaslı insanın ibadetini kabul ediyor. İbadeti veya bir işi yapmakta ihlas yoksa kabul etmiyor. O halde kalbimizi ihlaslı yapacağız, tertemiz yapacağız. Kalbimizde art niyet varsa, kötü maksatlar varsa olmaz. Onun için deniliyor ki insanın kalbini temizlemesi lazım. Tabi bu kalbin temizlenmesi böyle içeriye hortumu sokup da şarıl şarıl şarıl şarıl suyla efendim yıkamakla olacak bir şey değil. Zaten oraya hortum sokamayız. Efendim içini istediğin kadar deterjanla bir şeyle yıkasan bile olmaz. Yani kalp dediğimiz şey zaten bu yürek dediğimiz et parçası değil ki. Kalp dediğimiz şey gönül. Gönlü temiz olacak. Bunun neresine hortumu sokacağım? Neresini temizleyeceğim? Gönlünün temiz olması ne demek insanın? Tertemiz duyguları var. Kötü duygular yok. Herkese karşı iyi niyet besliyor. Ha işte kalbi o zaman temiz. İçinde kötülük yok başkasına karşı. İşte buna ihlas diyoruz. Bu lazım. Tasavvuf onun için, tasavvuf büyükleri tabii bir insanı eline alıyor, terbiye edecek. Bu benim talebem, bu benim evladım diye bir insanı ele alıyor, onu bir eğitimden geçiriyor. Bu eğitime ne diyoruz? Tasavvufi eğitim diyoruz. Çünkü her şeyin bir eğitimi var. Mesela efendim, usta çırağını yetiştirir, yanına alır. Evladım çekici şöyle tut, bak öyle vurma, öyle yaparsan kırarsın, böyle yaparsan çivi yamulur, şöyle tut, bak şöyle yap, bilmem ne filan. Her mesleğin ustası çırağına böyle bir usulle şeyi öğretir. O mesleğin muntazam yapılmasını öğretir. Tabii istiyor. Neyi istiyor? Ben Allah'ın sevgili kulu olmak istiyorum diyor. Tamam. Ben seni Allah'ın sevgili bir kulu yapma yoluna götüreyim. Sana Allah'ın sevgili kulu olmayı öğreteyim. Alıyor ele. Şimdi onu ele aldığı zaman onun içindeki kusurlar nedir bildiğinden ilk önce onun nefsini terbiye etmeye çalışıyor. Nefsini yenmesini öğretmeye çalışıyor. Kendisini yenecek. Kendi arzusu. Çünkü bu dışarıdan olmaz. Mevlana'da bu tasavvuf. Ha, o zaman fena değil galiba tasavvuf. Efendim Yunus Emre'de bu tasavvuf filan. Neyin yolu? İnsanın nefsini terbiye etmesinin yolu. İnsanın Allah'ın sevgili kulu olmasının yolu demek. Ne var bunda? Metot demek yani. Yani gayeyi istiyorsun, gayeye götüren yolu istemiyorsun. Efendim, işi beğeniyorsun, metodu kabul etmiyorsun. Olmaz. Yani bir metotla, öyle veya böyle bir metotla yapacaksın. Es-turuku ilallah bi adedi enfasil halâik. Allah'a giden yollar kulların sayısınca değil, mahlukatın sayısınca değil, mahlukatın nefesleri sayısınca, hani bir insan çok nefes alıp veriyor ya hayatı boyunca, çoktur. Allah'a götüren yollar çoktur. İşin asıl garip tarafı, yollar o kadar çokken Allah'ı bulamamaktır. En acı tarafı o işin. Allah'a giden, bütün yollar Allah'a gidiyor da kul Allah'a gidemiyorsa o zaman çok yazık. Neden? Kaçıyor. Yoldan kaçıyor. Yola girmiyor, yolu istemiyor. Yola girmeyen adama ne derler? Adam olmuyor, yola girmiyor derler. İşte biliyoruz Türkçemizde. O metodu uygulayacak. Nasıl bir metot bu? Adamına göre değişen bir eğitim. Şunu şöyle yap, bunu böyle yapma. Çünkü bu işin zaten sahteliğe tahammülü yoktur. Ya samimi olacak, imtihan ederler. Samimi olmazsa, samimi olmadığı zaman da sonuç olmaz. O bakımdan bunun metodunu uygulamak lazım. Metotlarından birisi zikirdir. Neden zikir bir metot oluyor? O da Kur'an'dan çıktığı için. Şimdi bakın bir metodunu nereden çıktığını söyleyelim de tasavvufun işi, mahiyeti anlaşılsın. Tasavvufta gayeye ulaşması için yapması gereken işlerden birisi zikirdir. Eline tesbih alacak, zikri yapacak. Neden? Çünkü Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de zikri çok yerde emretmiş. Zikir kelimesi 200 küsur yerde geçiyor. efendim 80 küsur yerde emrediliyor. Tam ben lise çıkartacağım, kendim sayacağım ama saymadım. Çok emrediliyor. Allah'ın emrini tutmayacak mıyız? Allah zikredin diyor, zikredeceğiz. O bakımdan tabii bir şey var. Zikri yapmak mecburiyeti var. Namaz kılın dediği için namazları kılıyoruz. Oruç tutun dediği için oruçları tutuyoruz. Hacca gidin dediği için nice zahmetlerle, masraflarla hacca gidiyoruz. Zikir dediği zaman da zikredeceğiz. Allah zikredin diyor mu Kur'an-ı Kerim'de? Bakın okuyayım. Türkçe olmadığı halde anlayacaksınız. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenü zikrullaha zikren kesiran. Ey iman edenler, Allah'ı çok zikredin. O zaman çok zikredeceksiniz. Çaresi yok. Vezkür isme rabbike bükreten ve asıyla. Sabah akşam Allah'ın adını zikret. Niye? Niye emrediyor Allah? Tabi Allah'ın niye diye sorulmaz Allah'a. Çünkü nasıl isterse öyle yapar ama sebebini anlamak için sordum. Neden acaba Allah emrediyor? Fezkürûni ezkürküm meşkürîli ve la tekfurûn. Siz beni zikrederseniz ben de sizi severim, ben de sizi zikrederim diyor Allah. Ben Allah diyeceğim, Allah da beni zikredecek. Şerefin büyüklüğüne bakın, işin güzelliğine bakın. Şimdi böyle olunca, böyle yapa yapa kulun gönlünde paslar, kirler efendim gidiyor zikir. Çünkü elâ li zikrillâhi tatmainnul kulûb. Kalbin içindeki o kötü duyguları atıyor. Yavaş yavaş yavaş yavaş temizliyor. İnsanın gönlü, kalbi pırıl pırıl bir kalp oluyor. O zaman efendim Allah'ın sevgisine doğru gidiyor insan. Allah'ın sevdiği bir kul oluyor. Allah'ın sevgisi içinde beliriyor. Yunus Emre'nin şiirlerini okuyup baştan aşağı hep muhabbetullah'tır, aşkullah'tır. Mevlana Hazretleri'nin koca divanını okuyun. Binlerce beyti, hepsi aşkullah, muhabbetullah'tır. İşte o muhabbetullah olsun diye, hani nasıl tulumbada, elma basma tulumba böyle böyle yaptıkça tangur tungur, çangur çungur, çangur çungur, çangur çungur, foş su geldi. Yani ilk başta tıngır tıngır oluyor. Şey boş da, tulumbanın borusu boş. Çekiyorsunuz, çekiyorsunuz. Tangır tungur, tangır tungur bir metal sesleri geliyor. Ondan sonra kovaya su şarıl şarıl şarıl şarıl şarıl akmaya başlıyor. Seviniyorsunuz. Tamam, tulumba suyu çekti diye. İşte öyle olduğu için insanda Allah sevgisi meydana geldiğinden Allah'ın da insanları sevmesi, Allah'a karşı insanın duygularıyla ilgili olduğunda bu iş yapılıyor. Allah seni seviyor mu sevmiyor mu diye merak edersen ölçü ne? Sen kalbinden Allah'a nasıl bağlısın? Allah'ı ne kadar seviyorsun? İşte ölçü o. Yani senin Allah'a karşı bağlılığın, sevgin Allah'ın seni o kadar sevdiğini gösteriyor. Çok daha fazla ama ona bağlı, insanın içindeki duygulara bağlı. İşte o duygular meydana gelsin diye, kalbin nurlansın diye zikir emrediliyor. Tasavvufun başka işleri emrediliyor da, kişi sonunda nefsini yenen bir insan haline geliyor, nefsine hakim olan, kızmayan, nefsinin haram olan isteklerini yapmayan, helal olan işleri, emirleri de yapma diye engel olmasına aldırmayan, çekil önümden diyen, efendim, nefsine hakim olan, nefsini yola getiren insan haline getiriyor. O zaman öyle olunca Allah'a itaat oluyor, efendim, isyan olmuyor. Allah hidayet veriyor, cennetin anahtarını veriyor, sevgili kulu oluyor, cennete gidiyor. Yani işin aslı, mekanizması, esası, kökü bu. Şimdi tasavvuf deyince çok laf söyleyen insanlar çıkmıştır. Çok kitaplar yazılmıştır. Çok böyle şaşalı, gösterişli, efendim, edalı, özentili, efendim, mübalağalı şeyler olmuştur. İşin edebiyatı başka. İşin özü, aslı, temeli, ana noktası, ana yolu budur işte. Böyle olduğu zaman Allah-u Teala Hazretlerinin sevdiği kul olur. Sevdiği kul olunca ne olur? O zaman her şey oluyor. Ben bir kulumu sevdim mi, gören gözü olurum, işiten kulağı olurum, söyleyen dili olurum, tutan eli olurum, yürüyen ayağı olurum diyor. Yani her türlü olağanüstülükler kendisinde oluyor. Bir de ahirette cennetlik oluyor. Bu dünya mühim değil. Ahirette ebedi saadeti kazanıyor, cennetlik oluyor. Halde tasavvuf, tekrar özetlemek gerekirse, cennet yoludur, takva yoludur, Kur'an-ı Kerim yoludur, Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyyesinin yoludur. Ama lafı değil. Lafa kal derler, hali yani uygulaması. Kal değildir, haldir. Lafı herkes bilir, söyler. Herkes böyle çıkar buraya, konuşur. Hatta bir Alman müsteşriki getirseniz, Anne Maria Şime, geçenlerde mükafat verdiler, getirin. Mevlana'yı falan çok okumuş, bilir, anlatır. Yetmez. Söz mühim değil, uygulaması mühim, hali mühim. Halinin güzel olması mühimdir. Onun da ihlaslı olması mühimdir. Bilecek, bildiğini uygulayacak, uygulamasını ihlasla yapacak. O zaman Allah'ın sevdiği bir kul olacak. Buna göre hareket edin. Bu nasihatler hatırda kalabilecek nasihatlerdir. Kur'an'a sarılmak, hadis-i şerife sarılmak, takva yolunda yürümek, ihlaslı olmak, efendim zikirlerinizi yapmak. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
1: Konferanslar. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esat Coşan'ın konferanslarından derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Haftaya aynı saatte buluşmak üzere, hayırlı geceler.
2: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, kabir azabından, nefsin vesvesesinden ve işlerin dağınıklığından sana sığınırım. Allah'ım, rüzgarın getirdiği afetin şerrinden sana sığınırım.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaradan Rabbinize ibadet ve itaatle kulluk ediniz ki, takvaya erenlerden, emirlerine uygun yaşayıp, yasaklarından kaçınarak korunanlardan olasınız.

Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

Bütün varlığımla teslimiyetim sanadır. Yönelişim sanadır. Korkum sanadır. Sığınırım azabından rahmetine. İman ettim kitabına. Gönderdin Resulüne.

0: Mahmut Esat Coşan hocamız Hicri doğum gününde hazırlanan özel programlarla anılıyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, doğumlarının hicri yıl dönümü vesilesiyle hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ı yad ediyoruz. Bu vesileyle özel programlar Radyonuz Akra'da sizlerle birlikte oluyor. Şimdi de bir bağlantımız olacak. İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hüseyin Çelik Beyefendi. Değerli hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: Hocam, başta da bahsettiğimiz üzere Mahmut Esat Coşan hocamızı çeşitli yönleriyle anıyoruz. Sizinle de hocamızın Kur'an-Sünnet ilişkisi üzerine aktardığı bilgilerden, görüşlerden söz etmek isteriz. Elbette hayatımızın iki önemli düsturu, Kur'an bize neleri yapacağımızı, sünnet nasıl yapacağımızı öğretir ilkesinden hareketle hocamızın da aktardığı bilgilerle Kur'an-Sünnet ilişkisi üzerine sizden istirham ediyorum.

0: diyoruz. Bilgileri buyurun efendim.
1: Rahmetli hocamız eserlerinin genelinde Kur'an ve sünnet ilişkisi üzerine sıkı bir şekilde durduğunu görüyoruz. Yani Kur'an olmadan sünnetin olmayacağını, sünnet olmadan da Kur'an'ın olmayacağını, bunların ikisinin birbirini bütünler, tamamlar nitelikler olduklarını sık bir şekilde ifade eder. Tabi Kur'an ve sünnet ilişkisi dediğimizde bunu aslında tek başlık altında değil de farklı başlıklar altında ele aldığını, değerlendirdiğini görebilmekteyiz. Mesela delil olma açısından Kur'an ve sünnet ilişkisi, beyan açısından Kur'an-sünnet ilişkisi, tefsir açısından Kur'an-sünnet ilişkisi, itaat açısından Kur'an-sünnet ilişkisi, kaynak bakımından Kur'an-sünnet ilişkisi olmak üzere farklı başlıklar altında bunları görebiliyoruz. Mahmud Esat Coşan hocamıza göre Kur'an'ın yaşanmasının ancak ve ancak sünnetle olabildiğini, sünnet olmadan Kur'an'ı yaşamanın asla mümkün olmadığını ifade eder. Kur'an'ı hayata aktarmanın tek yolunun Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetleri olduğu, hadisi şerifleri olduğunu değişik şekillerde ifade eder. Mesela Kur'an-ı Kerim'de genel anlamda nelerin yapılacağını, neler sorusunun cevabının bulunurken, nasıl sorusunun cevabının hadisi şeriflerde zikredildiğini söyler. Mesela Kur'an bize ne yapacağız? Namaz kılacağız. Ama nasıl kılacağız? Cevabının hadisi şeriflerde sallu kema ra'aytumuni usalli. Beni nasıl görmüşseniz namaz, siz de o şekilde namazınızı kılın. Ne yapacağız? Hac yapacağız. Peki nasıl yapacağız? Kuzul menasiki an hadisi şerifinde haccın menasiklerini benden alınız hadisi şerifinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nasıl yapmışsa onu o şekilde alacağız. Yine hocamızın en fazla üzerinde durduğu nokta sünnet olmadan ümmet olunmayacağı ve sünnet olmadan Allah'a kulluğun olunmayacağını sık sık vurgular. Ümmet olma bilincinin ancak ve ancak sünnet ile, yani insanların hayatımızda sünneti yaşadığımızda, sünneti hayatımıza aktardığımızda ancak o şekilde ümmet olabileceğimizi belirtti. Sahabe Müslümanlığın da bu şekilde olduğunu, yani sahabenin İslam'ı anlarken, İslam'ı yaşarken bu Kur'an'dır, bu sünnettir, bu hadistir diye bir ayrıma gitmediklerini, Kur'an'ı okuduklarını, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sıkı bir şekilde takip ettiklerini, onun yaptıklarını veya yapmadıklarından da uzak durduklarını ifade eder. İşte ümmet bilincinin de ancak bu şekilde, yani sünneti yaşadığımızda, hayata aktardığımızda bununla olabileceğini zikreder. Yani Kur'an'ı anlamak ancak ve ancak sünnetle mümkündür. Çünkü ayeti kerimede, yani hocamızın ifadelerini söylüyorum, Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala beyan yetkisini, yani Kur'an'ı açıklama yetkisini mutlak manada sadece Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme vermiştir. وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيْنَ لِلنَّاسِ. Yani biz sana zikri indirdik ki insanlara açıklayasın, beyan edesin diye. Yani Esat Coşan hocamıza göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim'de temel olarak verilen iki vazife vardır. Bunlardan birincisi tebliğ vazifesi, diğeri ise tebyin vazifesi. Yani tebliğ vazifesi adeta Kur'an-ı Kerim'e karşılık gelirken ya eyyühe'r resulü belliğ ma unzile ileyke min rabbik. Ey peygamber, Rabbinden sana indirilen şeyi insanlara tebliğ et. Bu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala Kur'an'da ne vahyetmişse onu olduğu gibi insanlara iletmiştir. Ama ikinci vazife ise tebliğindir. Bu da adeta sünnete karşılık gelmektedir. وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَيْنَ لِلنَّاسِ. İşte biz zikri sana insanlara açıklayasın diye indirdik. Yani Allahu Teala Kur'an'ı mutlak manada açıklama görevini Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme vermiştir. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme vermekle birlikte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bu konuda yalnız bırakmamıştır. Kıyamet suresinde buyurduğu gibi ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَّانَ. Yani sonra o inen ayetler Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ilk vahiy geldiği zaman onları unutmamak için içerisinden diliyle tekrar ediyordu. Yani Allahu Teala bunu la tuharrik bihi lisaneke li ta'cele bih. Ey peygamber, yani sen Kur'an'ı ezberlemek için dilini hareket ettirme, acele etme. İnne aleyna cem'ahu ve Kur'an'ı, onu kalbine yerleştirmek, toplamak ve onu okutmak bize düşer. Sonra da sünne inne aleyhine beyane. Sonra onu açıklatmak da beyan ettirmek de bize düşer. Ayeti kerimesi ifade buyurulduğu gibi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme beyan yetkisi verilmiş. Ayetleri açıklama yetkisi verilmiş. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu açıklamayı da kendi kafasından yapmamıştır. Yani وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوهَى. O hiçbir zaman asla, bilhassa da dini konular olmak üzere asla hevasından konuşmamıştır. O Kur'an'ın açıklaması olan nasılın cevabı da bir noktada vahye dayandığını ifade eder. Yani neler yapacağız vahiy olurken aslında nasıl yapacağız da Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelen vahiyle belirtilmiştirdir. Ve vahyi ikiye ayırır. Vahyi metlu ve vahyi gayri metlu diye. Vahyi metlu Hazreti Peygamber Kur'an-ı Kerim'dir. Yani lafız ve manasıyla Allah'a aittir. Allah'tan indirildiği şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem okumuştur. Ama vahyi gayri metlu ise mana olarak Allah'a aittir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine indirilmiştir. Ama ifadesi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme aittir. İşte bu da bir sünnettir. Yani sünnetin de vahiy olduğunu söyler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin din adına konuştuğu, açıkladığı her şeyin vahye dayandığını. Çünkü Hakka suresinde وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْاَقَاوِينَ لَاَخَدْنَا مِنْهُ بِالْيَم۪ينَ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَت۪ينَ. Eğer Peygamber biz kendisine söylemediğimiz halde bizim adımıza bazı şeyler söyleseydi, Allah böyle emrediyor, böyle vahyediyor, bunu böyle istiyor şeklinde bazı şeyler söyleseydi, biz onun diyor sağ elimize yakalar damarını koparırdık, şah damarını. Yani burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor, yani ciddi manada bir ikaz, bir tehdit. Eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem din adına kendi hevasından Allah'ın vahyetmediği bir şey söylemiş olsaydı, Allah Celle Celaluhu tarafından şiddetli bir şekilde cezalandırılması gerekirdidir. Ama Hazreti Peygamber'in dinin nasıllarıyla ilgili, yani Kur'an'da olmayan namazı nasıl kılacağız, zekatı nasıl vereceğiz, hangi maldan ne kadar vereceğiz, ne kadar sürede vereceğiz, haccı nasıl yapacağız gibi birçok konularda açıklamalar olmuştur. Ama eğer bunları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi hevasına yapmış olsaydı cezalandırılacaktı. Ama cezalandırılmadığına göre demek ki bunlar da Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme vahyi gayri metlu olarak bildirilmiştir.
0: Değerli hocam, hükümlerin Kur'an-ı Kerim'de yer aldığını belirttiniz. Ve tabii bu hükümlerin hayatımızda nasıl yer bulacağını Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın sünnetinde görüyoruz. Onun uygulayışıyla, öğretmesiyle biz de hayatımıza, sahabe-i kiramdan, Efendimiz'den öğrendiklerimizi hayatımıza nakşediyoruz. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz için yaşayan Kur'an denilmektedir. Dolayısıyla da Kur'an ve sünnet bu sebeple birbirinden ayrılmaz iki önemli kaynak teşkil ediyorlar. Buradan devam edelim dilerseniz.
1: Evet, yine burada tabii şu noktaya dikkat çeker hocamız. Kur'an-ı Kerim'de, ayeti kerimelerde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bahsederken ve yuallimuhul kitabe vel hikmete buyurur. Yani o peygamber size kitabı ve hikmeti öğretir diye. Tabi burada kitabın Kur'an olduğunu, hikmetin ise Kur'an'ın ince anlayış dediği, Kur'an'ın hayata aktarılması, yani Kur'an'ın pratiğe dökülmesi olan sünnet olduğunu ifade eder. Sahabe Müslümanlığının da böyle olduğunu, yani sahabe İslam'ı tercih ederken, yaşarken sadece Kur'an'a değil, aslında Kur'an'ı okuduklarını ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i sıkı bir şekilde takip ettiklerini söyler. Yani Kur'an, sahabe Müslümanlığı olmak istiyorsa Kur'an ve sünneti beraber birlikte el almamız gerektiğini zikreder. Hatta günümüzde de Hazreti Peygamber'in temsilcisi olan, onu hayatını yaşayan Evliyaullah olduğunu, Allah'ın gerçek dostları, ilim ehli, amel ehli, Allah dostları insanlar olduğunu, yani sünneti peygamberi örnek almak isteyenin Evliyaullah'ın yolundan gittiği zaman bunu gerçekleştirebileceklerini zikredir. Yine hocamız Kur'an ve sünnetin ikisinin de vahye dayandığını, yani bu ikisini arasında ayırmanın mümkün olmayacağını, çünkü vahyi iki kısma zikreder, vahyi metlu ve kaidi metlu olarak. Vahyi metlu Kur'an olduğunu okunan Allahu Teala'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem indirildiği şekli hem lafız olarak hem mana olarak Allahu Teala indirdi.

0: demiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o şekilde okumuş. Bu vahiy metlubdur, Kur'an'dır der. Vahiy gayri metlub ise sünnettir. Mana olarak Hazreti Peygamber'e bildirilmiş. Hazreti Peygamber bunu kendi sözleriyle ifade etmiştirdir. Yani sohbetimizin başında ifade etmiştik. Neler, nasıl, mesela ne yapacağız, neler yapacağız, bunlar vahiy olurken nasılın da vahiy olduğunu, yani ne kılacağız, namaz kılacağız, nasıl kılacağız, işte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gördüğümüz şekilde kılacağız. Ne yapacağız, zekat vereceğiz, nasıl vereceğiz, Hazreti Peygamber'in tarif ettiği şekilde vereceğiz. Ne yapacağız, haç nasıl yapacağız, Hazreti Peygamber'in tarif ettiği şekilde. Yani bir şeyin, neyin vahiy olup da nasılın vahiy olmamasının mümkün olmadığını. Çünkü Hazreti Peygamber'in böyle bir şeyi kendi kafasından bir namaz tarif etmesinin veya bir haç tarif etmesinin, bir zekat tarif etmesinin olmadığını ifade eder. Hakka suresinde delil olarak şöyle zikreder. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْاَقَاوِيلِ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. Eğer Peygamber biz kendisine söylemediğimiz halde bazı şeyleri söyleseydi, yani Allah böyle emrediyor, böyle emrediyor, böyle şunları yasaklıyor deseydi kendisine söyle vahyetmediğimiz halde, biz onun diyor şah damarından tutup koparırdık. Peygamber namazı tarif etti, zekatı tarif etti, haccı tarif etti. Birçok şeyleri Kur'an'ın mücmelini tarif etti. Peki bunlardan dolayı peygambere bir ikaz geldi mi? Gelmedi. Bir ceza geldi mi? Gelmedi. O halde peygamber bunları kendi kafasından değil vahiyle şey yapmıştı. Ki Necm suresindeki ayette de وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّهَى ayeti kerimesi de Hazreti Peygamber'in Kur'an dışında, yani dinle ilgili olarak gerek Kur'an olsun gerekse Kur'an'ın dışındaki gayri metlu olsun, Hazreti Peygamber'in konuşmalarının tamamen vahye dayandığını delil olarak zikreder. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile Kur'an arasında, yani kopması mümkün olmayan bir bağ olduğunu, ümmeti ayakta tutan yegane şuurun hadis-i şerifeden kaynaklandığını ifade eder. Ki ondan dolayı Peygamber Efendimiz'in ümmeti arasına Kur'an ve sünneti delil olarak bıraktığını, gayrimüslimler de bunu bildikleri için hadise saldırdıklarını, ki aslında sadece hadis-i şerife saldırmadıklarını, hadis-i şerifi bize aktaran sahabelerden başlamak üzere ravileri itham ettiklerini, onlara kötü iftiralar, yalancıdır gibi mesela sık sık duyuyoruz, işte bu Hureyre ile ilgili iftiralar gündeme geliyor. Yani onlara iftira atarak önce o kanalı çürütmeye çalıştıklarını, hatta bugün yazılı hadis-i şeriflerin kayda geçmiş olduğu yazılı hadis-i şerif kitaplarını dahi küçük görerek, onları ümmetin nazarından küçük düşürerek, ümmet ile hadis-i şerifler arasına bir set çekmeye çalıştıklarını, ama fitnenin önünde en büyük engelin hadis-i şerifler olduğunu ifade eder ve hadis-i şeriflere bu ümmet sarıldığı müddetçe, peygamberin yolundan gittiği müddetçe, peygamberin yolundan giden evliyaullah'la beraber onların yollarından gittikleri müddetçe asla onları saptıramayacaklarını, dalalet düşüremeyeceklerini, ama hadis-i şerifleri inkar eden, işte Kur'an Müslümanlığı, Kur'an bize yeter diyerek ortaya çıkan insanların aslında Kur'an'ı peygamberin anladığı şekilde değil de kendi istedikleri şekilde anlayacaklarını, ama bu anlamanın içerisine hevanın, nefsin karışacağını ve asla bunların doğru olmayacağını, bu insana bu şekildeki bir yol belirleyen insanların hem kendilerinin dalalete düşeceğini hem de kendilerine tabi olanları dalalete düşeceklerini ifade eder.
1: Peki hocam, çok sağ olun, ağzınıza sağlık. Aktardığınız bilgiler için teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Hüseyin Çelik beyefendi program misafirimiz oldu. Mahmut Esat Gürşen hocamıza göre Kur'an ve sünnet ilişkisinden söz ettiler. Bir kez daha teşekkür ediyoruz kendilerine ve programımızı noktalıyoruz. Bir başka programda birlikte olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

Mahmut Esat Coşan hocamız Hicri doğum gününde hazırlanan özel programlarla anılıyor. Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal

0: Rabbinin huzurunda o günahla durmaktan utanıp korkan, bunun içinde günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. Bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve, hurma ve nar vardır. Onlar iman, ibadet ve hayır yarışlarında öne geçenler, önceki ayetlerden cennette dikensiz Arabistan kiraz ağacı, meyveleri kat kat dizilmiş muz ağaçları, kesintisiz uzayan gölgeler, çağlayan sular, kesilip bitmeyen ve yasak edilmeyen birçok meyveler arasında ve yüksek döşekler üstündedirler. Orada onlar koltuklara dayanmış olarak ne bir güneş sıcağı ne de şiddetli bir soğuk görürler. Ağaçların gölgeleri yakından üzerlerine düşer. Meyveleri de koparmaları için aşağı sarkıtıldıkça sarkıtılır. Doğrusu takva sahipleri, Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar, gölgelerde, pınar başlarında hem de canlarının istediği meyveler içindedirler. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu yağmurla dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra geri bitkileri çıkartmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

0: Kur'an-ı Kerim kendine inananlara hitap ettiği kadar Nasrani ve Yahudilere de hitap eder. Hatta bu Yahudi ve Hristiyanlarla ilgili ayetler toplansa hayli büyük bir yekün tutacaktır. Tabii olarak Allah Teala Hazretleri onlara da hidayet ulaştırmayı murad etmektedir. Bu durumda Müslümanlar için ibadet ve zikir olan Kur'an-ı Kerim'i gayrimüslimler okursa onda yer alan kendi mazilerine dair bilgileri değerlendirerek kurtuluşa ermenin bir yolunu ve hakikatleri anlama imkanına kavuşmuş olurlar. Müslümanlar için ikram olan Kur'an-ı Kerim bu özelliğiyle son peygambere uymakla yükümlü bulunan eski ümmetlere bir rahmettir. Sadece zanlarından ötürü Kur'an-ı Kerim'i okumamış olanlar bu yanılgılarının bedelini bir ömür gaflet ve küfür içinde kalarak öderler. Bu konu yine Mahmut Esat Çoşan tarafından sohbetlerde dile getiriliyor.
1: Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır. Onun için çok şereflidir, çok kıymetlidir. Onun için bütün Müslümanların, bütün müminlerin ve çok kesin konuşuyorum, bütün insanların Kur'an-ı Kerim'i dikkatle okuması lazımdır. Amerikalının da okuması lazım, İngiliz'in de, Avrupalının da, Fransız'ın da, Çinli'nin de. Ta başından insanı yakalar, gönlüne hitap eder ve hizaya getirir. Olağanüstü tesiri vardır. Kur'an-ı Kerim okuyup Müslüman olan Amerikalılar vardır. Uzun uzun hayatlar.

0: hayat hikayelerini anlatabilirim. Müslüman olan Amerikalılardan, senatörlerden, gazetecilerden, profesörlerden, alimlerden Müslüman olan Avrupalılardan, Şarklılardan, Garplılardan dünyanın her yerinde çok misaller vardır. Allahü Teala Hazretlerinin bir insanın Müslüman olmasına ihtiyacı var mı? Hayır, ihtiyacı yok. Cümle cihan halkı isterse kafir olsa, yani ta maziden ta istikbale kadar tüm insanlar kafir olsa hiçbir şey ifade etmez Allahü Teala Hazretlerinin kudreti yanında. Bütün insanların gözünü çok açması lazım. Dünya üzerindeki Adem atamızdan kardeşimiz olan bütün insanlara acıyorum, seviyorum, iyiliğini istiyorum. Gözünü açması lazım. Ebedi hüsrana uğrayacak yola sapmaması lazım. O yolda inat etmemesi lazım. Hak yola gelmesi lazım. Allah'ın varlığını, birliğini, la ilahe illallahı, la havle ve la kuvvete illa billahı, Subhanallahı, elhamdülillahı, Allahu Ekber'i anlaması lazım. İmana gelmesi lazım. Allah'ın rızasını kazanması lazım. İyi insan olması lazım. Dalavereyi bırakması lazım. Sömürmeyi bırakması lazım. Zulmü bırakması lazım. İyi kul olarak yaşayıp, salih kul olarak yaşayıp, iman ile yaşayıp Allah'ın huzuruna sevdiği kul olarak göçmeye gayret etmesi lazım. Doğru olan budur.
1: Kerim, yeri göğü yaratan alemlerin Rabbi Allahu Teala Hazretlerinin kelamı kadimidir. Bu bakımdan son derece önemlidir. Son derece konu ciddidir. Allahu Teala Hazretleri lütfuyla, keremiyle, rahmetiyle insanoğlunu yarattığı zamandan beri rehbersiz, irşatsız efendim bırakmamıştır.

Mahmut Esat Coşan hocamız Hicri 91. doğum gününde hazırlanan özel programlarla anılıyor. Akra'da yeni bir program. Bir dua, bir yuva, bir gelecek. Samimi niyet ve dua ile kurulan yuvaların temellerini sağlamlaştırmak adımıyla eşler arası sağlıklı iletişim, evlilik süreçlerine dair bilgiler, eş ve ebeveyn olma yolunda tecrübeler. Bir dua, bir yuva, bir gelecek programında. Cumartesi günleri 14.15'te Akra'ya bekliyoruz.

0: Allah-u Teala Hazretleri innemel müminüne ihvetin buyurmuş. Müminler birbirlerinin kardeşleridir, başka bir şey değil. Kardeşleridir buyurmuş. Biz iyi mümin olduk mu, kamil insan olduk mu, Yunus Emre gibi olacağız. Mevlana Celaleddin Rumi gibi olacağız. Kamil veli kullar gibi olacağız. İstemez misin? Arif, zarif, tatlı dilli, güleç yüzlü, başkasına hayır eden, hasenat eyleyen, fedakar, sabırlı, tahammüllü, efendim anlayışlı, yardımsever insanlar olsa bütün cümle cihan halkı, tüccarlar vadeleri gelince borcunu verseler, alacağını verseler, kimse kimseyi aldatmasa, kandırmasa, paralar çarçur edilmese, diyanet olmazsa, hırsızlık olmasa, katil olmasa, vurmadan çıkma olmasa, kimse kimseyi üzmese, komşular birbiriyle güzel geçinse, kurt kuzuyla dost olsa istemez misin? Hayal, hayal değil, olmuş bir ara bizim bu memlekette. Gelmişler Avrupalılar, dolaşmışlar bizim diyarlarımızı, kitaplarına yazmışlar. Bu diyar ne günler görmüş, ne mutlu günler görmüş. Neden? İman sayesinde. Aylar geçer mahkemeye bir dava gelmez diyor seyyah. Çünkü diyor bunlar birbirleriyle kavga etmezler diyor. Hepsi hakkını bilir, haddini bilir. Hepsi fedakardır, öbür tarafa daha hayır yapayım der. Onun için bir şey olmaz diyor. Zaten bir şey olsa da mahallenin yaşlı başlı gün görmüş, aksakallı, nurani ihtiyarları o ihtilafı zaten halleder diyor. Böyle günler geçmiş. Mesut Bahtiyar günler geçirmişiz. Biz elimize parayı geçirmişiz de kaçırmışız, farkında değiliz.
1: Akra dinliyorsunuz.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Çocuğun hayatında oyunun yeri nedir? Nasıl değerlendirmek gerekir?
2: Bu dönem aslında baktığınız zaman insanın gelişimin en hızlı olduğu dönemdir. Doğal olarak bu dönemdeki aslında en baskın olan özelliklerin başında da oyun gelir. Oyun en temel öğrenme aracıdır bu dönemin. Şöyle söyleyebilirim ki hani anneler babalar söylüyor. Ya bu çocuğa bir şeyi 40 kere söylüyorum yapmıyor. Şunu söylüyorum yapmıyor. Odasını topla diyorum toplamıyor. Oyuncağını topla diyorum toplamıyor. Söylediklerimi dinlemiyor vesaire gibi. Aslında çocuğa bir şeyler öğretmenin aracıdır oyun. Aslında çocuğa bir şeyler öğretmek değil, öğrenmesi için doğru ortamı oluşturmak. Bu ortamı biz oyunla beraber oluşturuyoruz.
1: Çocuk orada iş yaptığını değil, oyun oynadığını mı düşünmeli?
2: Aslında şu hayata dair kazanımlarını, hayata dair becerilerini oyun sayesinde edinebiliyor. Kendi gelişimlerini. Biz oyunu sadece eğlence, çocuğun sadece keyif aldığı bir alan olarak görüyoruz. Ama aslında çocuk orada fiziksel, duygusal, sosyal, dil gelişimini sağlıyor oluyor. Olarak çocuğun aslında gelişim alanlarına katkı sağlayan bir şeydir oyun. Çocuğu hayata hazırlayan bir şeydir. Örnek veriyorum, çocuğun yetişkinliği hazırlayan bir şeydir. Mesela çocuklar oyun oynarken hadi ben şimdi anne olayım, sen de bebek ol, ya da hadi ben şimdi işe gidiyorum, ya da ben polis oldum, seni yakalayacağım, sen de benden kaç deyip aslında hayata karşı kendini hazırlamaya başlıyor oyunlarda. Evet. Ve oyunun en değerli şeylerinden bir tanesi aslında oyun, çocuğun bir iletişim aracıdır, kullandığı bir dildir. Hatta Montaigne'in bununla ilgili çok güzel bir sözü var. Şöyle söyler: oyun çocuklar için gerçek bir uğraştır. Nasıl biz yetişkinler işe gidiyorsak bu bir gereksinimse, çocuklara da oyuna giderler. Bu da onların bir gereksinimidir. Nasıl bir çocuğun gelişmesi, büyümesi için uyuması gerekiyorsa, yemek yemesi gerekiyorsa, aynı şekilde bu çocuğun bu gereksinimleri için oyun oynaması da gerekiyor.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
3: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, cömert Allah'a yakındır, insanlara yakındır, cennete yakındır, cehennemden uzaktır. Cimri ise Allah'tan uzaktır, insanlardan uzaktır, cennetten uzaktır, cehenneme yakındır. Allah cahil cömerdi, cimri ibadet düşkününden daha çok sever.

0: İlim adamları Mahmut Esat Coşan hocamızı anlatıyor. Akademisyen Profesör Doktor Ahmet Turan Aslan, Mahmut Esat Coşan hocamızın çalışmalarında ve yapmış olduğu konuşmalarında hadisi şeriflere verdiği önemi anlatıyor.
1: İslam alimleri ister tasavvuf ehli olsun, ister medresede olsun, hadis bir kenara nasıl bırakılır ki? Nasıl bırakılır ki? Hangi akıl kabul eder ki? Çünkü Peygamber Aleyhisselam'ın sözleri demektir. Peygamber Aleyhisselam'ın uygulamasını, kavli, fiili, ve takriri sünnet diye ayrılır. Peygamberimizin söyledikleri, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yaptıkları ve onun bir iş karşısında görüp de sükût buyurduğu, yani zımnen tasdik ettiği durumları aktaran edebiyat bu. Aktaran hadis kitapları, külliyatı. Şimdi bu ilmi, bu onun uygulaması dururken başka insanların ne söylemeye hakkı olur? Kur'an'ın dinin yorumunda, Kur'an'ın anlaşılmasında. Onun içindir ki İslam tarihi boyunca bu Kur'an, bu hadis-i şerifler işte adeta harmanlanmış diyeyim. Ondan çeşitli çeşitli dağınık vaziyetteki malzemeler harmanlanmış, çeşitli dini prensipler, hukuki prensipler çıkarılmış, neticelere varılmış. Mezhepler de böyle zaten, böyle teşekkül etmiş onların uygulaması. Onları anlama çabasının ürünü mezheplerde. Şimdi Hoca Efendi de bunu vurguluyor tabii. Bu tarih boyunca dedim Özbekistan'daydık, orada sempozyuma çağırmışlardı. Orada televizyonlarda böyle röportajlar yaptılar, nasıl biliyorsunuz da dedim ki buralar

0: orayı görünce tabii oradaki çalışmaları biraz daha yakından okuduk bazı şeyleri. Baktım ki o diyar sahabe ve tabiinin gittiği yerler oralar. Semerkant'ta mesela Kusem İbni Abbas, Hazreti Abbas'ın bir oğlu. Abbas Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın amcası. Onun oğlu Şah-ı Zindi diyorlar orada. Demek sahabi gitmiş oralara. Maveraun Nehir alimleri, Maveraun Nehir bölgesi diyorlar. İşte o bölgeler Müslüman olunca orada sahabilerin, tabiinin himmeti, efendim bitmez tükenmez gayretleriyle oradaki Müslümanlar arasında, insanlar arasında ilim yayılmış. Şimdiki gibi tabii devletler arasında böyle dar sınırlar da yok. Oradaki Müslüman kalkıyor bir anda Bağdat'a geliyor, bir anda Küfe'ye geliyor, bir anda Mekke'ye geliyor. Bir anda derken bugünkü gibi tabii çabuk gelen yok ama kervanlarla o günün şartlarında. Ama ilmi bir ortam. Çok ama çok çok hamuleli, çok geniş, çok verimli bir ilmi faaliyetler olmuş. Oralarda İslam hadis kitapları, hadis literatürü çoğu orada işte. İmam Buhari orada ikinci, üçüncü nesilde bir hadis alimi yetişiyor ki dünya çapında. İmam Müslim orada, İmam Sünen Ebi Davud orada. Yani yakın bölgelerde veyahut da en azından hadis alimleri yetişmiş. Bunların neticesinde de tabii bu faaliyetler adeta onlar iki malzeme, ham madde diyelim. Bu ham malzemeyi Kur'an ve hadis maddelerini, ham malzemesi adeta orada, o diyarda fırınlanmış diye tabir ettim. Yanlış olursa ilim ehli beni affetsin. Veya o büyük insanlara karşı bir şey olursa ruhlarından özür dilerim. Fırınlanmış ve ondan sonra bütün İslam dünyasına servis yapılmış, sunulmuş. İslam dünyasına orada yetişen kitapları bizim Osmanlı Selçuklu medreseleri hep okutmuşlar. İşte Seyyid Şerif Cürcani'nin, Teftezani'nin dediğim gibi hadisler, Buhari'ler, Müslimler onlar zaten var. Diğer alimlerin kitaplarını hep okumuşlar. Orada yetişen alimlerin. O kadar bereketli bir yer. Toprağı gibi ilmi de öyle bereketli olmuş. Dünyanın her tarafında şarkından garbına kadar onların eserleri okunmuştur yani. Tabii başka yerlerde alim yetişmemiş manasında söyleyemem onu. Olmaz böyle şey, realiteyi inkar olur. Var ama orada çok bereketli olmuş. Bu ilim meydana gelmiş hadisler. Böyle olunca İslam tarihi boyunca hadisi bir kenara koyan olmaz ki. Olamaz. Ve hadisi zaten bir kenara koyan adamları hadis-i şerifte tenkit eden bir şey var. Nasıl bu şey yapacağını. Hoca Efendi'nin şeyine gelince, Hoca Efendi dediğim gibi o yol zaten öyle. Rahmetli Mehmet Zahid Efendi hocamız da öyleydi. Tabii dediğim gibi ne zaman gitsem bir hadis kitabı önünde açık. Hadis zaten hocaları Mehmet Ziyaddin Gümüşhanevi son asrın, geçen asrın 19. asrın en Türkiye'de en hadis alimi. Bilmiyorum ki var mı o dönemde, yok başka benim bildiğim yok. Benim 5 cilt hadis şerhi var, Ramuzi yazmış Garibül Hadis'in dışında 5 ciltte Devamül Ukul şerhini yazmış. Sonra rahmetli efendim Hoca Efendi demiş ki bir gün Adil Teymur hocamıza, ya sen de demiş bir hadis darul, bir arkadaş al da yanına demiş, darul hadis aç demiş, sen de demiş bir darul hadis, herkes bir şeyler yapıyor, bir faaliyet gösteriyor. O da İmam Hatip'ten hocamdır, Adil Teymur Hoca. Dedi ki ya hoca ben öyle söyledi, senin aklıma geldim. Bir arkadaş al deyince dedi. Peki hocam dedim, ben de oturdum bir şeyler, bir şöyle yaparız böyle yaparız diye bir program, bir şey hazırlayayım ben dedim, size söylerim. Vefatı bu kuburlu Hoca Efendi, Mehmet Zahid Efendi. İşte ne kadar geçti bir tam tarih olarak şey demeyeceğim. Sonra Esat hocamız Raşit Hoca'ya demiş ki, ya sen Ahmet'e söyle demiş, şey yapalım, biz oturun bir program yapın da bir darul hadis açalım falan. Çünkü görüyorlar bunun, yani hadisin disiplinli bir şekilde üretilmesi gerekiyor. Gençlere de yani böyle laflan olmaz. İşiyle bunun da zemini lazım. O diyelim ki bir İmam Buhari yetişmişse kolay yetişmemiş. Bir alimler yetişmişse kolay değil, zeminini hazırlamak lazım. Yani çünkü bir gül böyle dağın başında yetişmez. Bağ lazım, bahçıvan lazım değil mi efendim? Güneş lazım. O da sonra bile şey yaptık programı. Allah razı olsun, Raşit Hoca gayretler gösterdi. Program yaptık filan. Beraber oturduk. Yaşarlar. Hoca Efendi'nin şeyiyle açıldı. tahdisi nimet söylemek, kabilinden söylemek gerekirse ilk idarecisi de ben oldum. Daha sonradan da işte ben işlerim falan çoğalınca fakültede efendim Faruk Beşer Bey'in getirdi Tiholi. Hoca Efendi'nin o hizmeti vardır yani. O hizmet hakikaten verimli olmuştur. Orada hayırlı kardeşlerimiz öğrenmişlerdir, bir hayli genç, birçok gayretle hadis-i şerifler okumuşlar, öğrenmişlerdir. Hadis dinin o manada vazgeçilmez temelidir. Asıl olan Hoca Efendi'nin söylemek istediklerinden ne düşünecek olursak, Kur'an-ı Kerim'i böyle anlamaya çalışın ama Kur'an-ı Kerim'i böyle rafa asmayın. Yani raflara koymayın, duvarlara asmayın, kütüphanelere koyup bırakmayın. Bu Kur'an'ı, Kur'an bana niye geldi? Bu Kur'an kime hitap ediyor? Ben Müslümanım, nasıl Müslümanım? Diye sorular sor kendine. Bunun cevaplarını ara. Yani bu Kur'an benim hayatımda ne derece etkili oluyor? Benim mesela namaz kıl diyor, kılıyor muyum? Oruç tut diyor, tutuyor muyum? Yalan söyleme diyor, yalandan kaçınabiliyor muyum? Aldatma diyor, yani başkalarını hırkaden iş yaptığım zaman aldatmadan iş yapabiliyor muyum? Hainlik yapmadan, başkasının aleyhine davranmadan hayatımı sürdürebiliyor muyum? Değil mi? Mesela adam borcunu verecek mesela. Borcunu zamanında vermesi lazım. Öyle değil, bazıları yani borcunu geciktirmeyi göz açıklık sanıyor. Halbuki şeytanın maskarası oluyor. Haberi yok. Yani bunlar ne lüzumsuz şeyler. İşte bunlar peygamberimizin aklında, Kur'an'da hiç yeri yok. Kur'an öyle okunsun, laf olsun, dolapta dursun diye değil. Bakışı böyle. Ailemize ne derece geliyor? Çoluk çocuğumuzla ne derece Kur'an'ın emirlerini ne derece yansıtıyoruz? Çoluk çocuğumuza karşı, çevremize karşı, ne bileyim iş yerindeysek işimizde ne derece ben bu Kur'an ahlakıyla ahlaklanmış vaziyette davranıyorum? Başka insanların hatırını, gönlünü kırma veyahut da aleyhine davranma, gıybetini etme, zararına çalışma gibi şeylerden ben kaçınıyor muyum, kaçınmıyor muyum? Çünkü bunlar bize Kur'an'ın emirleri. Festaqim kema umirte buyuruyor Kur'an peygamberimize hitaben. Yani sana Allah tarafından emrolunduğun gibi ol, istikamet üzere ol. Oluyor muyuz, olmuyor muyuz? Başkasının iyi yapıyorsun filan aferin demesine gerek yok. Veyahut da biz başkasının iyi demesine değil de bu Kur'an bize ne diyor ve ben hareketlerim bu Kur'an'a ne ölçüde? Ölçü bu, mizan bu, terazi bu. Ne ölçüde uyuyor? Bunlar hayatımıza yönelmiyorsa, dediğimiz gibi iş yerinde, evde, çarşıda, neredeyse artık her nerede bulunuyorsak, orada Kur'an'a göre yaşıyor muyuz? Kur'an'ın emrettiği bu güzel ahlakı kendimizde yansıtıyor muyuz, yansıtmıyor muyuz? Onlara bakmak lazım. Hoca Efendi de bunları arzu ediyordu. Tabii bu yüzden Kur'an'ı okutuyordu. Hatta bir tefsir çalışması da başlatmıştık. Zaten bir konuşmalarından anlıyorduk ki yani her şeyi delilli bilsin Müslümanlar. Delillerini bilsinler. İbadet yapıyorsa bu ibadeti niye yapıyor, nasıl yapıyor? Bunu böyle yapacağım, niçin yapacağım? Delilini bilsin yani Müslüman. Böyle gözü yumuk olmasın. Hayata gözden yuman, rastgele giden insan değil. Hayatta kendisinin davranışları öyle. Yani kendisi ilme çok önem verirdi. Bir gün baktım ki camide Ramazan'da itikafta idi. Bir şey söylemem, sormam gerekti filan baktım. Şey dedim ki o kendi yerinde yani ibadet eder, namaz kılıyor zannedersiniz. Tabii namaz kılacak tabii, el kol kılıyor kılmıyor değil de. Ama baktım ki o orada bir hadis kitabıyla meşgul. Yani ilmi çalışmaları daha çok öncelik veriyordu Hoca Efendi. Çünkü her şey öyle olacak ki yaptığı işler ilme uygun olsun, kitaba uygun olsun, sünnete uygun olsun. Zaten bu metot da, bu öğretim yolu da, eğitim yolu da hep ilme dayandırmışlardır büyükleri. Rahmetli Mehmet Zahid hocamızın da ne zaman odasına gitse aslında bir kitap var. Kitap açık, onunla meşgul. Malayani ile vakit geçirmiyorlar. Ve zaten şöyle denmiştir. Nafile ibadetlerin en eftali, en faziletlisi ilimle meşgul olmaktır. Çünkü diyorlarız kitabirle ilim müteaddidir. Yani diyelim ki bir namaz kılıyorsunuz. Namazın faydası kendinize. Manevi faydası. Ama ilim öğrendiğiniz zaman, ilim okumak için, öğrenmek için çaba gösterdiğiniz zaman o hem kendinize hem başkasına. Yani onun için en üstün, en faziletli, en değerli iş oluyor. O yüzden o büyük insanların yolları hep böyle. İlme, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin de sözleri var. Bizim yolumuz diyor kitap ve sünnettir. Kitap okumayan, sünneti yazmayan bizde yok. Çünkü o öyle olmadığı zaman efendim sapıtıyor, sapıtmalar başlıyor. Çizgiden çıkmalar başlıyor yani. Efendim din samimiyetle derken zaten bunu anlatan bir hadis-i şerif vardır. Eddini en nasiha. Nasihat kelimesi burada zikrediliyor ya. Nasihat denince şöyle anlıyorum ben bunu arz edeyim. Din deyince nasihat. Şimdi nasihat Türkçe'de öğüt vermek. Bir kimse aman oğlum otur işte önüne bak düşmeyesin. İşte ne bileyim kar var buz tutmuştur önüne bak düşmeyesin falan gibi. Böyle çok dar çerçevede öğütler manasını anlaşılıyor. Bu manası yok değildir. Bu manasının bağlantısı vardır. Onu da ben şöyle izah etmeye çalışıyorum. Nasihat kelimesi ihlas, samimiyet manasındadır. Samimiyetle şu öğüdün ne alakası var? Şöyle. Birisine gidersiniz mesela size öğüt verir babanız. Aman oğlum şöyle yap, şöyle çalış, böyle gayretli ol, tembellik yapma, yalan söyleme işte doğru ol, küçüklerine merhametli ol, şefkatli ol diye. Burada samimiyet vardır. Neden? Bu adam çünkü bir öğrendiği en güzel şeyleri sizinle paylaşıyor. Yani nasihatlerde, öğütlerde o yüzden büyüklerin öğütlerinde samimiyet vardır. Böyle bir bağlantı vardır. Nasiha kelimesinin aslı halis olmak, efendim samimi olma manasında gelir. Dinde de bu. Samimi çünkü hadis-i şerifin devamında diyorlar ki eddinün nasiha, üç defa eddinün nasihatü. Limen ya Resulallah diye soruyorlar. Kime bu nasihat? Yani samimi olmak kime karşı? O diyor ki devamında hadis-i şerifte işte lillahi ve li rasulihi ve li umara'il mümini ve li ammetihim filan diye var. Devamında hadis değişik şeyleri var. Yani Allah'a karşı öğüt ne demek ki? Değil mi? Öğüt olsa sırada biz ona öğüt verecek değil. Biz ona samimiyetle bağlı olacağız. Emir olsa dahi yani emir olacak ama biz bir samimiyet göstergesi içinde olacağız biz. Ondan sonra kime? Resulüne karşı. Resule biz nasihat edecek halimiz mi var? Ama ne demek yani öğüt verecek halimiz yok ya. Onun sözlerine karşı samimiyetle, dürüstlükle, sadakatle yani. Sadakatle dinlemek, kabullenmek ve yapmak. Ondan sonra Müslümanların emirleri yani idarecileri, Müslümanların yönetici bir İslam toplumunda yöneticiye icaet edilecek ki emirleri yerine getirilecek ki toplumda huzur olsun. Emir yerine getirilmesi olmaz. Samimi olacak hem de. Yani yönetici şöyle yap da ya da 200'lülük yapmak doğru değil. Ve bütün Müslümanlara karşı ammetihim de diyor. Bütün Müslümanlara karşı samimi dürüstlük. Yani dürüstlük Müslümanlara karşı ve bütün dine karşı samimiyetle bağlı olacak. Merasim meselesiyiz. Dürüstlük şarttır. Yani giyim kuşam var ya hani mesela dışlardan şey zanneder. Mesela eskiden derviş olanlar, talebe olanlar, büyük insanlara işte taç hırka giyerlermiş filan, taç giyerlermiş filan. İşte onlar işte meşhurdur Yunus Emre'nin bir beyti var ya. Dervişlik olaydı tac ile hırka biz dahi alırdık 30'a 40'a diyor. Yani böyle basite indirmeyin demek istiyor. İşin özüne bakın. İşin özü nasıldır ona bakın. Hoca efendiler hep işi ciddiyetle ve samimiyetle, dürüstlükle ve öğrenmekle, bilgiyle bu işin olacağını söylüyorlar. Bu edep böyle kazanılır. Ben de bütün dinleyicilerimize işte Hoca Efendi'nin arzu ettiği gibi Kur'an'ı okuma, sünneti öğrenme, okuma çabasında muvaffakiyetler diliyorum. Hayırlar, bereketler diliyorum efendim.
1: İlim adamları Mahmut Esat Coşan hocamızı anlatıyor. Akademisyen Profesör Doktor Ahmet Turan Aslan, Mahmut Esat Coşan hocamızın çalışmalarında ve yapmış olduğu konuşmalarında hadis-i şeriflere verdiği önemi anlattı.
2: Bilmediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Arşı sudan ibaret olan kainat üzerinde her şeyi kuşatmışken hanginizin amelinin sevapça daha güzel olacağı hususunda sizi imtihan etmek için gökleri ve yeri 6 günde devirde yaratan O'dur.

0: Kainatın Hâlık'ı Yüce Rabbimiz bizden kendisine güzel kulluk etmemizi istiyor. Onun rızasını kazanmak için neler yapmamızı, nasıl yapmamızı göstermek üzere bize Hazreti Adem'den itibaren Nuh, İbrahim, Musa, İsa aleyhissalatü vesselam gibi nice peygamberler göndermiş, Tevrat, İncil, Zebur, Kur'an gibi nice mukaddes kitaplar ve sahifeler inzal eylemiştir. Mahmud Esat Coşan hocamızın defalarca ifade buyurduğu üzere, evvelce olduğu gibi bugünün Müslümanlarının da asli görevi dini yaymak, İslam toplumlarını ve nesillerini korumak, cihan halkını irşad etmek, herkesi İslam'a göre terbiye eylemek, eğitmek ve yetiştirmektir. Hiçbir sebep ve bahane Müslümanı bu asli görevinden alıkoymamalıdır. Müslüman için ticaret, sanat, tahsil, memuriyet vesaire çalışmaları tali faaliyetlerdir. İslam'a hizmet bunların yanı sıra yürütülmelidir.
1: Sizler de geçim telaşları, istikbal endişeleri ve dünya meşgaleleri yüzünden asli dini görevinizi unutmamalısınız. Allah yolunda malınız, canınız ve her türlü imkan ve müktesebatınızla çalışmalı, tebliğ, talim, irşat ve terbiye faaliyetlerine girişmeli, bu konuda çalışan müessese, dernek ve vakıflarda görev almalı, halen çalışmakta olan fedakar ve şuurlu kişilere maddeten ve manen destekçi olmalısınız ki iflah olasınız, felah bulasınız.
0: Allah'ın kitabını yaymak üzere vazifelendirilen ve onun dünyadaki halifesi olan insanın asli vazifelerinden biri budur. Şartını da merak etmek gerekiyor. Bu önemli vazifeyi nasıl ve hangi şartlarla yerine getirebiliriz? 1999 yılının Nisan ayında gerçekleştirdikleri tefsir sohbetlerinden birinde şöyle seslenmişlerdi.
1: İbn Abbas radıyallahu anha bir zat gelmiş demiş ki, ben emri maruf nehi münker yapmak istiyorum ey Abbas'ın oğlu. O da demiş ki, sen bu işte kendini yetiştirdin mi? Tamam mı durumun? Ümit ediyorum ki yetiştirdim. Buyurmuş ki, ama sakın Kur'an-ı Kerim'deki şu üç ayet sebebiyle mahcup duruma düşmeyesin. Düşmeyeceksen emri maruf nehi münkeri yap. Demiş ki, nedir o ayeti kerimeler? O ayetlerden biri, bu işte açıklamasını yaptığımız Bakara suresinin 44. ayeti. Sen bu ayeti kerimeyi anladın ve hazmettin, içine yerleştirdin mi? Bu hususu sağladın mı? Yani insanlara iyiliği emredip kendini unutmama hususunda tamam mısın? Adam, hayır yani tam öyle değilim dedi. İkinci ayet hangisi? Saf suresindeki ayeti kerime, niçin yapmayacağınız, yapmadığınız şeyleri söylüyorsunuz? Böyle şeyleri söylemek, yapmadığını, yapmayacağını söylemek, Allah'ın indinde çok büyük kızgınlığa, gazab-ı ilahinin çekilmesine sebep olur. Bu ayeti kerimeyi bildin, anladın, buna göre kendin tertibatını aldın mı? Yok, o da yok. Üçüncüsü ne? Şuayb aleyhisselam kavmiyle konuşurken hikaye ediliyor ki, Kur'an-ı Kerim'de, ayet-i kerimede bildiriliyor ki, ben sizi nehyettiğim konularda ona muhalefet, ona aykırı hareket etmeyi istemiyorum. Gücüm yettiğince ortalığı düzeltmek istiyorum, demiş. Bu ayet-i kerimeyi de anladın, bunu da yapacak hale geldin mi? Hayır, demiş adam. O zaman buyurmuş ki İbn Abbas, febde binefsike. O zaman sen kendi nefsinden başla işe. Yani kendini ıslahtan başla, kendini düzelt. Ondan sonra emri maruf, nehyi münker yapacak hale gel.

Bir insanın evladı hayırlı evlat olursa onun yaptığı bütün sevaplı işlerden efendim bir kopyası, bir misli onu yetiştiren annesine, babasına, hocasına gelir. Onlar da aynı sevabı misli olarak alırlar. Aynı misilde ötekisinden bir şey eksilmeden alırlar. Neden? Bu evladı hayırlı yetiştirdiler diye.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olur, kulluğunun gereğini yapar, isterse nankör.

وَمَنْ تَزَوَّجَ سِكَةً بِاللّٰهِ وَحْسَابًا كَانَ عَلَى اللّٰهِ تَعَالَى اَنْ يُعِينَهُ وَاَنْ يُبَارِكَ لَهُ. Kim Allah'a güvenerek sevabını, mükafatını Allah'tan bekleyerek efendim evlenirse, Allah'ın üzerine vacip olur o kula yardım etmek ve ona bu hususu mübarek bereketli hayırlı kılmak efendim Allah'ın üzerine vacip olur. Yani Allah muhakkak ona yardımcı olur ve muhakkak ona bu konuda nice nice hayırlar, bereketler

Görüyorsunuz evliliği Müslüman neden yapıyormuş Peygamber Efendimiz'in, bu hadis-i şerifi anlayalım, herkes anlasın, biz biliyoruz zaten. Efendim, ben tezevvece sıfakat billah, Allah'a dayanarak evleniyor. Yani neden? Efendim, işte acaba geçinebilir miyim, geçinemez miyim? Yok herhalde efendim, bu maaşla yuva geçindirilmez, evlenmeyeyim filan demek yok. Allah'a dayanacak, güvenecek, vahdisaden ve sevabını da Allah'tan bekliyor. Evlilik sevap mıdır hocam? Evet, çok sevap. Evlilik kendisi sevaptır. Evlilik ilişkileri sevaptır. Evli insanın ibadetlerinin sevabı kat kattır, fazladır. Evlilik, efendim, insanın dininin yarısını kurtaran çok önemli bir iştir. Kim bunu böyle, madem böyle sevap vermiş diyerek, Allah'a güvenerek sevabı numarası yaparsa, Allah ona yardımcı olur ve ona bereketler, ihsan eder. Evliliği yuvası hayırlı, bereketli olur. Şiir akide.

0: Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: İslam'ı güzelce öğreneceğiz. Önce hakikati öğreneceğiz. Yani İslam nedir? Hak yol nedir? Ayetler, Kur'an-ı Kerimler, hadis-i şerifler bize hangi ışığı yakıyor, neyi gösteriyor, neyi yapmamızı emrediyor, neyi yapmamamızı emrediyor. Bunu iyice öğreneceğiz. Ondan sonra onun bunun söylediği sözün doğru mu eğilim olduğunu anlarız. Çünkü herkes bir şey söylüyor. Herkes de sözünü Kur'an'ı hadise dayandırmaya çalışıyor aldatmak için. Efendim işte şu yasak değilmiş de bunun mahsuru yokmuş da şu şöyleymiş de sen kalbe bakmak lazımmış da filan. Herkes tutturmuş bir yol, ona bahane arıyor. Herkes bir şey söylüyor din namına. Çıkıyor yüksek yüksek yerlerden bir şeyler söylüyor. Hangisi doğru? Filanca adam çok bilgilidir de, çok yüksektir de, rütbesi şöyledir de, efendim mevkii böyledir de, binaenaleyh herhalde onun dediği doğru, yanlış. Yanlış, senin düşünce tarzın yanlış. Önce hakikati öğren, bakalım kimin hakkı söylediğini o zaman anlarsın. Belli olmaz, bakarsın küçücük bir çocuk hakkı söylüyordur. Küçücük bir çocuk hakkı söylüyordur. Ötekilerin hepsi başka bir sebeple yanlış bir şeye alet oluyorlardır. Çok mühim bir kaide bu. Allah-u Teala bize hakkı hak olarak gösterip ona uymayı bize ihsan eylesin. Hak neyse onu böyle ayırt etmek çok mühim bir şeydir. Bak Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın vasfı, sıfatı nedir? Ömer el-Faruk. Faruk ne demek? Hak ile batılı hemen ayırabilen, tefrik edebilen, şu doğrudur bu yanlıştır diye hemen karar verebilen. Allah bize bu hakkı batılı, hakkı hak olarak görüp ona uymayı nasip etsin, batılı batıl olarak görüp ondan uzaklaşmayı bizlere ihsan eylesin.
1: Dostça bir tavsiye.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Halbuki onlar Allah'ı birleyerek ona kulluk etmek, bu dini yalnız Allah'a has kılmak, namazı dosdoğru kılmak ve zekatı vermekten başka bir şeyle emredilmediler. İşte bu da en doğru, sağlam dindir.

insanların en hayırlısı olmak için ömrün uzun olması gerektiğine göre, ömrümüzün uzun olması için üzerimize düşen tedbirleri almalıyız. Yani sıhhatimizi korumalıyız, sağlığımıza dikkat etmeliyiz, vücudumuzu yıpratmamalıyız. Bunu her zaman söylüyorum. Elhamdülillah bizim doktorlarımız var. Tıbbi hizmeti daha iyi yapabiliriz. Ben kardeşlerime hasta olmadan önce sağlıklarını korumasını tavsiye ederim. Hasta olduğu zaman doktora gitmek değil de sağlıklıyken doktora gidip benim durumum iyi mi? İyi devam ediyor mu? Yoksa bir yerde bir ufak tefek bozukluk başlamış mı? Önceden kısadan efendim kolayken tamir edeyim diye sağlığını korumaya, yani hıfz-ı sıhhaya, yani koruyucu hekimliğe dikkat etmesini tavsiye ediyorum. Doktor kardeşlerimi de tavsiye ediyorum. Yiyeceğinize dikkat edeceksiniz, yaşantınıza dikkat edeceksiniz. Böylece sağlığınız korunmuş olacak, dinç kalacaksınız, uzun ömürle yaşayacaksınız. Bu amaçlardan bir tanesi. Çünkü İslam'a göre insanın kendi vücuduna, bedenine karşı da sorumlulukları var. Beden Allah'ın emanetidir. Onu koruması lazım. Yıpratmaya hakkı yok. O halde sigara içip ciğerlerini kurumla, zifirle dolduramaz. O halde içki içip karaciğerini, efendim midesini, aklını, dimağını mahvedemez. O halde kendisini yıpratacak işlerde vücudunu hor kullanamaz. Sorumlu olur. Sağlığını koruması lazım. Tabii sağlıklı, afiyetli bir yaşamın boş geçmemesi gerekir. Yani havai geçmemesi gerekir. Faydalı geçmesi gerekir. İnsanın çalışması lazım. Hayırlı işler üretmesi lazım.

ve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

Nurunla aydınlat kalbimi, kabrimi, gözümü, tüm bedenimi. Arttır nurumu, nurlandır beni.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Resulüm, şüphesiz ki biz sana bu kitabı insanların faydası için hak olarak indirdik. Artık kim doğru yola gelirse bu kendi lehinedir. Kim de saparsa bu ancak kendi aleyhinedir. Allah sözün en güzelini hem aynı benzerlik, uyum ve ahenkte hem de tekrarlı ve karşılıklı ifadeli bir kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanların ondan tenleri ürperir, sonra da bedenleri.

0: Bedenleri ve kalpleri Allah'ın zikri için yumuşar. İşte bu kitap Allah'ın son gönderdiği rehberidir. Dileyene, dilediğine bununla doğru yolu gösterir. Allah kimi de sapıklığa bırakırsa artık ona doğru yolu gösteren bulunmaz. Kitaba sımsıkı sarılan, Kur'an'ın hükümlerine göre hareket eden ve namazı dosdoğru kılanlara gelince, şüphesiz biz böyle iyiliğe çalışanların mükafatını zayi etmeyiz. Bunlar hikmetli kitabın ayetleridir. Bu ayetler güzel davrananlara doğru yol gösterici ve rahmet olarak indirilmiştir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zilletten sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.

Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da Dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti İbrahim aleyhisselamın kavmini uyarması ve Allah'a teslimiyeti.
1: Gerçekten İbrahim'i Allah'a itaat eden, onu belirleyen ve ona yönelen başlı başına bir ümmet, her iyilik ve sorumluluğu kendinde toplayan bir önder idi. O müşriklerden de değildi. Onun nimetlerine şükrediciydi. Allah onu peygamber seçti ve doğru yola iletti. Biz ona dünyada bir güzellik verdik. Elbette o ahirette de iyilerdendir. İbrahim'i de gönderdik. Hani o kavmine demişti ki, Allah'a kulluk edin, onun emrine uygun yaşayın, karşı gelmekten sakının. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Siz ancak Allah'ı bırakıp bir takım putlara, heykellere tapıyorsunuz. Onlara bağlılık gösterileri yapıyorsunuz. Bunun için de bir takım yalan ve bahaneler uyduruyorsunuz. Şüphesiz Allah'tan başka taptıklarınızın size rızık vermeye güçleri yetmez. O halde rızkı Allah katında arayın. İbadet ve itaatle ancak ona kulluk edin ve ona şükredin. Siz ancak ona döndürüleceksiniz. Bir uydurma olarak Allah'tan başka ilahlar mı istiyorsunuz? Alemlerin Rabbi hakkında zannınız nedir? Dedi. İbrahim de kehanet yapıyormuş gibi yıldızlara bir göz attı da ben hakikaten hastayım dedi. Derhal onun yanından çıkıp uzaklaştılar. O da gizlice onların put olan ilahlarına varıp hani yemekleri yemiyor musunuz? Neyiniz var ki konuşmuyorsunuz deyip üzerlerine yürüdü. Onlara elindeki balta ile tüm kuvvetiyle vurup kırdı. Derken kavmi gelip durumu görünce koşarak onun önüne geçtiler, neden kırdığını sordular. İbrahim, kendi ellerinizle yonttuğunuz, meydanlara diktiğiniz, kendilerini korumaktan aciz şeylere mi tapıyorsunuz? Dedi. Kavminin İbrahim'e cevabı, onu öldürün veya onu yakın demelerinden başka bir şey olmadı. Kavmi onu ateşe atınca Allah da onu ateşten koruyup kurtardı. Şüphesiz bunda iman eden bir toplum için ibretler vardır. Biz de ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selametle ol dedik. Ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de onları dünya ve ahirette daha fazla hüsrana uğrayanlardan kıldık. İbrahim kavmine dedi ki, siz dünya hayatında aranızda sevgi ve dostluk olsun diye Allah'ı bırakıp bir takım heykel, putlar edindiniz. Putların ve putlaştırdıklarınızın etrafında birleşip sevgi ve dostluk kurdunuz. Oysa sonra kıyamet gününde küfürle birbirinizden uzaklaşacak, putlara saygı ve tapınmada önderlik edenler ve onlara tabi olanlar birbirinize lanet edeceksiniz. Artık sizin barınağınız ateştir. Sizin için yardımcılar da yoktur.
2: Bir haberimiz var.

0: apaçık bir işaret bırakmışızdır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Müminin başına çeşitli sıkıntılar gelir, dert gelirse, gam gelirse üzülmeyin, sabredin, ecri çoktur. Ama Allah'tan dua ederken afiyet isteyin. Ya Rabbi sen bana dinimde, dünyamda, ahiretimde afiyet ihsan eyle, selamet ihsan eyle. Hem vücudum dinç olsun, hem hastalıklardan uzak olayım, hem de ruhum, başım esen kalsın. Gam, hasavet, keder olmasın diye isteyin. Gelirse de korkmayın, sabredin, ecir çok. Sabrederseniz ecir çok.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Psikolojik sorunlarda müdahale etmediğimizde daha derinleşiyorlar. Daha işin içinden çıkılmaz hale geliyor. Başka bir psikolojik sıkıntıdan örnek verelim. Sosyal fobi. Kişinin çocukluğunda sosyal fobisi var. Fark edilemedi, müdahale edilmedi vesaire. Zamanla bu sosyal fobi artık çekingenlik artmaya başlayabiliyor. Bu çekingenlikten dolayı izole oluyor. Yaşamını işte kimseyi alamıyor. Kimseyle iletişime geçemiyor ve bu yavaş yavaş depresyona gidiyor. Depresyon başladıktan sonra daha da ağırlaşıp klinik anlamda en ağır vaka haline gelebiliyor. Bu da tabii ki kişinin kendine istemeyeceği şeyler yapmasına sebep olabiliyor. Aynı şey burada da. Bir yorgunluk var. İş stresi üzerinde X yerden Z yerden bir sürü stres geliyor. Stres hiçbir zaman bitmeyecek. Ben gözümü açtığım andan itibaren stresli bir hayat beni bekliyor. Bu arada gözümü açtıran şey de stres zaten. Kortizol hormonu

0: Stres olmadı. Benim gözümü açtıran şeydi o. Bir noktaya kadar ihtiyacım var. Temelde zaten bir stresim var. Üstüne gelmeye devam edecek. Yani hangimizin hayatı bir sonraki gün daha kolay oluyor ki? İş daha da fazla geliyor. Daha da fazla yoğunluk oluyor. Ya da başka bir şeyin stresi daha da fazla artıyor. Ben onları çözmüyorum çünkü. Çözmeye çalışmıyorum. Burada da öyle. Ben bu yorgunluğu, psikolojik yorgunluğu atmaya çalışmazsam üstümden daha kronik bir hale gelip depresyon, kaygı ya da stresle alakalı diğer bozukluklarla karşı karşıya kalabilme ihtimalimiz artıyor. O yüzden kronik işte halsizlik ya da işte mental yorgunluk, psikolojik yorgunluk, bunlar aynı halin, aynı durumun farklı isimlendirilmiş halleri aslında.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Farkında ol, Akra dinle.

0: Cüz 11.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Savaştan sonra münafıkların yanlarına döndüğünüz zaman size özür beyan ederler. Resulüm de ki, hiç özür dilemeyin. Size asla inanmayacağız. Çünkü Allah sizin gizlediğiniz şeylere ait haberlerinizi bize bildirdi. Bundan böyle yaptığınızı Allah da Resulü de görecek. Sonra hepiniz bütün görünmeyeni ve görüneni bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da yaptıklarınızı size haber verecektir. Siz cihattan sonra onlara döndüğünüzde kendilerine ceza vermekten vazgeçmeniz için Allah'a yemin edecekler. Siz de onlardan yüz çevirin. Çünkü onlar pistir, murdardır. Kazanmakta oldukları kötü işlerinin karşılığı olarak varacakları yer de cehennemdir. Kendilerinden hoşnut olmanız için size yemin ederler. Bilesiniz ki siz onlardan hoşnut olsanız da faydasız. Şüphesiz ki Allah o yoldan çıkmış toplumdan asla razı olmaz. Bedeviler, göçebe Araplar, küfür ve münafıklık bakımından şehirde yaşayan Araplardan daha şiddetlidir. Allah'ın Resulüne indirdiği hükümlerin sınırlarını tanımamaya da daha yatkındırlar. Allah her şeyi bilendir. Gerçek hüküm ve hikmet sahibidir. Kimi bedeviler Allah yolunda harcayacağını angarya sayar ve bundan kurtulmak için dört gözle size belalar gelmesini beklerler. O kötü belalar kendi başlarına gelsin. Allah her şeyi işitendir, bilendir. Bedevilerin Allah'a ve ahiret gününe inananları ve sarf ettiğini Allah katında yakınlık kazanmaya ve peygamberin dualarını almaya vesile edinenleri vardır. Haberiniz olsun ki o verdikleri şeyler kendileri için tam bir yakınlıktır. Allah onları rahmetiyle cennetine koyacaktır. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. İslam'a hizmette öne geçen muhacirler ve ensarla iyilikte onlara uyanlar var ya, Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da ondan razı olmuşlardır. Allah onlara alt tarafından ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları cennetler hazırladı. Bu en büyük kurtuluş ve saadettir. Çevrenizdeki bedevilerden bir takım münafıklar vardır. Ayrıca Medine halkından da münafıklığı huy edinenler vardır. Onları sen bilmezsin. Onları ancak biz biliriz. Onlara iki defa hem dünyada hem kabirde azap edeceğiz. Sonra onlar büyük bir azaba döndürüleceklerdir. Münafıkların dışında ihmallerinden dolayı Tebük seferine gitmeyen diğerleri hemen tevbe edip günahlarını itiraf ettiler. Önce yaptıkları iyi bir işi kötü bir işle karıştırdılar. Bu sebeple onlar tevbe ederlerse bakarsın ki Allah onların tevbelerini kabul eder. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Onların mallarından kendilerini temizleyen ve günahlardan arıtıp temize çıkaran bir sadaka al ve onlara dua et. Çünkü senin duan onlar için bir huzur ve güvendir. Allah her şeyi işiten, çok iyi bilendir. Onlar kullarından tevbeyi ve sadakaları yalnız Allah'ın kabul edeceğini hala bilmediler mi? Gerçekten Allah tevbeyi çokça kabul edendir, çok merhamet edendir. De ki, ey insanlar, istediğinizi yapın. Çünkü yaptığınızı ileride Allah da, Resulü de, müminler de görecektir. Hepiniz görünmeyen ve görüneni bilen Allah'ın huzuruna döndürüleceksiniz. O, yaptıklarınızı size haber verecektir. İhmallerinden dolayı savaşa gitmeyen, fakat tevbeye de acele etmemiş olan diğerlerinin haklarındaki hükümse, Allah'ın emrinin gelmesi için geriye bırakılmıştır. Allah ya onları azaba uğratacak ya da onların tevbesini kabul edecektir. Allah çok iyi bilendir. Tam bir hüküm ve hikmet sahibidir. Bir de haktan yana gözüküp Müslümanlara zarar vermek, küfre hizmet etmek, müminlerin arasına ayrılık sokmak ve daha önceden Allah ve Resulüne karşı savaşanın da oraya gelmesini bekleyip gözlemek için bir mescit edinenler. Biz bununla iyilikten başka bir şey istemedik diye kesin bir ifadeyle yemin edecekler. Halbuki Allah onların kesinlikle yalancı olduklarına şahitlik eder. Resulüm, onun içinde hiç namaz kılma. Daha ilk günden takva üzerine Allah'ın emrine ve rızasına uygun kurulan mescidin Kuba Mescidi içinde namaz kılman daha uygundur. O mescidin içinde tertemiz olmayı arzu eden adamlar vardır. Allah da tertemiz olanları sever. Binasını Allah korkusu ve rızası üzerine kuran mı hayırlıdır? Yoksa yıkılmak üzere olan bir uçurumun kenarına kurup da onunla birlikte cehennem ateşine göçen kimse mi? Allah zalimler güruhunu doğru yola eriştirmez. Onların yaptıkları bina, kalpleri parçalanıncaya kadar kalplerinde bir şüphe ve ızdırap kaynağı olarak kalacaktır. Allah her şeyi çok iyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Şüphesiz ki Allah müminlerden canlarını ve mallarını onlara verilecek cennet karşılığında satın almıştır. Çünkü onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürür ve ölürler. Bu Tevrat, İncil ve Kur'an'da Allah'ın kendisi üzerine hak, borç olarak yazdığı bir vaattir. Sözünü Allah'tan daha çok yerine getiren kimdir? O halde ey müminler, onunla yaptığınız alışverişe sevinin. Bu da en büyük başarı ve saadettir. O müminler, tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeye çalışanlar ve Allah'ın sınırlarını koyduğu hükümleri koruyanlardır. İşte böyle müminlere cenneti müjdele. Müşriklerin tevbesiz ve şehadetsiz ölüp de cehennem ehli oldukları kesin biçimde belli olduktan sonra artık akraba bile olsalar ne peygamberin ne de müminlerin onlar için mağfiret dilemesi yaraşır. İbrahim'in atasına mağfiret dilemesi de ancak önceden ona verdiği sözden dolayıdır. Fakat onun Allah'ın bir düşmanı olduğu kendisine belli olunca ondan uzaklaştı, istiğfarını kesti. Gerçekten İbrahim çok içli, çok yumuşak huyluydu. Allah bir kavmi doğru yola ilettikten sonra sakınacakları şeyleri, haramları kendilerine açıklamadıkça günahları yüzünden onları sapıklıkta saymaz, sorumlu tutmaz. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Göklerin ve yerin mülkü, hükümranlığı Allah'ındır. O hem diriltir hem öldürür. Sizin için Allah'tan başka ne bir veli, dost ne de bir yardımcı vardır. Andolsun ki Allah, Resulünü, münafıkların savaşa gitmeyenlerine izin vermesi yüzünden affettiği gibi, güçlük zamanında ona uyan muhacirlerle Ensar'ı içlerinden bir kısmının kalpleri neredeyse kayacak duruma geldikten sonra tevbeye muvaffak kıldı. Sonra da onların tevbelerini kabul etti. Çünkü o çok şefkatli, çok merhametlidir. Ve ihmallerinden dolayı Tebük seferine gitmeyen ve af durumları geriye bırakılan o üç kişinin de tevbelerini Allah kabul etti. Çünkü artık yeryüzü bunca genişliğiyle onlara dar gelmiş, vicdanları kendilerini sıkıştırmış ve Allah'tan başka sığınılacak yerin olmadığını anlamışlardı. Bundan sonra önceki iyi hallerine dönmeleri için Allah onların tevbelerini kabul etti. Çünkü Allah tevbeyi çok kabul eden, çok merhametli olandır. Ey iman edenler! Allah'ın emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının ve doğru, sadık olanlarla beraber olun. Medine halkı ve çevresindeki çöl Araplarının, Allah'ın Resulünden geri kalmaları, emirlerine aykırı hareket etmeleri, kendi canlarını ve rahatlarını onun hayatından üstün tutmaları doğru olmaz. İşte onlara Allah yolunda erişecek bir susuzluk, bir yorgunluk, bir açlık veya kendilerine düşmanlık eden kafirleri kızdıracak bir yere ayak basmaları ve düşmana karşı bir başarı kazanmaları gibi her türlü hal ve hareket ancak kendilerine iyi bir amel

sevabı yazılması içindir. Çünkü Allah, iyi harekette bulunanların mükafatını zayi etmez. Onlar, Allah yolunda az veya çok bir masraf yapmaya görsünler. Herhangi bir vadiyi geçmeye görsünler. Allah, onları yaptıklarının daha güzeliyle mükafatlandırsın diye. Bunlar, mutlaka onların lehine yazılır. Müminlerin hepsinin birden, genel zorunluluk olmadıkça, savaş için seferber olmaları gerekmez. Onların her kesiminden bir grubunda, dinde, dini ilimlerde derin bilgi elde etmek ve kavimleri kendilerine döndüklerinde onları uyarmak ve irşad etmek için seferber olmaları, çalışmaları gerekir ki bu sayede yanlışlıklarından sakınsınlar. Ey iman edenler! Size düşmanlık eden kafirlerin önce size yer ve soy itibarıyla yakın olanlarıyla savaşın. Onlar sizde büyük bir sertlik ve şiddet bulsunlar. İyi bilin ki Allah takvalı olan, emrine uygun yaşayanlarla beraberdir. Bir sure indirildiği zaman o münafık olanlardan bazısı, "Bu hanginizin imanını artırdı?" der. Oysa her inen sure, iman edenlerin imanını artırmış, kuvvetlendirmiştir. Ve onlar her inen vahiy ile sevinip müjdeleşirler. Kalplerinde şüphe, küfür, şirk ve münafıklık gibi bir hastalık bulunan kimselere gelince, o sureler onların murdarlıkları üzerine murdarlığı, küfürleri üzerine küfrü artırmış ve onlar kafir olarak ölmüşlerdir. Onlar her yıl bir veya iki defa belaya uğratılıp imtihana çekildiklerini görmüyorlar mı? Böyleyken yine de nifaklarından tevbe etmiyorlar ve bundan ibret de almıyorlar. Münafıkların ayıplarını bildiren bir sure indirildiği zaman, "Müminlerden birisi sizi görüyor mu?" diye birbirlerine bakarlar. Sonra gören yoksa sıvışıp giderler. Onlar hakikati anlamayan bir güruh olmaları sebebiyle Allah onların kalplerini imandan döndürmüştür. Ey insanlar! Andolsun ki size kendinizden öyle bir peygamber geldi ki, sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. Size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Resulüm, sana inanmaktan yüz çevirirlerse, hemen de ki, bana Allah yeter, ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben ancak ona güvenip dayandım. O, büyük ve yüce arşın Rabbidir, sahibidir. Yunus Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 109 ayettir. Surenin 40, 94 ve 95. ayetlerinin Medine döneminde nazil olduğu rivayet edilmiştir. Sure, 98. ayette sözü edilen Hazreti Yunus ve kavmine atıftan dolayı bu adı almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. İşte bu okunanlar hüküm ve hikmet dolu kitabın ayetleridir. Bütün insanları Allah'ın azabına karşı uyar ve iman edenlere de Rableri katından kendileri için yüksek derece ve makamlar olduğunu müjdele diye içlerinden bir adamı seçip ona vahyetmemiz insanlar için şaşılacak bir şey mi oldu ki peygamber onlara ayetleri okuyunca kafirler "Bu mutlaka apaçık bir sihirbazdır." dediler. Şüphe yok ki Rabbiniz, gökleri ve yeri 6 günde, 6 devrede yaratan ve arşı hükmü altına alan, her işi düzenli olarak idare eden Allah'tır. Onun izni olmadan hiçbir şefaatçi şefaatte bulunamaz. İşte sizin Rabbiniz olan Allah budur. O halde gereği gibi ona kulluk edin. Hala düşünüp ibret almaz mısınız? Allah'ın gerçek bir vaadi olarak hepinizin dönüşü ancak O'nadır. Çünkü O, bütün halkı önce yaratır, sonra iman edip salih amel işleyenlere adaletle karşılığını vermek için onları mahşerde aynen iade eder, diriltir. Küfre sapanlara, Allah'a kulluğu kabul etmeyenlere, İslam karşıtlarına gelince, onlara da kafir olmaları sebebiyle
kaynar sudan biri.

içecek ve acıklı bir azap vardır. Güneşi bir ışık, ayı da aydınlık bir nur yapan, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için aya menziller düzenleyip koyan O'dur. Allah bunları tesadüfen değil, ancak gerçek bir ölçüyle faydası için yaratmıştır. O, bilen bir kavim için ayetlerini geniş geniş açıklar. Gece ile gündüzün uzayıp kısalarak birbiri ardınca gelmesinde, Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde, düşünen ve Allah'a saygı duyup emrine uygun yaşamak isteyen bir toplum için elbet onun birliğine ve kudretine dair nice ayetler, ibretler vardır. Ahirette bize kavuşmayı ummayan, sadece dünya hayatından hoşlanıp gönlü onunla yatışıp rahatlayan ve bir de ayetlerimizden gafil olanlar var ya, işte onların kazandıkları günahlarından dolayı varacakları yer ateştir. İman edip salih, yararlı amel işleyenlere gelince, Rableri imanları sebebiyle onları alt tarafından ırmaklar akan nimet dolu cennetlerine eriştirir. Onların oradaki duaları Subhanekallahümme, Allah'ım seni anar ve seni her türlü noksanlıktan tenzih ederiz demeleridir. Orada birbirine iyilik temennileri, selam ve dualarının sonu da Elhamdülillahi Rabbil Alemin, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun demeleridir. Şayet Allah insanların hayrı çabukça istedikleri gibi şerri de istediklerinde acele verseydi, elbette onların ecellerinin gelmesine hükmedilirdi. Ama bize kavuşmayı ummayanları biz azgınlıkları, isyanları içinde şaşkın şaşkın bocalar halde bırakırız. İnsana bir sıkıntı dokunduğu zaman, gerek yan yatarken, gerek otururken, gerek ayaktayken her halinde bize yalvarır. Fakat kendisinden sıkıntısını açıp kaldırıverince, sanki kendisine dokunan o sıkıntı için bize dua etmemiş gibi şükür ve itaati bırakıp gider, yine günahlara dalar. İşte ölçüsüz davranan ve haddi aşanlara yapmakta oldukları şeyler böyle süslü, cazip gelmiştir. Andolsun ki sizden önceki devirlerde gelen nesilleri de peygamberleri onlara açık delil ve mucizeler getirdikleri halde zulmettikleri ve iman etmeyecek oldukları için yok etmiştik. İşte suçlular toplumunu böyle cezalandırırız. Sonra onların ardından sizi yeryüzünde halifeler yaptık, hakim kıldık ki bakalım nasıl işler yapacaksınız. Ayetlerimiz onlara apaçık deliller halinde okunduğu zaman, ahirette bize kavuşmayı ummayanlar peygambere, ya bize bundan başka bir Kur'an getir veya bunun hoşumuza gitmeyen yerlerini değiştir dediler. De ki, kendiliğimden onu değiştirmem asla mümkün olmaz. Ben sadece bana vahyedilene uyar, onu bildiririm. Eğer Rabbime karşı gelirsem, şüphesiz o büyük günün azabından korkarım. Resulüm, de ki, Allah dileseydi Kur'an'ı bana indirmez, ben de onu size okumazdım ve Allah onu size bildirmezdi. Bilin ki ben bundan önce aranızda okuma yazma bilmeden bir ömür sürdüm. Böyle bir şey yapamayacağımı hiç düşünmüyor musunuz? Allah adına yalan uyduran veya ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim vardır? Şüphesiz günahkarlar kurtuluşa eremezler. Onlar Allah'ı bırakıp kendilerine ne zarar ne de fayda sağlayan şeylere taparlar ve bunlar Allah yanında şefaatçilerimizdir derler. De ki, siz Allah'a göklerde ve yerde onun bilemeyeceği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? O, onların ortak tuttukları şeylerden çok uzak ve yücedir. İnsanlar ancak tevhid dinine bağlı bir tek ümmetti. Sonra şirke, küfre ve batıl yollara sapıp ayrılığa düştüler. Eğer hesabın kıyamette görüleceğine dair Rabbinden bir söz geçmemiş olsaydı, üzerinde ayrılığa düştükleri şeylerde aralarında elbette hüküm verilir, azaba uğratılıp işleri bitirilirdi.

yine gizli bir plan kurmuşlar. De ki, Allah'ın hilenize karşılık vermesi daha çabuktur. Elçilerimiz, melekler, kurduğunuz hile ve düzenleri şüphesiz yazmaktadırlar. Sizi karada ve denizde gezdiren ancak O'dur. Hatta gemilerde bulunduğunuz zamanı hatırlayın. O gemiler, içinde bulunan yolcuları hoş bir rüzgarla yüzüp götürdüğü ve onlar da bununla neşelendikleri sırada şiddetli bir fırtına gelip çatar, dalga her taraftan onları kuşatır, hücum eder. Artık onlar kendilerinin tamamen kuşatıldıkları ve kesin kurtulamayacaklarını sandıkları sırada dini yalnız Allah'a has kılarak içlerindeki benlik putunu ve diğer putlarını atıp samimi olarak ona dua ederler. Andolsun ki eğer bizi bundan kurtarırsan mutlaka şükredenlerden olacağız derler. Fakat Allah onları kurtarınca hemen yeryüzünde yine haksız yere hevalarına uyarak taşkınlık yaparlar. Ey insanlar! Dünya hayatının geçici, değersiz menfaati için yaptığınız taşkınlığınız ancak kendi aleyhinizedir. Sonra dönüşünüz ancak bizedir. Biz de yapmış olduklarınızı size haber vereceğiz. Dünya hayatının misali gökten indirdiğimiz suyunki gibidir ki insanların ve hayvanların yediği yeryüzü bitkileri onunla karışıp yetişir. Nihayet yeryüzü bitkilerle ziynetini takınıp süslendiği, sahiplerinin de o mahsulü biçmek ve toplamak için ona muktedir olduklarını zannettikleri bir sırada, geceliğin veya gündüzün o yere emrimiz, hükmümüz, afet geliverir de, sanki dün bitkilerle hiç zengin olmamış gibi orayı kökünden biçilmiş hale getiririz. İşte biz, düşünen bir toplumun ibret alması ve aldanmaması için ayetleri geniş geniş açıklıyoruz. Allah, kullarını selamet yurduna, cennetini kazanmaya çağırır ve O, dilediğini samimi niyetleri sebebiyle doğru yola iletir. İyilik edenler ve iyi davrananlara daha güzeli ve ziyadesi, 1'e 700 ve daha fazlası veya cennet ve cemalullah vardır. Onların yüzlerini, kendilerini mahcup edecek ne bir toz, leke ne de bir hakirlik kaplar. İşte onlar cennet ehlidirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Kötülük, günah kazanıp da onları önemsiz sayanların cezası yaptıkları kötülük kadardır. Kendilerini de bir hakirlik, zillet kaplayacaktır. Onları Allah'ın azabına karşı hiçbir koruyucu yoktur. Onların yüzleri sanki gecenin karanlık bir parçasıyla örtülmüştür. İşte onlar cehennem ehlidirler. Orada ebedi kalacaklardır. O gün kıyamette onları hep bir araya toplayacağız. Sonra Allah'a eş tutan, Allah yerine başkasına veya başkasının emirlerine bağlananlara siz ve ortaklarınız olan varlıklar ve güçler yerlerinizde kalın diyeceğiz. Artık aralarını tamamen ayırmışızdır. Ortak koştukları da siz dünyada bize hiç tapmıyor, aslında kendi arzularınıza tapıyordunuz. Şimdi sizinle bizim aramızda şahit olarak Allah yeter. Doğrusu sizin bize tapmanızdan hiç mi hiç haberimiz yoktu derler. İşte orada herkes önceden dünyada yapmış olduğunun imtihanını verecektir. Artık hepsi gerçek mevlaları olan Allah'a döndürülürler. Uydurdukları putlar, putlaşanlar da kendilerinden kaybolup gider. Resulüm, onlara de ki, size gökten ve yerden kim rızık veriyor? Kulak ve gözleri yaratmaya kimin gücü yeter? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? İşleri kim belirli bir düzen içinde yönetiyor? Duraksamadan hemen Allah diyecekler. O halde hala emrine asi olmaktan sakınmaz mısınız? İşte o, her şeye gücü yeten Allah, sizin gerçek Rabbinizdir. Artık bu gerçekten sonra başka ilahlara, batıllara ve ideolojilerine yönelip onlara kulluk etmek ve onlara hak görüntüsü ve süsü vermek sapıklıktan başkası değildir. Öyleyse nasıl oluyor da imandan vazgeçiyor? Allah'a rağmen insanları ve putları ilahlaştırıp bağlılık gösteriyorsunuz. İşte böyle.

Böylece yoldan sapmış fasıklara karşı Rabbinizin "artık onları iman etmezler" sözü gerçekleşmiş oldu. Resulüm, de ki, Allah'a ortak tanıdıklarınız içinde ilk defa yaratan, öldükten sonra onu kıyamette aynen iade edip dirilten var mıdır? De ki, ancak Allah ilk defa yaratıp sonra onu kıyamette aynen iade ederek diriltir. Öyleyse doğru yoldan nasıl döndürülüyorsunuz? De ki, ortak tanıdığınız putlarınızdan doğruya götürecek olan var mı? Cevap veremezler. De ki, ancak Allah doğruya eriştirir. O halde gerçeğe eriştiren Allah mı uyulmaya daha layıktır, yoksa kendisi götürülmedikçe doğru yolu bulamayan uydurma ilahlar mı? Öyleyse ne oluyor size? Nasıl yanlış hükmediyor, putlara ve putlaştırılanlara bağlılık gösteriyorsunuz? Onların çoğu zandan başkasına uymuyorlar. Zansa ilim ve gerçekten hiçbir şey ifade etmez. Hiç şüphesiz Allah yaptıkları şeyleri hakkıyla bilendir. Bu Kur'an Allah'tan indirilmiş olup başkası tarafından uydurulmuş değildir. Fakat o önceki ilahi kitapların da aslını tasdik eder ve levh-i mahfuzda yazılmış kitabı açıklar. Onda asla şüphe yoktur. Alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Yoksa onu peygamberin kendisi uydurdu mu diyorlar? De ki, eğer iddianızda doğruysanız, hadi onun benzeri bir sure getirin ve Allah'tan başka gücünüzün yettiği kim varsa onları da yardımınıza çağırın. Hayır, o inkarcılar ilmini kavrayamadıkları ve hakikati, yorumu kendilerine gelmemiş olan şeyi yalanladılar. Onlardan öncekiler de tıpkı böyle peygamberlerini yalanlamışlardı. İşte bak, zalimlerin sonu nice oldu. İçlerinde ona, Kur'an'a inananlar da var, inanmayanlar da var. Rabbin o Kur'an'a karşı bozgunculuk yapanları çok iyi bilendir. Resulüm, şayet hala seni yalanlarlar, getirdiklerini kabullenmezlerse de ki, benim işim bana, sizin işiniz de size aittir. Siz benim yaptığımdan uzaksınız, ben de sizin yaptıklarınızdan uzağım. İçlerinden senin okuduğuna kulak verenler de vardır. Fakat sağırlaşmışlara sen mi işittireceksin? Akıllarını kullanıp anlamak istemiyorlarsa, içlerinden sana ve mucizelerine bakanlar da var. Fakat hakikati göremiyorlarsa, körlere doğru yolu sen nasıl göstereceksin? Şüphesiz ki Allah, insanlara gücünün üstünde bir şey yükleyerek onlara hiçbir şekilde zulmetmez. Fakat insanlar Allah'tan uzaklaşıp nefislerine uyarak kendi kendilerine zulmederler. Allah onları o gün, kıyamet günü, onca zamandan sonra sanki dünyada gündüzün bir saati kadar bir süre kalmışlar gibi bir araya toplayacak. Onlar da kendi aralarında birbirlerini tanıyıp tanışacaklar. Fakat Allah'a kavuşmayı yalanlayıp da hayatı bu dünyadan ibaret sayıp doğru yola gelmeyenler elbette büyük zarara uğramış olacaklardır. Resulüm, onları tehdit ettiğimiz azabın bazısını sana dünyada göstersek veya onu görmeden seni vefat ettirsek bile sonunda onların dönüşleri ancak bizedir. O zaman hallerini görürsün. Elbette Allah onların yaptıklarına şahittir. Her ümmetin bir peygamberi vardır. Peygamberleri geldiği zaman aralarında adaletle hükmedilir ve onlar haksızlığa uğratılmazlar. Onlar, eğer dediğinizde doğruysanız, bu vaat edilen azap ne zaman derler? Resulüm, de ki, Allah'ın dilemesi dışında ben kendi kendime bile ne bir zarar ne bir fayda verme gücüne sahibim. Her ümmet için bir ecel vardır. Ecelleri geldiği zaman artık bir an geride kalmazlar, ileri de geçemezler. De ki, onun azabı geceleyin veya gündüzün size gelirse, düşündünüz mü ne yaparsınız, söyleyin bana. Günahkarların onu acele istemesine sebep nedir? Yoksa azap gerçekleştikten sonra mı iman edeceksiniz?
O zaman size

önceden o azabın gelmesini acele isterken şimdi mi iman ediyorsunuz denilir. Sonra o kendilerine zulmeden küfür ve şirkle ölenlere ebedi azabı tadın. Siz kazandığınızdan başkasıyla mı cezalandırılacaksınız? Cezanız ancak yaptığınıza karşılıktır denilir. Resulüm, o kıyamet ve azap gerçek midir diye sana sorarlar. De ki, evet, Rabbim hakkı için elbette o gerçektir. Siz Allah'ı bundan aciz bırakıp kurtulacak değilsiniz. Küfür yoluna saparak zulmeden herkes, yeryüzündeki her şeye sahip olsa, azaptan kurtulmak için elbette onu fidye verirdi. Onlar azabı görünce, duydukları pişmanlığı açıklarlar. Artık onlar için haksızlığa uğratılmaksızın aralarında adaletle hüküm verilir. Haberiniz olsun ki göklerde ve yerdeki şeylerin hepsi şüphesiz Allah'ındır. Yine iyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. O hem diriltir hem öldürür ve ancak ona döndürüleceksiniz. Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, gönüllerde olan kötü duygulara, batıl inançlara, dert ve sıkıntılara bir şifa, inananlara bir yol gösterici ve bir rahmet olan Kur'an gelmiştir. De ki, insanlar ancak bununla Allah'ın lütfu ve rahmeti olan İslam ve Kur'an'la sevinsinler. Bu, onların toplayıp durdukları bütün dünyalık şeylerden hayırlıdır. De ki, baksanıza, Allah size rızık olarak ne indirdiyse, siz ondan kimini haram ve kimini helal yaptınız. De ki, bu hususta Allah mı size izin verdi, yoksa siz Allah'a iftira mı ediyorsunuz? Allah'a yalan uydurup iftira edenlerin, kıyamet günü uğrayacakları akıbetleri hakkında, zanları ve beklentileri nedir? Şüphesiz Allah, insanlara karşı azabı erteleyip, kafire de, mümine de nimet vermesiyle lütuf sahibidir. Fakat onların çoğu buna şükretmezler. Sen her ne halde bulunsan, Kur'an'dan her ne okusan ve siz her ne iş yapsanız, ona daldığınız an bilin ki biz sizi görüyoruz. Ne yerde ne gökte, zerre ağırlığınca bir şey Rabbinin bilgisinden gizli değildir. Ne bundan daha küçük ne de daha büyük. Hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta levh-i mahfuzda yazılı olmasın. Haberiniz olsun ki Allah'ın velilerine, dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülecek de değillerdir. Onlar Allah'a iman eden ve emirlerine uygun yaşayanlardır. Onlar için dünya hayatında da ahiret hayatında da müjdeler vardır. Allah'ın sözlerinde asla değişme yoktur. İşte bu müjdeye erişmek en büyük mutluluk ve kurtuluştur. Resulüm, o inanmayanların sözü, övünmeleri ve üstünlük taslamaları seni üzmesin. Çünkü bütün üstünlük Allah'ındır. O her şeyi hakkıyla işitendir, bilendir. İyi bilesiniz ki göklerde ve yerdekilerin hepsi şüphesiz Allah'ındır. Allah'tan başkalarına tapanlar bile gerçekte Allah'a ortak yaptıklarına tabi olmazlar. Onlar ancak zan ve tahmine uymakta ve sadece yalan uydurup söylemektedir. Geceyi dinlenesiniz diye sizin için karanlık kılan, çalışıp kazanmanız için de gündüzü aydınlık kılan odur. Şüphesiz bunda dinleyen bir topluluk için büyük ibretler vardır. Kafirler, Allah çocuk edindi dediler. Haşa, o bundan uzak ve yücedir. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Göklerde ve yerde olan şeyler sadece onundur. Bu çocuk sahibi olma hususunda yanınızda hiçbir ilmi delil yoktur. Siz Allah hakkında bilmediğiniz şeyi mi söylüyorsunuz? De ki, Allah'a karşı böyle yalan uyduranlar asla kurtuluşa eremez, iflah olamazlar. Onlar için dünyada biraz faydalanma vardır. Nihayetinde dönüşleri ancak bizedir. Sonra
kafir olduklarından dolayı o çok şiddetli azabı onlara tattıracağız. Onlara Nuh'un haberini oku. Hani o kavmine şöyle demişti: ey kavmim, benim aranızda durmam ve Allah'ın ayetleriyle öğüt vermem size ağır geliyorsa, bilin ki ben ancak Allah'a güvenip dayandım. Hadi, siz ortaklarınızla birlikte bana yapacağınız işiniz hakkında ittifak edip karar verin. Sonra yapacağınız işiniz size bir tasa olmasın. Sonra o hükmünüzü bana uygulayın ve bana mühlet de vermeyin. Eğer benim imana davetimden yüz çeviriyorsanız, ne diyeyim? Zaten ben sizden hiçbir karşılık istemedim. Benim mükafatımı ancak Allah verecektir ve bana Müslümanlardan olmam emredildi. Yine de halkı onu yalanladılar. Biz de hem onu hem de gemide onunla beraber bulunanları kurtardık ve bunları onların yerine yeryüzünde hükümran kıldık. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Bak, Allah'ın azabıyla uyarılan fakat inanmayanların sonu nasıl olmuştur? Sonra onun ardından birçok peygamberi kendi kavimlerine gönderdik. Bunlar da onlara apaçık ayet, delil ve mucizeler getirdiler. Ama berikiler daha önce yalan saydıkları şeye bir türlü inanmıyorlardı. İşte sürekli haddi aşanların kalplerini böyle mühürleriz. Sonra onların ardından da Musa ile Harun'u ayetlerimizle birlikte Firavun ve onun ileri gelen adamlarına gönderdik. Onlar da inanma hususunda büyüklük tasladılar ve günahkar bir kavim oldular. Onlara tarafımızdan hak, mucize gelince, şüphesiz bu apaçık bir sihirdir dediler. Musa onlara, size hak, mucize gelince dil mi uzatırsınız? Bir sihir mi bu? Bilin ki sihirbazlar umduklarına kurtuluşa eremezler dedi. Dediler ki, sen atalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan bizi çeviresin de, yeryüzünde otorite, büyüklük yalnız ikinize kalsın diye mi bize geldin? Biz ikinize de asla iman edecek değiliz. Firavun, bilgili bütün sihirbazları bana getirin dedi. Sihirbazlar gelince Musa onlara, atın atacağınız şeyleri ortaya dedi. Onlar hünerlerini ortaya atınca, Musa, meydana getirdiğiniz şey sihirdir. Allah şüphesiz ki onu boşa çıkaracaktır. Çünkü Allah bozgunculuk yapan, hilekarların işini rast getirmez, dedi. Günahkarlar hoşlanmasa da Allah sözleriyle hakkı gerçekleştirecektir. Firavun ve ileri gelen zorbaların kendilerine işkence yapmaları korkusu sebebiyle Musa'ya başlangıçta kavminin bir kısım gençlerinden başkası inanmadı. Çünkü Firavun o yerde, Mısır'da cidden ululuk taslayan bir diktatör ve hakikaten aşırı gidenlerdendi. Musa dedi ki, ey kavmim, şayet Allah'a gerçekten inandıysanız ve ona teslim olmuşsanız artık ancak ona güvenip dayanın. Onlar da, biz ancak Allah'a güvenip dayandık. Ey Rabbimiz, zalim kavmin zulmüne uğratmakla bizi imtihan konusu yapma. Bizi rahmetinle o inkarcılar toplumundan kurtar, dediler. Musa'ya ve kardeşine, kavminiz için Mısır'da evler hazırlayın. O evlerinizi kıblegah, mescit yapın ve oralarda cemaatleşerek namazı da dosdoğru kılın. Ey Musa, artık iman edenlere kurtulacaklarını müjdele, diye vahyettik. Musa dua edip, ey Rabbimiz, doğrusu sen Firavun'a ve ileri gelen yandaşlarına dünya hayatında nice zinet ve mallar verdin. Ey Rabbimiz, bunlar kötü yollarda ve iradeleri zayıf kullarını senin yolundan saptırmaları için kullanılmaktadır. Ey Rabbimiz, onların mallarını silip belirsiz hale getir, yok et ve kalplerini şiddetle daralt, bunalsınlar. Çünkü onlar acıklı azabı görünceye kadar iman etmezler, dedi. Allah buyurdu ki, ikinizin de duası kabul edildi. Yine doğruluğa ve

doğru yola çağırmaya devam edin ve bilmezlerin yoluna asla uymayın. İsrail oğullarını Kızıldeniz'den geçirdik. Firavun ve askerleri de saldırmak ve zulmetmek için onların arkalarına düştü ve denize daldı. Nihayet boğulma durumuna gelince Firavun şöyle dedi: "Ben İsrail oğullarının inandığından başka hiçbir ilah olmadığına inandım. Artık ben ona teslim olanlardanım." Şimdi mi iman ediyorsun? Halbuki sen bundan önce kendini tanrılaştırarak Allah'a isyan etmiş ve böylece fesatçılardan olmuştun. Bugün de biz senden sonrakilere ibret olması için cesedini batıp gitmekten kurtarıp sahile atacağız. Yine de insanlardan çoğu bizim ayetlerimizden hakikaten gafildirler. Andolsun ki biz İsrail oğullarını çok güzel bir yere yerleştirdik. Onlara temiz, güzel, hoş rızıklar verdik. Onlar ancak kendilerine ilim, Hazreti Peygamber'le ilgili bilgi Kur'an'la gelinceye kadar ayrılığa düşmediler de bilgi geldikten sonra ayrılığa düştüler. Şüphesiz Rabbin kıyamet günü ayrılığa düştükleri şeyler hakkında aralarında hüküm verecektir. Eğer sen sana indirdiğimiz geçmiş peygamberlerin haberlerinden ufak bir şüphe ediyorsan, senden önceki indirdiğimiz kitabı okuyanlara sor. Ama andolsun ki Rabbinden hiç şüphe kalmayacak şekilde gerçek gelmiştir. O halde asla şüphe edenlerden olma. Sakın Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardan da olma. Yoksa dünya ve ahirette ziyana uğrayanlardan olursun. Küfür ve inkarlarıyla Rabbinin azap kelimesi üzerlerine hak olanlar, kendilerine her türlü ayet gelse bile acıklı azabı görünceye kadar inanmazlar. Fakat o azabı gördükleri vakit inanıp da imanları kendilerine fayda veren bir memleket halkı olsaydı ya. Ancak Yunus'un kavmi Asurlular hariçtir. Çünkü bunlar azabın geleceğini sezip hemen tevbe ve iman edince dünya hayatında rezil ve rüsva olma azabını onlardan kaldırdık ve onları bir zamana kadar yaşatıp faydalandırdık. Eğer Rabbin dileseydi yeryüzündekilerin hepsi iman ederdi ama onları kendi iradelerine bıraktı. O halde insanları mümin olmaları için sen mi zorlayacaksın? Allah'ın izni olmadıkça hiçbir kimsenin iman etmesi mümkün değildir. Allah murdarlığı, azabı, rezilliği Allah için aklını kullanmayanlara verir. De ki, göklerde ve yerde neler var bakın. Ama bunca ayetler, ibretler ve uyarmalar inanmayacak bir kavme ne fayda verir? Onlar kendilerinden önce gelip geçmiş ümmetlerin başlarına gelen acı günlerinin benzerinden başkasını mı bekliyorlar? De ki, hadi bekleyin. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Sonunda azap gelince peygamberlerimizi ve iman edenleri kurtarırız. Böylece üzerimize düşen bir borç olarak müminleri kurtarırız. De ki, ey insanlar, eğer benim dinim hakkında şüphe içindeyseniz, ben Allah'tan başka sizin taptıklarınıza tapmam. Ben ancak sizi öldürecek olan Allah'a kulluk, ibadet ve itaat ederim. Ben müminlerden olmakla emrolundum. Ve yüzünü hanif, Allah'ı birleyici olarak dine çevir. Sakın Allah'ın kudret ve hakimiyetini yaratılmışlara vererek müşriklerden olma. Allah'tan başkasına sana ne fayda ne de zarar verebilecek olan şeylere yalvarıp tapma, tapınma. Eğer bunu yaparsan o takdirde şüphesiz ki sen kendine zulmedenlerden olursun diye emrolundum. Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa artık onu kendisinden başka kaldıracak hiçbir güç yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse onun lütfunu geri çevirecek hiçbir kuvvet de yoktur. O kullarından dilediğini buna eriştirir. O çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. De ki, ey insanlar, Rabbinizden size hak, peygamber ve Kur'an gelmiştir. Artık kim doğru yola gelirse
ancak kendisi için doğru yola gelmiş olur.

0: Kim de haktan saparsa ancak kendi aleyhine sapmış olur. Ben sizin üzerinizde bir vekil ve bekçi değilim. Resulüm, sana vahyedilene uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Hud Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 123 ayettir. 50. ayetinden 60. ayetine kadar Hazreti Hud'un hayatı anlatılmakta ve sure bu adla anılmaktadır. Surenin 12, 17 ve 114. ayetlerinin Medine döneminde nazil olduğu belirtilmektedir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bu öyle bir kitaptır ki ayetleri, hikmet sahibi, her şeyden haberi olan Allah tarafından sağlamlaştırılmış, sonra da Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye her şey onda açıklanmıştır. De ki, şüphesiz ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Rabbinizden mağfiret dileyin. Sonra ona tevbe edin ki sizi belirlenmiş bir vakte kadar güzel bir geçimle faydalandırsın ve her erdemli, iyi hareket sahibine de layık olduğu ihsanını, mükafatını versin. Eğer imandan yüz çevirirseniz elbette ben sizin için büyük günün azabından korkarım. Dönüşünüz ancak Allah'adır. O her şeye kadirdir. Haberiniz olsun ki münafıklar, müşrikler kinlerinden, o Allah'ın Resulünden gizlenmek için göğüslerini çevirir, görmezden gelirler. Yine haberiniz olsun ki gizlenmek için örtülerine büründükleri zaman da Allah onların neyi gizlediklerini ve neyi açığa çıkardıklarını bilir. Çünkü o sinelerin özünü bilendir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 11'i dinlediniz.

Peygamber bir mezarın başında ağlayan bir kadına rastladı. "Allah'tan kork ve sabret," dedi. Kadın, "Geç git, benim başıma gelen musibet senin başına gelmedi," dedi. Peygamberi tanıyamamıştı. Kendisine "O peygamberdi," denilince kadın peygamberin kapısına geldi. Kapıda görevlilerin bulunmadığını gördü ve "Ben seni tanıyamadım," diye peygambere özür beyan etti. Bunun üzerine peygamber, "Sabır, musibetin ilk anında gösterilirse sabırdır," buyurdu.

sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.